gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan.

buzlu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman birazdan Alem Efendi. Reklam. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde. Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz diyen Erdoğan, sosyal medyanın şu anda gençliğin en büyük sorunu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a bir kez daha vurmamız gerekebilir ama emin değilim dedi. Dün vurma emri vermeme bir saat kalmıştı. Körfez ülkeleri benden birkaç gün daha beklememi istedi diyen Trump, talepleri bana mantıklı geldi dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise İran'la müzakerelerin sonucunda ya bir anlaşmaya varacaklarını ya da bu ülkeye saldırılara devam edeceklerini belirtti. Bu sonsuza dek sürecek bir savaş değil diyen Vance, görevimizi yerine getirip eve döneceğiz dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı'nda devam eden ABD ablukasına ilişkin açıklama yaptı. Ablukanın devam ettiğini aktaran CENTCOM, bugüne kadar 89 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosundaki tüm teknelere müdahale etti. 430 aktivist alıkonuldu. Gülistan Doku'nun 6 yıllık sessizliğinin ardından hareketlenen dosyasında kritik bir adım atıldı. Üçü eski Tunceli valisi Tuncay Soner tarafından kullanılan 5 araç DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirtti. Gürlek, süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Gök gürültülü sağanak yağış 81 ili etkisi altına alıyor. Hafta boyu sürmesi beklenen yağış nedeniyle uyarılar yapılıyor. Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu sel alarmı verildi.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Satur Yaz Show.
3: Sonunda yaz geliyor. Satur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Satur.com.tr ya da 444-2822.
4: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de.
5: Migros.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
9: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
13: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
14: Evet saygıdeğer kıymetli dostlarım.
15: Hepiniz hoş geldiniz.
14: Selam ederim.
15: Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Tüm çiftleri dansa davet ediyorum. İnan seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun.
13: Kafa Açan Uzman.

0: Atiba bir şey soracağım.
1: Söyle ya.
0: Senin yeni bir şarkın var. Şarkının adı neydi?
1: Çoban.
0: Neden çoban?
1: Şarkının içinde geçiyor da o ifadeyle.
0: Çoban kim, siz misiniz?
1: Değilim de. Yani orada.
0: Ana fikri çobanlarla alakalı mı?
1: Tarım, hayvancılık. Hayır.
0: Peki şeyler var mı sevgili, konserler ne zaman?
1: Ya ne konseri oğlum? Konser, monser yok, ne konseri?
0: Neden ya? Şarkı çıkardınız kaç tane? Bir albümlük şarkınız
1: mı? Oğlum ben konserlik mi çıkarıyorum şarkıyı? Ben öyle müzik yapmayı seviyorum, çıkarıyorum.
0: Konser kesin yok mu?
1: Yok, konser yok.
0: Ah be, bir şey isteyecektim çünkü.
1: Ne isteyecektin?
0: Gelirini bana bağışlar. Konser.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Burası Alem FM ve şov başlar. Sanki 6-7 yıldır yayın yapmıyor gibi. Öyle bir kopmuştuk. Öyle bir serkeştik.
1: Öyle bir açlıkla geldik.
0: Öyle bir konuşamama.
1: Yerinde duramıyor. Çocuk yerinde duramıyor.
0: Öyle bir ruh hali. Efendim, İstanbul'da serin bir hava var. Serin, neredeyse yağlayacak. Nazlı, nazenin bir İstanbul havasından sesleniyoruz. Karşımızda hocamız var. Hemen karşılayalım hocam. Günaydınlar. Tabii iki gün hafta sonu, iki günde pazartesi ve salı, en nihayetinde bugün çarşamba ve yayın başlar kıymetli dinleyenler. Ama size kötü bir haberimiz var, birkaç gün sonra tekrar ayrılıyorum.
1: Çok güzel, herkes çok ayrılıyor çok sevgili Yıldırım birkaç gün sonra. Herkes
0: bayram izni değil mi?
1: Bayramcılık tabii, bayramcılık var.
0: Senacımız da burada, güzel kızımız. Senacığım, günaydınlar bebeğim.
2: Günaydın abicim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Thank you. Kıymetli dinleyiciler, Sena günden güne eriyor. Bugün sadece 19 kilo olarak karşımızda. 4 yıl boyunca her gün kilo vermiş kendisi.
1: Koşu bandında uyuyakalmış.
0: At komşu gelmiş ve demiş ki takırt diye bir ses geldi, bu neydi diye. Kızcağızımız uyuyunca tabii makine onu geriye fırlatmış.
1: Duvara yapışmış, duvardan kazımış zabıta ve belediye itfaiye ekipleri.
0: Mahkeme devam ediyor. Dinleyicilerimiz uyandılar mı acaba?
1: Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım. Sevgili dinleyiciler, uyandınız mı? Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Haliniz, vaktiniz yerinde

0: Rihanna diye size İsmail YK'yı seçtim efendim. Gençlik hayatımda da ilk defa çalmış olduğum güzel oldu.
1: Şapur şupur.
0: Beni ye, kıtır kıtır beni.
1: Beni ye, çatır çutur beni ye.
0: Sözleri tam bilmiyoruz, kusura bakmayın
1: öyle
0: efendim.
1: Öyle bir şeylerdi.
0: İzmir'de galiba yağmur varmış. Gördüğümüz kadarıyla dinleyicilerimiz öyle söylüyor. Yoğun bir katılım ya, Ankara'dan ve
1: Ankara.
0: Erzurum, Avusturya var. Yağmurlu bir Bursa sabahı var.
1: Günaydın Bursa.
0: Evet, bu arada dün Lapseki'deydim ve 19 Mayıs kutlaması için kıymetli Lapsekililere teşekkür ederim.
1: Çok güzel miydi sevgili Yıldırım? Etkinliğiniz güzel geldi mi?
0: Çok güzeldi.
1: Harikasınız. Harikasınız. Eğlenceli.
0: Sayın Başkan'a da teşekkür ederim.
1: Selam
0: sevgili
1: olsun.
0: Eşine de. O eşi benim ilkokulu arkadaşım.
1: Evet.
0: Çok
1: kıymetli. Vay be, belediye başkanı eşi var, tanıdık.
0: Ben tanırım öyle ünlüleri.
1: Vallahi ne güzel ya.
0: Tanırım, şey yaparım yani.
1: Lapseki'ye bir girişim vardı, anlatılmaz değil
0: İnanılmaz.
1: Mi? Öyle öyle. Kırmızı halılar serildi mi uçaktan inerken?
0: Ya ne uçağı oğlum?
1: Özür sana gitmedin mi?
0: Hayır, araba normal araba.
1: Özür sana gitmedin mi?
0: Hayır, uçakta
1: niye bir oğlum Lapseki? Bir daha adım atmanı at.
0: Şey İsmail çalıyor altta
1: abi,
0: İsmail
1: şey çalıyor. Ya, özür dilerim, bir anlık durdum, bir şey geliyor.
0: Korkma.
1: Bir daha adım atmanı istemiyorum Lapseki.
0: Oğlum Lapseki uçakta nasıl gideyim ya?
1: Özel uçakla inecek bir yer yok mu ya?
0: Nereye ineceğim?
1: Koşa Lapseki ya.
0: Çanakkale 1915 köprüsüne mi ineceğim? Köprüye mi ineceğim?
1: Meydana in ya, meydan. Helikopterle belli
0: güzel.
1: Bir yere kadar uçak, ondan sonra havada helikopterle değiştir.
0: Nasıl güzel bir yer biliyor musun?
1: Çok güzeldir.
0: Çok müthiş.
1: Bir Lapseki çeşmesi gelir mi?
0: Geldi, çaldım zaten. Çok acayip yani, başka bir şey çalmadım zaten. Lapseki çeşmesi.
1: Yeterli.
0: Vursunlar. Asena çifte telli 1-2.
1: Biz.
0: Ondan sonra roman.
1: Tam etkinlik neydi sevgili Yıldırım? 19 Mayıs alakalı değil mi?
0: Kutlamasıydı. Çok güzeldi. Çok bir kortej oldu.
1: Çok güzel.
0: Kortej olduktan sonra bir saygı duruşu oldu. Biz de bir kafenin üst katındaydık o sırada. Saygı duruşu sırasında bütün Lapseki böyle...
1: Saygı duruşu da bekledi.
0: Durdu. Ardından İstiklal Marşı falan. Çok güzeldi. Selam edelim buradan sayın.
1: Selam olsun.
0: Atilla Bey'e ve sevgili Neşe Hanım'a da ve bütün Lapsekililere teşekkür edeyim. Üstünde kalmasın.
1: Selam olsun hepsine.
0: Evet.
1: Oradan şimdi... düğüne geçiş oldu mu?
0: Ne düğünü ya?
1: Düğün müğün yok muydu?
0: Yok, düğün
1: abi
0: yok.
1: İki tane etkinliği bağlayacaksın böyle işlerde.
0: Değil mi? Öyle işte. İki dakika ona.
1: Oradan oraya geçeceksin. Bir saat belediyeden sonra gideceksin şeye, düğüne. İnsanları eğlendireceksin.
0: Olmadı. Aklıma da geldi biliyor musun?
1: Hayırlısı.
0: Ya, buralara sen, geldim.
1: Yok ya, yarım kalmış. Uçak yok, helikopter yok, düğün yok.
0: Buralara geldim böyle şeyler bağlamak
1: lazım. Senin alacağım ya. PR ajansını ben alacağım senin.
0: Kaba zurna diye bir şey varmış biliyor musun?
1: Kaba zurna.
0: Kaba zurna. Ben de yeni öğrendim kaba
1: normal
0: zurnayı.
1: Normal zurnadan farkı az.
0: Ya adı oymuş kaba zurna.
1: Ha, adı öyle.
0: Bende de yok tabii yani kaba zurna. YouTube'a yazdım kaba zurna diye.
1: Evet.
0: 1,5 dakikalık bir şey çıktı. Ya dedim ki burada var ama bu eksik galiba. Yok, onun orijinali o kadar ya birader, çalın dedi.
1: Bak, uzun versiyon yapmamış mı YouTube'a? Atmamışlar mı 12 saatlik? Olur normalde.
0: Neler öğrendim neler. Bakayım herkes gelmiş mi? Gelmiş, katalım gayet iyi.
1: Harikasınız.
0: Bakayım, günaydın Şapşıklar, pazartesi podcast'ı bulamadım. Meğer yine izindeymişsiniz. Günaydın Allah'ın cezaları abilerim.
1: Günaydın.
0: Bir aydır kulaklarımın içi kaşınıyordu, hapşurmaktan geberiyordum. 4 gün sizi podcast... Sen dinlemeyince düzeldim. Full zararsınız demişler. Yani gerçekten çok teşekkür ederim.
1: Aa, kulaklara mı zarar veriyormuşuz?
0: Öyle yazmış.
1: Yazık, vallahi yazık.
0: Lapsekil Tayfur'u bilir misiniz diyor. Bilmeyen var mı canım?
1: Biliriz, bilmezmiş ya.
0: Allah rahmet eylesin. Galiba hayatını kaybetti değil mi?
1: Ben de öyle biliyorum, evet, sevgili yavrum. Evet. Vefat ettiğini biliyorum. Öyle hatırlıyorum.
0: Mersin'de de hafif bir yağmur varmış.
1: Var sevgili yurt genelinde sevgili
0: Versene
1: Yıldırım.
0: Versene bize bir ülke genelinde durum nedir?
1: Yağışlı olduğumuz söylüyor sevgili Yıldırım. Meteoroloji söylüyor. Yurt genelinde yağışımız var diyor. İstanbul'da dahil olmak üzere. Hatta bayrama kadar belki bayramı bile içine alabilecek bir yağmurlu havamız, kapalı havamız. Böyle yer yer açıyor gibi oluyor, kapatıyor, yağış ağırlıklı ama bunu söyleyelim. Dereceler yine yüksek seviyelerde, bahar seviyelerinde, yaza yaklaşıyor. Ama havamız kapalı, genel olarak kapalı, ince ince yağışlı olacak, bunu da söyleyelim.
0: Havalar nasıl olursa olsun
1: sizin havanız
0: yerinde olsun efendim. Senoş ne yaptın yavrum? Pazartesi salı ne yaptın?
2: İyiydi abicim, tatil yaptım, dinlendim.
0: Çok güzel.
2: Öyle 10 kilo vermişim.
0: Sesi oğlum zayıfladıkça sesi de inceliyor bunu.
1: 10 kilo
2: vermişim, dün tartıldım.
0: Maşallah. Before after gelir mi?
2: Gelecek.
0: Ne zaman?
2: Ama before'u koymayı utanıyorum.
1: Before'u flu koy, tatil silemesin.
0: Evet, blur'la.
2: Tamam öyle
0: güzel. Blur'la. Yüzüne değil, komple blur'lu madem utanıyorsun.
1: Komple blur'lu, komple blur'lu.
0: Bence blur'lu. Utanacak bir şey yok yani.
2: Ama 3 kilosu yüzden zaten hani. Şurada.
0: Ne zaman geliyor before after?
2: İşte 10 kilo verdim, 10 kilo daha vereyim.
1: Bir 10 daha var.
0: İyi, hadi
1: bir 10 daha var, az kaldı. Yarısı gitti.
0: Sayın hocam siz neredeydiniz?
1: Biz de sevgili Yıldırım herhangi bir etkinlikte bulunmadık. İstanbul semalarında gerçekleştirdiğimiz
0: İstanbul semalarında uçtum mantı olarak.
1: İstanbul semalarında gerçekleştirdik. Öyle bir şey yapmadık. Enteresan bir şey yapmadık. Dümdüz. Dümdük.
0: Dümdük.
1: Yattım, uyudum, kalktım, az dışarı çıktım, gene yattım falan o şekilde.
0: İstanbul'da da hava güzeldi ama.
1: Güzeldi.
0: Pazartesi salı
1: güzeldi, yani. Güzeldi, gayet iyiydi. Sıcaktı.
0: İzmir'den günaydın. Tatilde... Anlamadım. Bir şey yazmışsınız ama Olcay Akman anlayamadım mesajı efendim.
1: Bizim şey reklamı. Reklam girince bizim ikimizin yaptığı senle ikimizin.
0: He, geldi, tamam.
1: Geldiğini sandık diyor.
0: Tamam onu söylemiş.
1: Buradayız.

0: gitsin. Öyle arada bir hava var.
1: Sevda Hanım yazmış. Gençler günaydın.
0: Günaydın.
1: Eşimle dinliyorum bu sabah sizi demiş efendim.
0: Evet Sevda Hanım.
1: Eşime aşılıyorum siz diyor. Var olun, çok teşekkür ederiz.
0: Eşiniz hoş geldi.
1: Sevda Hanım selam size eşinize. Bizim yerimizi de öpün yanaklarından.
0: Selam olsun eşinize. Daha yeni galiba değil mi? Ufak ufak herhalde. Ufak,
1: geçiş yapıyor. İşliyorum diyor.
0: Şimdi enişteye bir şarkı çalalız.
1: Enişteye ne çalayım?
0: İşte.
1: İsmini de yazma. Sevda Hanım eniştenin adını yazar mısınız?
2: Belki... Sevda Çenet Tutulsun.
1: Yoksa size Kobra Murat'tan
2: çalın. Kamera portajımı
1: bölüyorsun. Size yoksa Kobra Murat'tan bir şey çalabilirim.
0: Bir eniştenin adından belki bir şeyler uydurabilirsek kendisine hoş geldin demek isteriz.
1: Kısa bir ara. Aradan sonra devam. Uygun mu?
0: Uygundur. Mutfak.

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin
0: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: birini kazanma şansı. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katalı.

0: vatan.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Reklam.
8: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren

0: Yani Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Akrep miydiniz Sayın Hocam?
3: Ben akrep değilim
2: sevgili Yıldırım. Değilsiniz. Yükseleniniz mi akrep?
3: Yükselenim akrep.
2: Akrebin ne özelliği var?
3: Şimdi şöyle.
2: Akrep burcunun. Libidosu mu yüksek?
3: Yüksektir akrep burcunun.
2: Libido oraya bir fasol.
3: Ben de istemezdim böyle olsun. Tamamen burcumu yansıtıyorum. Sıkıldım yani.
2: Mahkemeye başvurum, değiştir burcunu.
3: Değiştireceğim. Geçen başvurdum, olmaz dediler. Neysen olsun diyor. Doğum tarihini değiştiremediğin için burcunu elleyemiyoruz dediler. Ben de mecbur bununla yaşamaya çalışıyorum.
2: Biraz düşkünsünüz o zaman.
3: Fazla. Sağ olasın.
1: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Fatma diyor ki ya Allah aşkına şöyle şarkılar çalma, yürüme ritmin bozuluyor.
1: Aa, nasıl yürüyeceksin, doğru söylüyor.
0: Bu şarkı yürümez tabii.
1: Dans etmen gerekiyor bu şarkıda.
0: İki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Böyle öyle.
1: 9-8'i yürüyeceğiz.
0: Ya bu şarkıda milli takım marşı olarak revize edilebilir mi? Edilir. Bir o kaldı zaten.
1: Onu da yapalım. Onu da yapalım.
0: Tarkan yeni bir fotoğraf paylaşmış, marş falan yapmıyorum demiş.
1: Yok demiş, yaptık. Aa, biz yaptık diyor zamanında diyor.
0: Ben de
1: diyor.
0: Geçti kanka diyor.
1: Böyle bir şeye bir daha niyetim yok diyor. Daha da gerek de yok diyor bir de. Niye yapayım ki diyor zaten.
0: Zaten kralını yapmışım,
1: yapmışım
0: diyor yani.
1: Yapmışım diyor yani.
0: Abi bundan sonra diyor ben niye yapayım diyor.
1: Ne uğraştıracaksınız beni?
0: Doğru da söylüyor.
1: Evet haklı.
0: Yapmayan kalmadı. Arkadaşlar hepiniz attınız. Yaklaşık 1 milyon tane var. Bir tane de hocam atmış sabah. Cart curtu milli takımı uyarlamışlar. Gördüm.
1: Bence en iyisi budur.
0: Bence de çok
1: bunun
0: güzel
1: üzerine
0: olmuş.
1: Artık herhangi bir şey kabul etmiyoruz biz.
0: Mis gibi olmuş.
1: Harika olmuş.
0: Galiba bir Mustafa Sandal pazara kadar versiyonu gelmedi. Onun haricinde her şey geldi.
1: O otomatikman zaten. Onu değiştirmene de gerek yok.
0: Sabırsızlıkla Sefo'dan da bekliyoruz. O da gelsin. O da bir tane yapmıştı galiba da yayınlamamıştı.
1: Ya işte bir tane daha bekliyoruz. Şöyle değil güzel mi? Güzel anlamlı Dünya Kupası özelinde.
0: Evet, akıllı adam bir risk almaz demiş Tarkan, o yüzden yapmıyor.
1: Abi ne gerek var ya?
0: Oğuzhan Koç'u gördünüz mü? Görmeyen kaldı mı? Artık bir şey kısır kalmıyor ki abi.
1: Gördük, herkes paylaşınca görüyorsun ister istemez.
0: Yağmurlu bir Mersin sabahı çocuklar. Kocaman günaydın,
1: günaydın
0: diyor.
1: Günaydın Mersin.
0: Lapseki'den geldiğin nasıl belli oluyor diyor. Vursunlar çaldığına göre.
1: Şarkılar arka arkaya. Arka arkaya. Etkisinde devam ediyor.
0: Ha, arkadaşlar en az bir ay böyle artık. 9-8.
1: Kendimi zor kurtarırım burada.
0: Allah'tan bir 10 günü bayram izniyle eriteceğiz. Yoksa sizi çok fazla 9-8 çalacağım yani. Sena'nın sesi duyulmuyor demiş Kamile Hanım. Sena burada.
2: Buradayım.

0: İridikçe daha cool takılıyor yani. Çok muhabbetlere girmiyor. Biraz daha şey.
1: Eskisi gibi değil.
0: Eskisi gibi değil. Artık daha uzaktan takılıyor. Serdar'ın yayınlarına girmek istiyormuş. Allah bu millete birden bir takım marşı yazdırmasın demiş Tarkan. Yani Tarkan'ın sözü olarak.
1: Paylaşılmış.
0: Paylaşılmış. Peki gündemde neler var?
1: Gündem yoğun sevgili Yıldırım. Ne arasan var.
0: Valla.
1: Vallahi bak. Geçtiğimiz günlerde hani şey vardı, hatırlıyor musun? Onun özelinde Ermenistan pasaport sınırının damgasını burada konuşmuştuk birkaç ay önce. Orada hala Ağrı Dağı'nın görselinin olduğuyla alakalı. Şimdi o görsel. Pasaport sınır damgasındaki Ağrı Dağı'nın görseli...
0: Kalkıyor mu?
1: Kaldırılmış.
0: Kaldırılmış.
1: Kaldırılmış sevgili Yıldırım.
0: Bunu geçtim, kendileri yapıyor değil mi? Kendileri
1: yapıyorlar.
0: Bir zorlama bir şey yok yani.
1: Evet, o ne oldu? Paşinyan raks eyleyirdin. Geçen gün güzel bir açıklaması vardı biliyorsun. Hmm. Hani biz etraf 90 milyon Türk orada.
0: Biz hepimiz 3 milyonuz.
1: Yani 3 milyonuz falan demişti. Bir şeyler uzatmıştı böyle, bir çubuk mubuk bir şeyler. Muhtemelen
0: çubuk onu, değil oğlum.
1: Barış çubuğu değil mi işte?
0: Ha, Barış çubuğu. Zeytin dalı da.
1: Dal mıydı o?
0: Dal.
1: Pardon. Oradan herhalde mütevellit bir şeyler yapalım diye düşündüler. Ağrı Dağı'nı kaldırmışlar.
0: İyi yapmışlar.
1: Zahmet oldu.
0: İyi oldu. Onlar biliyorsun böyle merdivenleri var, çıkıyorlar tepeye. Ağrı Dağı'nı izliyorlar. Onlar için kutsal, onun için
1: evet,
0: önemli.
1: Evet, farklı bir önemi var.
0: Evet. Kaldırmışlar. Vay
1: kaldırmışlar.
0: Be. Ya bu Ermenistan'ın bu reyleri meyleri bana çok güven vermiyor ama neyse.
1: İnşallah.
0: Ya güven vermesin olur şeydir. Gelsin de. Ama durduk yere... İlginç.
1: Var tabii, onlar da sevgili Yıldırım artık
0: uyandılar.
1: Bölgede gerginlik istemiyoruz.
0: Bölgenin kralını mı acaba?
1: Evet, bölgenin
0: şey yaptılar.
1: Ya belli, ha? Aslan belli. Aslan belli.
0: Teşekkür ederiz Paşinyan.
1: Sağ ol Paşinyan.
0: Eyvallah. Bunlar Yunan'a örnek olsun. Sevgili Yunan, bizim yumuşak yüzümüz güzeldir ama tersimiz de
1: pistir.
0: Pistir.
1: Pistir.
0: Tersimiz de pistir.
1: Az çok biliyorsunuzdur zaten.
0: Yani biz Yunan sahil güvenliğin Türk sandallarını taciz etmesi videolarıyla büyümüş bir nesil olarak.
1: Tabii.
0: Evet.
1: O amcaların verdiği tepkilerle, abilerin verdiği
0: onlarla
1: tepkilerle
0: büyüdük.
1: Onlarla büyüdük yani.
0: Neler diyordu abiler? Buyurun sayın.
2: Gel hadi gel.
1: Gidersen.
2: Gel. Sür lan üstüne sür.
1: Delikanlıysan gel.
2: Gel hadi gel.
1: Gel de göreyim. Burası uluslararası sular.
2: Gel de göreyim. Gelsene.
0: Tamam bırak abi, gitti bırak. Finalde de böyle bir ses vardı biliyorsun.
1: Balığımı kaçırdın.
2: Gel hadi. Gelsene.
1: Gel.
2: Gel abi gel.
1: Adamsan gel. Delikanlıysan gel. Gel ulan. Gelsene. Öyle ilerden bağırmak da olmaz.
0: Bunlarla büyüdük biz sevgili dinleyiciler. İnşallah aynı açıklamada.
1: Orası yüklüyüz yani, şu an yüklüyüz.
0: Aynı açıklamaları Yunan'dan da bekleriz. Yani kendi sağlığı için. Peki geçtik, ver bir tane daha.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım.
2: Gel hadi.
1: Veriyorum.
0: Ver hadi.
1: TÜİK'ten veriyorum sevgili Yıldırım. Şaşıracağınız bir haber. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Geçtiğimiz günlerde işte haberi okumadan önce bir şey söyleyeceğim. Bir hanımefendinin Instagram paylaşımı vardı işte. TÜİK telefon açıyormuş. Ankete katılmazsan ceza yazıyormuş. Hadi falan dedim oradan. Değiştirdim Instagram'ı. Bu sabah seni aran attığı haberle yıkıldım adeta.
0: Ne oldu?
1: Şöyle bir şey. TÜİK yılın ailesi seçildiniz aramasını dolandırıcılık sanıp reddeden bir vatandaşa 18.991 TL para cezası kesmiş. Saniyeden sonra kendisini anketi reddettiği gerekçesi idari para cezası kesilen vatandaş şöyle bir şey yapmış, duruma itiraz etmiş ve dolandırıcılık şüphesiyle böyle davrandığını açıklamış.
0: Normal, bize de yapsalar biz de ne zannederiz?
1: Katılmayı kabul etmiş, daha sonra cezayı kesmemişler. Ankete katılmış. İyi. Bu TÜİK anketlerine katılmak 5429 sayılı Türkiye İstatistik
0: Kurumu'na göre zorunda.
1: Zorunluyuz.
0: Peki dolandırıcı olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şimdi banka arıyor, ben senin banka olup olmadığını nasıl anlayacağım dediğinde uygulamaya gir diyor, oradan kaydır diyor bilmem ne. Telefonla operatörle görüştüğünüz zaman operatör alttan mesaj atıyor. Evet diyor, biz sizi aradık diyor, işte uygulamaya girin diyor, biziz diyor. Bunu nasıl anlayacağız?
1: Test edeceğiz sevgili Yıldırım.
0: Bazı sorular mı soracağız?
1: TÜİK diyecek ki Ocak ayı enflasyonu söyle.
0: Söyle hadi.
1: Söyle. O an mesela 3 saniye içinde söyleyebiliyorsa araya kişi.
0: O zaman tamam yani.
1: Ya bilemeyiz ki TÜİK mi arıyor?
0: TÜİK'ten olduğundan sanlarız.
1: Abi savcı da arıyor mesela, hesap sorsan. Emniyet arıyor. İşte polis arıyor. Herkes arıyor. Sürekli de mesajlar geliyor. Sizi polis olarak kandırmaya çalışan.
0: Ya bu hikayede paylaştım mı? Hafta sonu gördün mü bilmiyorum.
1: Görmedim.
0: İşte mesaj geldi bana. Mesajda da diyor ki, okuyayım mesajı.
1: Oku bakayım.
0: Bak şimdi dolandırıcı mesajı bu.
1: Dolandırıcılık kesin mi?
0: Abi şu...
1: Ceza

0: Yazmadılar.
1: Bak şöyle, Sayın Fatih Yıldırım tarafınıza gönderilen e-tebligatın evet, yasal süresi sona ermiştir.
0: Ah, kaçırdın.
1: Detaylı bilgi için iletişime geçiniz. Kalem HB. Altta bir numara.
0: Evet.
1: Ben de bunu şey hikaye attım. Böyle böyle diye.
0: Evet.
1: Aradım numarayı.
0: Ne diyor?
1: Biri açtı. Ama şöyle açtı. Alo.
0: Uyandırdın adamı herhalde.
1: Vallahi uyandı. Ya bir mesaj geldi dedim. Ne mesajı ya dedi. Ya dedim ki böyle böyle işte tebligatın süresi dolmuş falan. He, hemen bir bakalım dedi. TC'yi alayım dedi. Vardır dedim ya TC sizin elinizde. İsim ne dedi? Ahmet Dülger diye bir isim çıktı ağzıma bir anda. Abi baktı dedi ki Ahmet Bey dedi yasa dışı sitelere girilmiş dedi. Nasıl dedim yasa dışı? Ya kumar ya pornografik sitelere girilmiş dedi.
0: Evet, tam net göremiyoruz. Hmm,
1: tam göremiyorum ama Ahmet Dülger için söylüyor bana. Dedim ki nasıl dedim bunu çözeceğiz dedim. Ben birazcık korktum, kusura bakmayın ama sesim de titriyor. Sesim bu arada titriyor.
0: Evet.
1: Yani çok iyi yaparım onu.
0: Oyunculuk sende, oyunculuk sende bir numara. Yalan dolan
1: sende
0: bir.
1: Bir site söylüyorum dedi, buna girin dedi.
0: Evet.
1: Açın dedi Google'ı. Açtım dedi, böyle yaptı. Bak mübalağasız anlatıyorum. Açın lütfen dedi Google'ı. Açtım dedim bir anda refleks olarak.
0: Tamam.
1: Açmadan açtım diyorsunuz. Sebep. Aynen böyle söyledi. Sebep açtım yani, açık önümde duruyor Google laptop. Şimdi bilgisayar başındayım. Bir site adı verdi. İşte bilmem ne bilmem ne, bir devlet dairesi uzantılı.
0: Tamam. Oraya gir diyor.
1: Oraya gir diyor. Orada dedim ki neden dedim insanları böyle dolandırıyorsunuz deyince ağzını bozmaya başladı.
0: Ha. Evet. Ki seni tanımıyor.
1: Ki ben Ahmet Dülger'im olarak.
0: Yani Ahmet Dülger olarak.
1: Şunu diyeceğim, web siteleri hazırlanmış. Mesajlar atılıyor.
0: Konuşmalar düzgün bir şekilde ilerliyor.
1: Hazırlıklar yapılmış. Kanabilirsin biliyor musun?
0: Tabii.
1: Hani en kralı ben kanmam demesin. Kanabilirsin.
0: Anlık şeye bağlar sevgili Yıldırım. Yani bir anlık bir düşün, dikkatin giderse hemen girebilirsin siteye.
1: Her şey olabilir. Olabilir. TÜİK mevzusuyla ilgili dedik ki hani birinin sizi TÜİK'ten aradığını nasıl anlarız diye. Burak demiş ki sorarım diyor TÜİK'ten misiniz diye. Arkadaşlar böyle değil yani.
0: Aa, Tuğçe Hanım şey yapmış.
1: Daha komplike.
0: TÜİK'ten geldiler Fatih Bey diyor. Bilgilendirme mektubu atıyorlar. Herhalde öncesinde mi yapıyorlar bunu bilmiyorum. Sizi arayacağız diye mutlaka.
1: Dün de haberlerde bir kadın sahte E-Devlet'ten MHRS randevusu almaya çalışırken 500 dolar dolandırılmış. Sahte E-Devlet ne ya?
0: Sahte E-Devlet de mi var?
1: Varmış.
0: Vay arkadaş ya.
1: Arayanın TÜİK olduğunu nereden bileceğiz?
0: Onu bilmiyoruz işte ya. O muhtemelen dinleyici Tuğçe Hanım'ın yazdığı gibi. Daha önce eve gelip ziyaret ediyorlar. Ya da bir mektup gönderiyorlar öncesinde.
1: Herhalde öyle bir
0: şey. Sizinle bir araştırma yapılacak diye ararlarsa açın diye herhalde. Oradan yola çıkacağız. Bir de anket ya sevgili Yıldırım. Hani TÜİK başka bir şey istemez.
1: Ya, İBAN yok, para yok.
0: Ya hiçbir şey yok. Yani oradan alınacağız. Yani TC'ni, cep telefonunu, adresini, IBAN'ını falan istemeyeceği sürece. Anket yapacak. Anketi de yap ya. Dolandırıcıyla da anket yapsan olur, fark etmez.
1: E-Devlet'in sahtesi oluyor mu demiş.
0: Oluyormuş işte bak.
1: Şey yapınca oluyor.
0: Normal web üzerinden ilerlersen demek ki orada E-Devlet yazıyorsun. İlk çıkana tıklıyorsun.
1: Nadir diyor ki Haziran'a doğru değil de Şubat'a doğru geri gidiyor olabilir miyiz demiş. Dışarıda hava nedir ya diyor.
0: Dışarısı böyle. Nadir'im bir 10 gün daha idare edeceğiz. Ondan sonrasında neredeyse şey Mayıs sonuna kadar.
1: Peki kısa bir yere gidiyoruz, sonra devam.
0: O uygun.
1: Ayrılmayın, geliyoruz. Mutfakları.

0: Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz

0: ve ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
12: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Efendim şahane bir sabah diliyoruz. 7.50 stüdyo oldukça kalabalık bu sabah. Çağır çağır daha dışarıdan adam çağırın. Adam çağırın daha.
1: Evet hocam kusura bakmayın.
2: Estağfurullah Fatih, biraz yükseldiniz.
1: Özen gösterirsiniz.
2: Biraz yükseldiniz. Biraz yükseldiniz.
1: Yükseldim kusura bakmayın.
2: Normalde yükselmemeniz gerekiyor sevgili.
1: Ben bu saatlerde yükselmem. Yani, normalde yükselmem ama.
2: Ya dün yani, Lapseki'de gün geçirmiş, gevşemiş olman gerekmiyor muydu?
1: Ya doğru. Fakat iş hayatı başka.
2: İş hayatı
1: yani burada yani. Biraz ciddiyet.
2: Orada da iş değil miydi sevgili Yıldırım?
1: İşte ama yani.
2: Nakit mi yoksa hesabı havale mi alın?
1: Burada birazcık işler farklı. Yani iş hayatı olarak birazcık disipline önem veririm. Kesinlikle. Buradaki bu kalabalık beni çok rahatsız etti.
2: Ya alt tarafı 4 kişi var yanınızda.
1: Evet.
2: Dört kişi var. Kaç para aldınız siz?
1: İşte yani sonuç itibariyle nakit buraya geldiğiniz zaman işinizi yaparken ciddiyet ille ciddiyet
2: belli
1: diyorum.
2: Belli ki vergi kaçırılmış havale.

0: Sabah sabah günahınızı aldım diyor bir kusura bakmayın gelmiş Serhat'tan. Serhat Bey diyor ki 20 dakikadır günahınızı alıyorum.
1: Allah Allah.
0: Bugünü de mi bağladı bunlar diyor. Sesleri çıkmıyor. Benim kız kanalı değiştirmişler kusura
1: bakmayın. Başka radyo dinliyor. Şarkılardan da mı anlamadınız? Alem FM şarkıları başka hiçbir şey Alem Radyo'nun şarkılarına benzemez. Normal şartlarda. Anlamanız gerekiyordu.
0: Anlamamış.
1: Üzdü bu bizi biliyor musun sevgili?
0: Valla beni de üzdü.
1: Oturup
0: biraz.
1: Şapkayı önümüze koyup düşünmenin vakti geldi de geçiyor bile. Ya biz yayında yokken şarkılardan Alem FM dinlediği neden anlaşılmıyor insan?
0: Çakmanız lazım onu ama.
1: Yani jingle da mı yok hiç?
0: Hiç mi yani?
1: Hiç mi jingle da mı girmiyor Alem FM diye bir şey duymadığınız anda anlamadı çakmadınız mı? Şu ses başka nerede
0: var? Şu ses nerede var?
1: Danimarka'da yapıldı bu 100 bin dolar karşılığında.
0: Bana bir söyleyin.
1: Yani Türk değil bunu yapan bir de düşünün.
2: Beni met etme kardeşim bana para ver.
0: Şimdi... Çok
1: pardon. Helal helal çok helal, pardon. Helal helal. Çok pardon. Nakit mi havale mi Fatih? Orada kaldık en son.
0: Ya oğlum tamam artık uzatıyorsun ama
1: tamam,
0: ya.
1: Tamam. Özür dilerim.
0: Lütfen.
1: Pardon özür dilerim.
0: Bu aslında... arada dün oğlu Doruk olan bir arkadaşla tanıştım.
1: Evet.
0: Doruk.
1: Mekanda mı?
0: Dert yanıyordu.
1: Neden?
0: Yaramazmış.
1: Adını mı yaşatıyormuş?
0: Ben de onu söyledim. Dedim ki...
1: İsim koyarken çok dikkatli olun.
0: Çok,
1: çok dikkatli olun arkadaşlar. Gerçek manada isimlerle çocuklar
0: dedi ki yerinde durmuyor. Yerinde durmuyor.
1: Durmaz. Doruk çünkü Doruk yani anladın
0: dedim
1: mı?
0: Dedim ki kuzenimin oğlu var. O da Doruk. O da yerinde durmuyor. Umut'un oğlu var dedim. Doruk. Ha biliyorum yayından dedi.
1: Evet o, da aynı. Durmuyor. Yani Doruk ismi böyledir. Böyle olacaktır. Çocuklarına da Doruk ismini koyarken.
0: Dikkat. Koymayalım.
1: Koymayalım.
0: Çocuklarımıza Doruk ismi.
1: Yani D harfine gelince sözlükte o sayfayı geçin.
0: Deniz koyun.
1: Deniz koyun. Deniz de dalgalı olur bak. O
0: Dursun. O da çok durur.
1: Ha, dursun. Dursun ya.
0: Durur oğlum o zaman da.
1: Temel koyun o zaman. Yani en temel görevleri başarıyla yerine
0: getirebilir. Temel belki olabilir.
1: Temel olabilir.
0: Daha güzel erkek isimleri var. Fatih olabilir,
1: olabilir
0: belki.
1: Olabilir, olabilir, olabilir. Doruk'tan uzak duracağız. Böyle zirveyi, doruğu, şiddeti.
0: Abi Poyraz da çok fena diyor. Poyraz isimli çocuklar da
1: Rüzgar,
0: çok...
1: Rüzgar bu isimler sevgili Eser Geçer.
0: Eser Geçer
1: Eser
0: isim
1: geçer,
0: midir?
1: Eser Geçer.
0: Ve oğlumuz Eser Geçer. Eser gel çocuğum.
1: Gel çocuğum.
0: İsim önemli abi. Yani bak okul öncesi öğretmenim diyor.
1: Harun Bey.
0: Evet. Ömer isimliler de diyor böyle bir şey olur diyor. Sorun çıkarıyor diyor genelde diyor Ömer.
1: Bak aynı şekilde Harun Bey de yazmış. Ben de okul öncesi öğretmenim. İki tane Doruk var sınıfımda diyor. İkisi de aşırı hareketli diyor.
0: Ben de onu bereketli diye okudum biliyor musun? Bereketli ne ya diyorum.
1: İkisi de bereketli. Her gün kek börek.
0: Kızımız olursa diyor dinleyicimiz.
1: Adını Sibel koyun. Sibel.
0: Oğlum bir oynama ya. Bir oynama Sibel.
1: Sibel koyun. Naif. Güzel kalpli. Tertemiz bir insan olsun istiyorsanız.
0: Sibel.
1: Ya Sibel ya da Sibel Toprak Egemen.
0: İkisi de olur mu?
1: Hepsi olur.
0: Eyvallah. Günaydın beyler Bursa'dan. Belediye çalışanlarına günaydın çakmayacak mısınız demiş.
1: Bursa Belediye günaydın.
0: Efendim sınıf ayırmadan bütün herkese.
1: Herkese selamımızı herkese. Gönderiyoruz çakıyoruz.
0: Özellikle belediye çalışanları diye ayırmıyoruz insanları ama.
1: Yok öyle bir derdiniz
0: öyle
1: yok.
0: Öyle bir derdimiz yok. Eyvallah.
1: Her ama... türlü emekçinin yanındayız.
0: Eyvallah. Ama sen belediyede çalışmıyor ve isterdim onu söyleyeyim.
1: Ne anlamda sen? Belediye nerede? Özel kalem
0: yani
1: müdürü
0: olsun. Yerim belli abi yerim belli. Yani.
1: Belediyenin hangi?
0: Her yer olur. Temizlik hepsinde. Departmanı olur. Hepsinde fen işleri olur. Her şey olur. Her
1: biri sordu mu neredesin? Belediyedeyim.
0: Belediyedeyim abi. Yerim belli yani. Anladın mı?
1: Bir de hangi belediye deme şansları da yok. Sana nerede sorularsa oranın belediyesi belli.
0: Hakların var bir şeyin var yani. Belediye iyidir ya. Ya.
1: Tabii ya güzeldir.
0: Bizde öyle bir şey vardır çünkü hani belediyede
1: devlet,
0: çalışıyorum.
1: Devlet kurumunda.
0: Abi.
1: Devlet kurumunda çalışıyor eyvallah. Olmak.
0: Bizde belediyeden çok dinleyen varmış Bursa'dan. Sağ olsunlar.
1: Selam olsun.
0: Eyvallah.
1: Belediye.

0: bir şakamız vardı. Yapalım diye uyduruk bir mesaj okuduk.
1: Öyle mesaj yok.
0: Öyle mesaj yok.
1: Güzel oldu ama. Güzel yaptık.
0: 3 aylık şakamız yani ancak bugüne timing iyiydi ama.
1: Ama güzel tam böyle zamanlaması falan iyiydi. Yani. Çok anlaşılmadı aktı.
0: Korhan isminden de uzak durun diyor. Korhan diyor çok diyor.
1: Korhan mesela bana çok hareketli bir çocukmuş gibi gelmiyor. Daha böyle bilge.
0: Korhan.
1: Daha böyle oturaklı. Ne dediğini ne konuştuğunu bilen.
0: Şey var mesela Korşah arkasında. Var biliyor musun? Korşah.
1: Korşah mı?
0: Evet. Padişahın şahını almışlar. Korun da koru.
1: Korşah.
0: Korşah. Bir hiç araba duymadım. Markası gibi gerçi ama hani bilmem ne Korşa.
1: Yerli ve milli Korşa. Korşak T10F.
0: Nasıl?
1: Çok güzel bir isim.
0: Korşa. Yani
1: araba için evet insan için biraz zor.
0: Sana buradan bir Korşa.
1: Bir Korşa.
0: Görürsün gününü. Ya da mekiğimizin adı olabilir oğlum.
1: Elimin tersiyle bir Korşa.
0: Bak elimin tersiyle duruyorsun buradan bir Korşa.
1: Vuruş tekniği gibi aynı zamanda.
0: Ya da kıyafetin bir
1: Korşa
0: parçası gibi de. Korşa
1: tekniğini öğreniyoruz beyler. Elimizi yumruk yapıp tam diyaframın üstüne vuruyoruz boşluğa.
0: Evet, siyah kuşağı geçenler gelsin bakayım. Evet.
1: Hakan göster korşa hareketini.
0: Korşa göster bakalım ama sokakta ne yapmıyoruz?
1: Yaptı hareketi yaptı.
0: Denemiyoruz.
1: Karatede bağırmak çok önemli biliyorsun.
0: Çok.
1: Çok önemli. Vuh! Vuh! Diye bağırıyorsun. Teşekkürler.
0: Bu seslerin bir anlamı var mı hocam?
1: Bu sesler sevgili hareketi daha anlamlı kılar. Yaptığın hareketin yumuşak olmasının önüne geçer ses.
0: Tihin diyor mesela. Tihin.
1: Tihin diyor. O sesin hareketin sertliğini ortaya çıkartıyor.
0: Yani
1: etkisini arttırıyor
0: etkiyi
1: yani.
0: Arttırıyor.
1: Karşı tarafın
0: korkutuyor,
1: hissiyatını korkutuyor. Bir de hımlama vardır karatede.
0: Ne yani?
1: Hım. Hım yaparsın böyle. Şu vardır karatede. Bu çok önemlidir. Bunu yapmazsan... Kata'yı yanlış çizersin.
0: Kata nedir?
1: Kata nedir? Karate dansı.
0: Öyle, kata.
1: Kata.
0: Kata. Ha,
1: kata. Karate
0: kata.
1: Dansı. Bunu her harekette bir ahınlaman lazım. Ahınlaman.
0: Peki bize... bu kadar ciddi bu kadar anlatınca gülesim geldi. Siz hangi kuşaktan bıraktınız?
1: Ben siyah kuşak.
0: O geldiniz.
1: Siyah kuşağa geldim.
0: Nasıl siyah kuşağa geliniyor? Yani önünde ne var siyah kuşağın önünde ne var?
1: Beyaz, sarı, yeşil, mavi, turuncu, kahverengi. Kahverengiye 3 tane kurdele ondan sonra siyah.
0: Siyah. Siyah sonra... final mi yani siyah?
1: Finalde siyah. Siyah sonra dan dan dan dan dan dan diye gider Gülşen. Dan dan dan dan dan.
0: Şakayı bırak.
1: Siyahlar da dan dan şeklinde devam ediyor.
0: Siyah. Kuşağa geldim sonra birinci dan ikinci dan mı oluyor?
1: Şeklinde devam eder.
0: Siz
1: evet.
0: Nereden biliyorsunuz bu kadar?
1: Ben dana gelmedim henüz dana olmamış, dan olmamıştım.
0: Bu aralar dana olmayın zaten kurban az kaldı. Zamanı değil çünkü.
1: Her an.
0: Kurbandan sonra dana olur.
1: Bıçağı boynunuzda hissedebilirsiniz.
0: Haberlere geçiyoruz sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim iyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz diyen Erdoğan, sosyal medyanın şu anda gençliğin en büyük sorunu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a bir kez daha vurmamız gerekebilir ama emin değilim dedi. Dün vurma emri vermeme bir saat kalmıştı. Körfez ülkeleri benden birkaç gün daha beklememi istedi diyen Trump, talepleri bana mantıklı geldi dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise İran'la müzakerelerin sonucunda ya bir anlaşmaya varacaklarını ya da bu ülkeye saldırılara devam edeceklerini belirtti. Bu sonsuza dek sürecek bir savaş değil diyen Vance, görevimizi yerine getirip eve döneceğiz dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı'nda devam eden ABD ablukasına ilişkin açıklama yaptı. Ablukanın devam ettiğini aktaran CENTCOM, bugüne kadar 89 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosundaki tüm teknelere müdahale etti. 430 aktivist alıkonuldu. Gürcistan Doku'nun 6 yıllık sessizliğinin ardından hareketlenen dosyasında kritik bir adım atıldı. Üçü eski Tunceli valisi Tuncay Soner tarafından kullanılan 5 araç DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirtti. Gürlek, süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Gök gürültülü sağanak yağış 81 ili etkisi altına alıyor. Hafta boyu sürmesi beklenen yağış nedeniyle uyarılar yapılıyor. Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu sel alarmı verildi.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Arsenal Manchester City'nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Topçular 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez ligde mutlu sona ulaştı. Rakip takımların antrenmanlarını izinsiz şekilde görüntülediğini kabul eden Southampton, Championship playofflarından ihraç edildi. Finalde Middlesbrough ile Hull City karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bu akşam İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda belli oluyor. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası finaline çıkan Alman temsilcisi Freiburg'la Aston Villa saat 22'de karşı karşıya gelecek.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 39 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 41 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul 21, Ankara, Kayseri ve Erzurum 18, İzmir ve Diyarbakır 25, Antalya 23, Adana 22 ve Trabzon 19 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
7: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Hanımlar beyler, show devam eder. 8'i 8 dakika geçiyor. Burası memleketin en alem radyosu. Çok güzel bir haber var. Aselsan yerli telefon üretiyor biliyorsunuz. Bir mutluluk, insanlar bir mesajlar, bir şeyler, yorumlar. Geliyor. Herkes tabii isim arıyor tabii. Biz de isim arayacağız. Yerli telefonumuzun ismi ne olabilir diye. En çok duydum ULAK. ULAK'ı çok duydum.
1: Haberleşme aracı olarak yola çıkan ULAK. ULAK. Olabilir ya. Bir de telefonların sevgili Yıldırım şeyi yok. Yani hani ne derler ona? Belli bir isim şey yapmıyor. Hani sonuna AB getirirsen o telefon markasının ismi gibi. Öyle bir şey yok. Yani çok geniş bir kavram. İstediğimiz her ismi koyabiliriz telefon için.
0: Evet, ne olabilir acaba? Soralım. Ya da şunu söyleyelim. Türklerin ihtiyacı olacak. Tamam, dünyaya pazarlanacak ama
1: global
0: önce bize.
1: Bir isim de düşünmek
0: önce,
1: lazım.
0: Önce bize ama yani.
1: Ha, bizim için.
0: Önce bize. Bir de bizim isteklerimizi karşılayacak yeni özellikler de olmalı.
1: Ne var isteğin? Artı bir şey istiyor musun telefonlardan şu an yapılanın artısı olarak?
0: Bilmiyorum. Sanki yok gibi ya. Dinleyicilerin vardır ya. Böyle ekstra bir özellik, şöyle bir özelliği olsun, böyle bir özelliği olsun.
1: Telefondan.
0: Zil seslerine böyle belki içine gömülü bir şeyler gelir.
1: Yeni sesler.
0: Yeni sesler. Yani
1: ya onu zaten o daha kolay yapılabilir bir şey. Dışarıdan da kendin yapabildiğin bir şey ama daha telefonun işletim sistemiyle alakalı enteresan şeyler yapılabilir. Ne yapılabilir bilmiyorum. Şimdi belki dinleyicilerimize zaten aklımıza gelir.
0: Hasan diyor ki ULAK olmaz da diyor. Ay ULAK belki olabilir. Hani iPhone gibi diyor belki.
1: Yok ya, biz kendi çakma gitmeyelim.
0: Togia olabilir demiş. Ha, Nokia gibi.
1: Togia.
0: Togia.
1: Togia yok. arabanın üzerinden ilerlersek.
0: Togi. Çok güzelmiş. Türkfon. Ne diyorsun?
1: Türkfon olabilir. Türkfon da olabilir.
0: Fiskos.
1: Fiskos mu?
0: Hani
1: konuşma dedikodu
0: konuşma
1: gibi.
0: Konuşma ama yani çok.
1: Fiskos. Çok. Biraz da şey de anlaşılıyor Fiskos'tan sevgili Yıldırım. Sehpa takımı gibi. Fiskos.
0: Evet, olmuyor.
1: As Fiskos birazcık.
0: Korhan işte abi, az önce konuştuğunuz ediyor. Yerli telefonumuzun adı Korhan.
1: Korşah.
0: Korşah. Demiştim.
1: Korşah.
0: Türkiye.
1: My phone. Yok. Kulaktan dolma. Wi-Fi'den.
0: Kulaktan dolma.
1: He bak, özellik işte. Wi-Fi'den internet depolama özelliği. Hiçbir yerde yok
0: bak,
1: diyor.
0: Bak mesela.
1: Bak bu güzel bir şey işte.
0: Wi-Fi'den

0: İnternet depolama.
1: Normal şeyini şeyin mi azaldı? Paketinde internet
0: depodan kullanıyor.
1: Hop Wi-Fi'den depoladığın şeyden ilerliyorsun.
0: İnternet öyle bir şey değil.
1: Hiç bitmez.
0: Mantığı o değil.
1: Hiç bitmez.
0: Yaşı tutanlardanım bu arada. Aselsan'ın ilk çıkardığı telefonları kullanmıştım. Çok da memnunum diyor. Eskiler bilir.
1: Bak ne güzel. Ne güzel. O zaman daha rahat isim bul. Alofon.
0: Yok almadı beni.
1: Yok yok.
0: Aselsan Pro Max demiş. Ne diyorsun?
1: Ses olur. Yine kendi ismini
0: koymuş. Çok üretken bir isim.
1: Bir işbirliği de var muhtemelen değil mi? Bir firmayla da işbirliği var. Tek başına değil herhalde öyle biliyorum. Tam hatırlamıyorum şeyini de bir iki firma işbirliği vardı.
0: Tını güzel olabilir diyor tını.
1: Tını.
0: Tını.
1: Tını yabancı nasıl okur bunu? Önemli olan o.
0: Tini.
1: Bir İngiliz nasıl olur bu? Tiny gibi bir şey okursa olmaz
0: gibi.
1: Ya.
0: Çay pon olabilir.
1: T1923 böyle değişik isimler de geliyor. Fethi 1453, T 1923.
0: Ya Ahmet bir bilgi vermiş ama yani emin değilim. Titreşimi bulanın Aselsan olduğunu ve patentini almadığını biliyor musunuz demiş.
1: Bilmiyoruz.
0: Biz de bilmiyoruz.
1: Bu şey
0: İlk
1: gibi oldu ya.
0: İlk defa sizden duyuyorum.
1: Bu buralara dedeminmiş eskiden.
0: Biraz öyle oldu ama titreşimi Aselsan buldu gibi bir şey gelmiş.
1: Buldu, patentini almadı. Daha sonra başka firmalar buldu.
0: Gibi bir şey gelmiş.
1: Keşfettik. Bilmiyorum.
0: Evet. Çok inanamadım ama. Yani. Var mı bununla ilgili bir kaynak, bir haber, bir şey gönderin. Biz de öğrenelim.
1: Elfon, Türkiye.
0: Neyse hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Hayırlı olsun.
0: Güzel
1: ya.
0: Haber.
1: İsimler değişik geliyor.
0: Yerli milli ne varsa sonuna kadar destekliyoruz tabii. Aselfon güzelmiş
1: Aselfon
0: ya.
1: Aselfon güzel. Firmanın ismi, telefonun ismi hepsi içinde.
0: Hepsi içinde güzel
1: okunuşu
0: olmuş.
1: Okunuşu da iyi.
0: Var mı Sena'cığım bir önerin, telefon ismi önerin?
2: Bence Aselsan olabilir abi. Yani değiştirmeye
0: direkt gerek. Aselsan.
2: Aynen direkt Aselsan.
0: Bak doğru söylüyor ya Aselsan ismi de ağır bir isim yani.
1: Asfon 123.
0: Yok.
1: Diye gider.
0: Bakalım ne zaman çıkacak?
1: Göreceğiz.
0: Bir tarih verdiler mi haberde?
1: Yok tarihi yok. Tarihi yok. Ya girerlerse bugün başlasalar bugün ayın kaçı dur bir saniye bakalım.
0: Ben, girerlerse ne demek ki?
1: Yani şey bugün girerlerse yani. Bugün,
0: piyasaya mı?
1: Bayramdan sonra bence şu an olmaz yarım kalır. Bayramdan sonra ayın kaçında girseler bir de...
0: Oğlum
1: bir
0: kek sene, mi bu öyle bir girdim iki günde yaptım öyle bir şey değil ki.
1: 2027 Kasım'da hazır.
0: Ya bunun...
1: Elimdeki veriler bunu gösteriyor.
0: Ya senin elin gibi değil. Oğlum telefon yapıyorsun. Kek değil ki bu.
1: Tamam ya
0: bunun
1: işte.
0: Devresi var. İşte fizibilitesi var.
1: Ya Aselsan'dan bahsediyorsun var. Devre diyorsun ya.
0: Ya işte anakartı bilmem nesinden
1: ya, bahsediyorsun. Ya bırak ya. Halledilir bunlar anakartı. Bizim şirkette de var anakart.
0: Şarjı var bilmem nesi var.
1: Halledilir bunlar çok kolay şeyler. Önemli olan işletim sistemi üzerinde yoğunlaşmak. Gerisi halledilir. Ekrandır, işletim sistemi, şekli, şemali.
0: Şekli.
1: Muhtemelen sevgili Yıldırım şey de açacaklardır, anket de açacaklardır diye düşünüyorum.
0: Ne o, nasıl
1: yani şekil olsun? Üzerinden bir anket çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Hmm.
1: Yani telefon küçük mü olmalı, büyük mü olmalı? Eskiye dönmeli miyiz? Küçük telefonlar eskiden çok değerliydi biliyorsun. Premium hissi yaratan telefonlar minicikti.
0: Abi şu anda yapılacak telefonda, neredeyse bütün telefonlar aynı özelliklere sahip.
1: Hepsi.
0: Konu şarj. Yani şarjıya takmadan bir ay giden bir telefon
1: eskiden
0: özelliklerine
1: olduğu gibi,
0: bakılmaksızın alınır.
1: Kesinlikle öyle.
0: Değil mi?
1: Yani bir şey, bir artı bir şey olmalı. Bir yerden oha dedirtecek bize.
0: Var mı sadece telefonu taşıyan? Herkes şarj aletini de taşıyor.
1: Tabii yanında.
0: Ya powerbank taşıyor ya şarj aleti taşıyor.
1: Kesinlikle yolda bitecek çünkü belli.
0: Bir
1: telefon
0: 2-3
1: sene geçtikten sonra zaten
0: ömrün tamamlıyor.
1: Şarj patates.
0: Ya bir de oraya pil ömrü diye bir şey koymuşlar. Pil ömrü.
1: %80'in altına düştü mü servise götür diyor.
0: Bitti. Servis yazıyor orada zaten.
1: Servis yazıyor.
0: Aselsan'ın bu yapacağı hamlede bence fark yaratması için şarj meselesini...
1: Çok önemli bir mesele.
0: Çözmesi
1: çok
0: lazım.
1: Çok önemli bir mesele.
0: Değil mi?
1: Wi-Fi'den depolamanın da haricinde...
0: Ya bu taktı Wi-Fi'ye bu ya.
1: Wi-Fi'den
2: bir
1: şarj.
2: Bir gizlilik.
0: Gizlilik.
2: Gizlilik yok ya şu an her şeyimizi... Bakabiliyorlar, görebiliyorlar. Gizlilik de olması lazım.
1: Onun için kendi şeyimiz de olmalı değil mi?
0: Kendi depolama alanlarımız,
1: kendi depolama alanlarımız, kendi web sitelerimiz.
0: Bu kız gizlilik böyle takılmaz mı böyle şeylere?
1: Var bir şey.
0: Kilo verdikten sonra bu işlere.
1: Belli bir şeyler yapılıyor. Bir şeyler yapılıyor. Musun? Belli bir şeyler yapılıyor.
0: Gizlilik.
1: Gizli kapaklı işler var.
0: Ne olabilir ki yani?
1: Gizli kapaklı işler var. Bunu isteyen biri gizli kapaklı işler yapıyordur. Diplomatik. Kriz yaratmayacak şekilde.
0: Akşama kadar bana yetiyor. 3 yıllık telefon demiş bize.
1: Al güneş enerjisiyle şarj özelliği. Plajdasın diyor şarj olacak diyor mesela. Güneşi gördükçe diyor.
0: Güneş enerjisiyle şarj.
1: Solar şarj. Olabilir bak.
0: Bak çok beğendim
1: güzel bir
0: bunu.
1: Şey. Çok güzel bir şey.
0: Hakikaten güzelmiş. Bunu çok beğendim. WhatsApp üzerinden şarj transferi.
1: Şarj transferi.
0: Eskiden kontür isterdik, hatırlıyor musun?
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Mesela sen, Sena biliyor musun onları?
2: Evet, biliyorum.

0: Nereden biliyor ya senin?
1: Hatırlıyor musun
2: kontrolü? Atıyordu bize işte karşımızdaki insan mesaj atıyordu.
0: Ha biliyor, o dönemleri onu... yakaladın.
1: Tabii. Çağrı atıyordun sen ona, anlıyordu o seni arayamadığını.
0: Ya da bir mesajı vardı, karşı tarafa mesaj gidiyor. Mesela Umut Bezgin senden kontrol istiyor diye.
1: İstiyor diye.
0: Evet.
2: Amcam babamdan sürekli isterdi. Amcam babamdan sürekli isterdi.
1: Ya normalde dayılar ister. Amcalar istemez.
0: Ya ben bu özelliği çok beğendim. Ahmet Sadıklar göndermiş. Kardeşim bir %10 şarj atar mısın?
1: İnanılmaz güzel. Şarj transferi.
0: Bayıldım ya. Aselsan'ın yapacağı bu yeni telefonda yeni özellikler istiyoruz ama birazcık uçuk sıra dışı olmanızı istiyoruz.
1: Farklı şeyler.
0: Çünkü öncelikle...
1: Güneş enerjisiyle şarj. Öncelikle ondan sonra bu.
0: Fikriniz ilk duyumda dalga geçilmeli, alay edilmeli. Sonra zaten çığır açıyor. Bu böyledir ya.
1: Kesinlikle öyle.
0: Adam elektriği bulmuş, gelmiş demiş ya da ampulü. Böyle bir şey buldum.
1: Akkor lamba bu ya, yürü git.
0: Ya bırak dedin, ne işe yarayacak diyor.
1: Demişler. Demişler bunu da
0: ötelemişler. Başta böyle olması lazım. Alay edilmeli sonradan. Gelmiş demiş ya, yer çekimini buldu. Oğlum sen bulmadın, o vardı.
1: Vardı.
0: Demiş.
1: Sen onu hiç anladın. Anladın.
0: Gibi.
1: Yani hep bir şey bulacağız ya biz. Öyle fikirler.
0: Koku gönderme özellikli bir telefon. Çok istenmiş.
1: Tavsiye etmem. Çok tavsiye etmem. Çünkü ben senden de habersiz de gönderir kokuyu.
0: Bozulur muzulur bir şey olur.
1: Bir şey olur, evet ya, koku yok.
0: Güneş enerjisiyle şarj, evet, en güzel yazılan o.
1: O güzel işte.
0: Projeksiyon duvara yansıtma olmalı diyor. Telefonda diyor, orijinalinde duvara yansıtmalı.
1: He, projeksiyon.
0: Fark yaratır mı bilemedim.
1: Yaratır. Yaratır sevgili Yıldırım. Ayrıyeten yanında orada burada projeksiyon taşımıyorsun. Bir yansıtıyorsun, duvara çat diye
0: ama
1: çıkıyor.
0: Ama yanlışlıkla...
1: Perdesiz.
0: Yanlışlıkla yansıttığını düşün, bir de açık kalmış.
1: He, açık kalmış.
0: Hani telefonların bazen feneri açık kalır ya.
1: Sinemadasın. Perde bir an değişiyor. Sinek kovucu özelliği olmalı diyor.
0: Sinek kovucu mu?
1: Sivrisinekler. Özel frekans sesi çıkaracak.
0: Aa, bir uygulamayla.
1: Yani bizim duyamadığımız onların duyabildiği.
0: Güzel olur.
1: Dürbünü olabilir mi diyor.
0: Dürbünlü telefon.
1: O zaman çok büyür ya.
0: Oğlum dürbünlü ya telefon yani, dediğin kamera
1: yani
0: işte.
1: Yani 400x ya, zoom yapabilen. He. Öyle olabilir. 400x zoom.
0: Bir mesajı gönderdikten sonra vazgeçtiğimizde bu mesajı tekrar geri çağırabilme özelliği.
1: Karşı taraf okuduktan sonra geri çağırsak ne olur ya? O anlık mesela, bir dakika içinde.
0: Bir anlamı yok ki.
1: Bir anlamı olmuyor.
0: Düşüncelerimizi mesaja döksün.
1: Bu abi sağdığınız özelliklere göre telefon 5 kilo olacak diyor.
0: Dedikodu özelliği de çok gelmiş.
1: O zaten telefonun kendi özelliği.
0: Dolandırıcıların arayamadığı bir telefon. Aselsan yapsa Aselsan yapar demiş.
1: Arayamadı.
0: Hmm.
1: Ya şimdi şey, bu Android tabanlı bazı telefonlarda şey yazıyor ya, olası şüpheli dolandırıcılık, olası dolandırıcılık şüphesi gibi şeyler yazıyor. Onun daha ileri aşaması olabilir.
0: Emre diye bir kardeşimiz gülücük atmış.
1: Ne diyor?
0: Sıvı temasına dayanıklı olsun yeter bana demiş.
1: Emre.
0: Hayırdır Emre?
1: Emre, gece telefonsuz yatacağız.
0: O nemden tabii, üstüne yattıysan telefonun.
1: Telefonu yanına bırak.
0: O nem yapar biraz.
1: Tabii telefonu konsola bırak ya, komodinin kenarına. Elleri kurula Emreciğim, eller ıslak kalmasın.
0: Alem efendim yüklü gelsin. Hareket ettikçe şarj olsun. Efendime söyleyeyim. Telefonda konuşurken karşı tarafın yalan söylediğini anlasın. Biber gazlı telefon.
1: Elektroşok özellikli telefon. Termal kamerası olabilir diyor gece görüşü.
0: Bu ne oğlum, savaşa mı gidiyoruz? Nasıl bir telefon bu?
1: Her Türk'ün yanında bulundurulması gereken telefon.
0: Kriptolu görüşme. Param bittiğinde kocamın hesabından otomatik para atsın bana.
1: Özel hayata içine girmez herhalde diye düşünüyorum.
0: Duygu durumuna göre şekil değiştiren gövde olsun. Stres seviyeniz arttığında telefonun arkasındaki dokunun diken gibi sertleşmesi. Veya sizi sakinleştirmek için mırlayan bir kediye dönüşen telefon. Ufuk muazzam bir arge yapmış. İnşallah geliştirilir.
1: Hava temizleme özelliği olsun.
0: Hava temizleme telefon.
1: Hava temizleme. Koca koca aletlerinin yerini tutabilecek. Güneşte ekranı kararmasın yeter diyor.
0: Yunanlılar arayamasın demiş öyle bir telefon. Çok sağlam olmalı diyor. Yere vurdum bu da çalışsın demiş.
1: Her adımda şarj olsun diyor, adım attıkça diyor. 1000 adımda %10 şarj.
0: Mangalı da yerlesin abi diyor.
1: Hava çıkarsın ucundan.
0: Pervaneli. Öyle bir telefon diyor yani. Ne diyorsun?
1: Vallahi olur bak. Bunlardan var ya bak, en az 5-6 tanesi telefona eklenebilir. Mangal yerleme değil de 5-6 tanesi eklenebilir.
0: Beyler, kırılmaz cam çok önemli olmalı diyor.
1: Kesinlikle. Sağlam. Eski telefonlar nasıldı? İnşaatçı telefonları vardı. Hatırla, böyle turuncu siyahlı. Büyük, kocaman.
0: Kocaman.
1: İnşaatçı telefonu diyorlardı. Ona atıyordu. Evet. Pahalıydı.
0: Evet.
1: Atıyordu orada 3. kattan aşağı. Hiçbir şey olmadı telefona. Beton gibiydi.
0: Bir kere o zaman şöyle kabaca şey yapalım. Sağlam olsun.
1: Çok sağlam, evet.
0: Çok sağlam olsun.
1: Burada ekran da kendisi de hepsi içinde.
0: Şarj konusuna alternatif getirsin.
1: Uzun sürsün şarj.
0: Şimdi yürüyerek şarj. Şarj.
1: Solar şarj, güneşten şarj gibi böyle, şarj böyle konusu. Şarj.
0: Bir de dinleyicilerimizin en çok yazdığı WhatsApp'tan şarj şey ne gönderme? İnternet gönderme.
1: İnternet transferi.
0: Kardeşim bir %10 gönder, internet gönderimiz.
1: Gönder, gigabyte transferi.
0: Gibi yani. Güzel. Bunların hepsini biz Aselsan'a gönderelim.
1: İletelim.
0: Senacığım yayından sonra.
1: Belki ilgilerini çeker.
0: Ya ben Aselsan olsam çeker.
1: Çeker, bunlardan bir tanesini alsan. Bitti.
0: Drone özelliği de abartmayalım birazcık. Uçsun diyor.
1: Analiz yapsın diyor, test analizi yapsın diyor. Kandır işte onun gibi birçok.
0: Biraz uçmayalım.
1: Ucuna damlatalım diyor. Ondan diyor. Ne eksik vücutta söylesin.
0: Bazı akıllı saatlerdeki gibi kişinin rahatsızlandığını algılayıp acil çare ve konum gönderse çok da güzel olmaz mı demiş.
1: Değil mi? Saat özelliklerini telefonda barındırsın. Mantıklı, güzel.
0: Dinleyiciye biraz uçun diyen bizdik gerçi ama yani o kadar acayip şeyler geldi ki.
1: Koku, koku.
0: Koku çok geldi, koku.
1: Sabah uyandığım için tokatlasın diyen var. Şiddet seven.
0: Evet. Girişteki reklamı siz mi seslendirdiniz diyor. Evet.
1: Bizden.
0: Biz seslendirdik.
1: Girişteki reklam bizden.
0: Beğendiniz
1: yoğun çalışmalar,
0: mi?
1: Yoğun çalışmalar sevgili Yıldırım. Öyle hani oturalım bir seslendirelim falan diye ortaya çıkmadı.
0: Öyle bir anda geldi.
1: Ya yani güzel böyle dedik ki bunu böyle yaparız, biz bunu böyle yaparız, böyle yaparız.
0: Bir gün içinde söylüyorum biliyor musun? Şey yapıyorum ya, dillendiriyorum.
1: O jingle sesten, evet. Zaten önemli olan ne abi bir iş yaparken?
0: O melodinin akılda kalması.
1: Melodinin akılda kalması, dillere dolanması.
0: Bu çok önemli.
1: Gün içerisinde tekrar edebilmen. Ama dememek için ama
0: sigorta. Dinleyicilerimiz bunu çok soruyorlar. Siz misiniz, siz misiniz diye. Evet biz de o.
1: O programın girişinde.
0: Saat başında duydunuz. Şey tiyatroyu seslendiren.
1: Ama dememek evet, için Emma sigorta. Bu arada yapan, Emma dediğimiz iki ağlı. İki bunu ağlı. Emma sigorta.
0: Tabii,
1: bir de bir şey sevgili Yıldırım, şimdi bu jingle neyi anlatıyor sana? O ses, o hareketlilik. Genç bir...
0: Ama jingle'ın zaten bak, jingle niye önemli biliyor
1: anlatacak
0: musun?
1: Anlatacak karşı tarafa.
0: Tabii genç, enerjik, güven veren bir marka olduğunu sana vermesi lazım.
1: Onu
0: yani.
1: Anlatması gerekiyor. Böyle,
0: dile de pelesenk olmalı. Bizim Sena'yı da duyuyorum gün
1: o
0: içinde.
1: O dinamik yapıda olması gerekiyor.
0: Sena'cığım bir söyler misin bir?
2: Ama dememek için de Ema.
0: İşte böyle söylemeyin söyle. Yani. Sena gibi söylemeyin. Bu, en kötüsü buydu.
1: Bu iş yaparken böyle söylüyorum. İş yaparken. Mesela normal klavyedesin.
0: Çalışıyorsun. Ama dememek için Ema. Ama dememek için Ema sigorta. Bu arada seyahat sağlık branşında sektör lideri Ema sigorta. İki ağlı sonundaki.
1: İki ağlı seyahat onu, sağlık sigortasında sektör
0: evet,
1: lideri.
0: Evet sektör lideri. Hayatın temposunu anlayan bir yaklaşımları var. İnsan odaklılar. Biz kendileriyle iletişime geçtik.
1: Bütün bu özelliklerden konuştuk. Zaten yola çıkınca anlıyorsunuz ki yeni nesil sigortacılık hissi nerede oluyor? Ema sigortada olduğunu da anlayacaksınız zaten. İletişime geçtikçe, konuştukça,
0: evet.
1: İç içe girdikçe anlayacağız.
0: Bu önemli. Size verdiği duygu ne bilmiyoruz ama yani biz jingle'ı okurken, seslendirirken, yaparken kendileriyle görüştüğümüzde de ve biraz araştırdığımızda da bu duyguyu aldık. Şöyle bir şey yapabiliriz sevgili dinleyiciler. Birazdan bir daha vereceğim jingle'ı. En iyi seslendiren 5 dinleyicimizi bir...
1: Hadi! Yapma!
0: Dur oğlum
1: vallahi mi?
0: Bitirmedim daha.
1: 5 kişiye mi?
0: 5 dinleyicimize.
1: Ema sigortadan.
0: Ema sigortadan.
1: Yapma! Yapma!
0: Dur bitireyim, bir şey yapmadım ki daha. Bir dakika bir bitireyim.
1: Sigorta, şirkete ortak mı oluyorlar?
0: Hayır. Aman güzel bir hediye. Şöyle... Şimdi birazdan bir daha vereceğim jingle'ı.
1: Tamam.
0: En iyi seslendiren 5 dinleyicimizi Ema Sigorta'dan 1 yıllık vize reddi dahil.
1: Oo, vize reddi de dahil, güzel. Evet. Reddedilse bile o güvenceyi Ema Sigorta size sunuyor. Evet.
0: 50 bin euro ile en geniş kapsamlı yurt dışı seyahat sağlık poliçesi hediye edelim.
1: Çok iyi.
0: Ne diyorsun?
1: Çok iyi.
0: Güzel olmaz mı?
1: Harika. Bak.
0: Bunu en iyi okuyana.
1: Bunu en iyi okuyana.
0: 5 dinleyicimize.
1: Bak yaz da geliyor, zaten seyahat sağlık sigortalarına ihtiyacınız olacak arkadaşlar.
0: Evet.
1: Bayramdır, yazın tatilleridir, bilmem nedir, hepsinde olacak. Bir yıllık vize reddi dahil 50 bin euro ile en geniş kapsamlı yurt dışı seyahat sigortası. Vallahi mükemmel.
0: Seyahat sağlık poliçesi hediye edeceğiz.
1: İşte bu.
0: WhatsApp'tan bize gönderin lütfen.
1: İşte bu.
0: 536-901-8902. Elinizi çabuk tutun ama sevgili dinleyiciler.
1: Ben de kazanabiliyor.

0: sen kazanamıyorsun.
1: Yapabilirim ama istiyorsan yapabilirim. Ama denemek
0: hayır
1: için
0: oğlum, belki
1: Emma sigorta.
0: Eşi, oldu mu Fatih? Eşini şey örgütleyebilirsin. Ona yaz, o göndersin. Nilay göndersin.
1: Onu başka eşimin adıyla değil başka isimle mi göndersin?

0: İhtiyaç inanılmaz güzel bir hediye. Vallahi tebrik ediyorum.
1: Of of of of.
0: WhatsApp. Seçiyor muyuz?
1: WhatsApp kilit. Şu bir an... tane tıkladım şu an.
0: Tıkla.
2: Ama dememek için ema sigorta.
0: Abi güzel.
1: Bence güzel.
0: Melodi
1: ne
0: güzel.
1: Diyorsun?
0: Melodi güzel. Güzel.
1: Numarasının sonu 5814 dinleyicimiz.
0: 5814. Yazdık numarasının sonunu yazdık.
1: Selin Hanım. Selin Hanım.
0: Selin Hanım'a,
1: Selin Hanım'a verdik.
0: Çok güzel.
1: Verdik. Bir tane de rastgele tıklayayım.
0: Ver rastgele.
1: Bir tane rastgele tıklayayım dur bakayım.
0: Random diye tabir edilen.
1: Tuncay Bey. Tuncay Bey. Bakayım nasıl Tuncay Bey.
2: Ama dememek için.
3: Ema sigorta.
0: Oo düet.
1: Düet geldi.
0: Düet geldi.
1: Tuncay
0: düet geldi. 10 points. 10 points.
1: 70-10 numarasının sonu.
0: Aldı. Tuncay Bey dedik. İlk başta bir hanımefendi çıktı. Korktuk.
1: Ben yanlış söylediğimi zannettim ama.
0: Korktuk.
1: Bir grup çalışması olmuş.
0: Harika.
1: Güzel olmuş.
0: Harika düet.
1: Evet. Bu arada... Kalan 3 dinleyicimiz var değil mi? 3 mü?
0: 3 kaldı.
1: 2 verdi 3 kaldı.
0: 3 kaldı.
1: Bir daha söyleyelim 50 bin euroyla en geniş kapsamlı yurt dışı seyahat sağlık poliçesi hediye ediyoruz.
0: Alo efendim Ema sigorta mı? 10 mu? Yok abi 5 iyi. 10 verelim mi dedi de ben 5'te kalsın dedim. Başka zaman veririz. Çocuğum. Bir kere daha veririz.
1: Tıklıyorum.
0: Tıkla.
2: Ama dememek için Ema sigorta.
0: Maalesef.
1: Yok be. Maalesef.
0: Ema sigorta bunu duysa şirketi kapatır.
1: Bu olmadı. Bir tanesini, zaten hayır dememiz lazım. Her tıkladığımıza veriyormuşuz imajını yok etmek
0: olmaz.
1: İçin.
0: Her tıkladığımıza veremeyiz. Evet. Bir evet. Tane daha versek Yıldırım.
4: Ama dememek için Ema sigorta.
0: Farklı bir ses ama.
1: Şarkı gibi olmuş yani. Mr. Lova, Lova. Mr. Lova, Lova.
0: Ben jingle'ın biraz dışına çıktıklarını düşünüyorum.
1: Ben bir hatırlatalım istiyorum.
0: Evet. Ama dememek için Ema sigorta. Enerji.
1: Ritmik, dinamik.
0: Buyurun sevgili Yıldırım.
1: Veriyorum, bir tane daha veriyorum. Cem Bey vakit kaybetti,
0: çok güzel,
1: geçtim.
0: Çok güzel, çok
2: güzel. Ama dememek için Ema sigorta.
0: Oldu.
1: Sevtap Hanım verdik. Sevtap Hanım 87-72. Kaç oldu yavrucuk?
0: 3 oldu, 3 kişiye verdik, son 2.
1: Evet.
0: Allah heyecan.
1: Heyecan.
0: Eller
2: ama titri. Dememek için Ema sigorta.
1: Detoneler var yer yer. Ne diyorsun?
0: Ya çok arada kaldım sevgili Yıldırım.
1: Bir de benim takımım doldu.
0: Biraz yani...
1: Bu sesten çok var bende.
0: Bir kere daha başka bir... Bunu yedek yazı. Yedek yazalım.
1: Yedeklere
0: yedek.
1: Yazdık.
0: Kaç numarası kaç?
1: Geçti tıklayalım.
0: Geçti yedek yazamadık. Geçti.
1: Evet, hep de hanımlar gönderiyor bu arada. Bak ben bir şey yapmıyorum bak.
0: Hanımlar tatil seviyor sevgili Yıldırım öyle diyeyim.
1: Bak çok... Abi durduramıyorum orada tıklayamıyorum.
2: Ama dememek için Ema sigorta...
1: İyidir, olur, iyidir. Olur, Kübra Hanım 36-57.
0: 36-57'ye geldi.
1: Hadi sonuncuyu da verelim bitirelim.
0: Son geliyor.
1: Abi 50 bin euroyu nakit alabilir miyim demiş.
0: Alırsın kardeşim.
1: Sesin iyiyse alırsın.
0: Sesin iyiyse.
1: Neden olmasa?
0: 50 bin euroyu alıp seyahate çıkmasam olur mu?
1: Avukat Mesut'tan gelmiş, hazır mısın?
0: Hazır.
5: Ama dememek için Ema sigorta.
0: Ema'nın enerjisi bu değil Mesut.
1: Değil. Bir de Mesut uyanınca atalım kayıtları. Yani tam
0: enerjikli.
1: Daha enerjik, daha ritmik.
0: Genç, güven veren o hissiyat.
1: O hissiyat. Yani jingle'da onu almamız lazım. Ben alamadım.
0: Finansal olarak güçlü olduğumuzu görelim.
1: Evet.
2: Ama dememek için Ema sigorta.
0: Çok isterdik ama çok geriden gelmiş.
1: Hadi olmadı. Oğlum O Ses Türkiye jüriciliği çok güzelmiş ya. Resmen öyle hissettim kendimi biliyor musun? O Ses Türkiye jüriciliği.
0: Dönüyoruz her sese.
1: Son bir tane kaldı da bulamıyorum.
0: Şöyle yapalım.
1: Reklam arasında dinleyelim.
0: Dinlediğimizi bir daha dinleyiciye dinletelim, buna verdik mi diyelim. Son bir kere daha tıkla be.
1: Tamam hadi tıklayayım
0: son
1: bari.
0: Bir tane
1: tamam, tıkladım dur bakayım.
5: Ama dememek için... Ema sigorta.
0: Oldu.
1: Ne diyorsun?
0: Oldu.
1: Bence oldu.
0: Ben hakkımı helal ettim.
1: Ben de helal ettim. 14.47 ama gönül yazıyor WhatsApp'ta. Bir erkek çıktı.
0: Gönül dostu olabilir belki.
1: Belki olabilir. 14.47. Efendim hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Kısa bir ara, aradan sonra devam. Uygun mu?
0: Uygundu.

0: Tren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam.

0: Erkek doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erdiz.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
5: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
6: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
4: Oh be, dünya varmış.
5: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
4: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
7: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar Cherry.com.tr'de. Cherry.
3: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros, hepinize
8: iyi gelecek. Sprite ve nane olur mu?
9: Sprite ve nane cool olur olur. Baya cool olur. İşte budur.
10: Cool.
11: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
9: Yeni Sprite Cool Mint.
11: Dene gör.
12: Gençlik Haftası Vatan'da. 18-25 Mayıs tarihleri arasında Asus 27 inç, TUF Gaming,

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Show devam eder. 8.40. Yolda olanlara yolculuklar. Kafa Açan Uzman Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla devam eder.
1: Fatih Bey, şarkı çok güzel değil mi ya?
0: Severiz, Hande Ünsal severiz.
1: Hande Ünsal ne söylerse oluyor ya.
0: Evet, vardır böyle isimler, ne böyle, söylese olur.
1: Ne, Sinan Akçıl mesela.
0: Sinan da öyle, severiz Sinan
1: ne
0: abi.
1: Ne söylerse
0: severiz.
1: Oluyor, ne oluyor, söylerse oturuyor, oluyor. Yakışıyor.
0: Yakışıyor, yakışıyor.
1: Ne söylerse.
0: Yani kumaş.
1: Kumaş dediğimiz. Kalite önemli.
0: Hande'de sevgili. De böyle bir şey var, Hande Ünsal'da.
1: Yani o kumaşı kime giydirirsen yakışır derler ya, Hande'den o işte önemli. Hande Ünsal'dır
0: çok
1: o.
0: Önemli. Çok
1: o Sinan'dır o.
0: Sizde de var biliyor musunuz o kumaş? Yani ne giyseniz yakışıyor. Mesela yakışıyor. Bugün bakıyorum.
1: Bir şey giymesem de mesela.
0: Onu bilmiyorum ama yani bu haliniz hakikaten.
1: Yakışıyor
0: değil mi? Beyaz giyiyorsunuz oluyor. Geçen pembe giydiniz. Geçen haftaydı galiba değil mi?
1: Gene
0: pembe
1: oldu. Evet, pembe. Gene oldu. Biraz zorbalandım ama gene oldu.
0: Evet, yakıştı niye yani. Pembe giydin, niye zorbalandın sen?
1: Ya işte sevgili Yıldırım, bazı insanlar.
0: Renk cinsiyetçiliği
1: evet,
0: nedir ya
1: evet,
0: bu?
1: Evet yani renkler
0: üzerinden. O onu giyer, bu giyemez falan.
1: Renkler üzerinden.

0: Yapılan...
1: Ama iki hafta önce kahvenin girin çok aile içinde söylenmeyen bir tonunu giymiştin.
0: Evet, birazcık.
1: Hatırlıyor musun?
0: Ya ben onu normal kahve diye aldım. Yıkanınca
1: şey kahverengisiydi
0: sabah göremedim
1: o.
0: Birazcık. Sabah göremedim evden çıkarken. Bak orada haklılar.
1: Oğlum onu giymeyeyim bir de. Ne biçim kahverengiydi o.
0: Birazcık hastalanmış kahverengi.
1: Evet. Hastalık. Ama hastalığın
0: hafif,
1: başı.
0: Hafif üşütmüş. Hafif üşütmüş.
1: Bozulmuş belli.
0: Belli birazcık bozukluk var.
1: Bozuk bağırsak kahverengisi.
0: Gibi düşünüyorsunuz.
1: Onu giyme, ayakkabıyı da öyle seçmişsin bir de.
0: Onu işte şey yaptım sevgili Yıldırım, rafa kaldırdım.
1: Şey gibi, Süheyl Uygur muydu o renk komple giyinen?
0: Ayakkabı birazcık daha göze batmayabiliyor. Ama şimdi tişörtle beraber uyum halinde olunca...
1: Sana sıklemen de gidiyor biliyor musun?
0: Çok fazla gider, sıklemen yani, de gider bana. Yani bir de duruşuma da uyuyor.
1: Duruşuna da uyuyor. Yani hayat bakış, umarsızsın biraz.
0: Görüş açımı da destekleyen.
1: Umut niye böyle? Renkten.
0: Renkten yani.
1: Sıklamen gidiyor. Yavru ağzı da sana gidiyor. Denedin mi hiç?
0: Yavru ağzını sevgili çok öncelerden giyiyordum. Eskiden radyoda burada giyiyordum. Daha uzun zamandır giymedim ama. Giymekle yaz geliyor ya giyilebilir.
1: Yavru ağzı gir.
0: Yaz geliyor giy, giyilebilir. Giy. Hafif açık tonlar, fresh tonlar giyilebilir.
1: Evet. Hocama pileli de gider demiş. O kadar bilmeyiz.
0: Pileli, el işi, dantelli bunların hepsi.
1: Senacığım günaydın.
2: Günaydın.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Merhaba herkese.
1: Merhabalar.
0: Merhaba Sena.
2: Merhaba.
0: Ne haber Sena?
2: İyiyim, sen nasılsın abicim?
0: İyi arkadaşlar.
1: Sağ ol, sağ ol. Sena ne yapıyoruz?
2: Bugün yöresel sözcükleri soracağım size.
1: Abi en sevdiğim, çok severim.
0: Yöresel değil, hani gındıklamak gibi şeyler.
2: Evet.
1: Gındıklamak. Ver mesela, bir tane ver bakalım.
2: Hemen vereyim bir tane.
1: Bir şey söylüyordun ama böldüm seni.
2: Bizde de vardır mesela cuva. Ben uzun süre anlamını bilmedim. Babaannem hep şu cuvayı getirin, cuvayı.
1: Biz dediğin neresi?
2: Karadeniz.
1: Ha, Karadeniz.
0: Cuva.
2: Kuvaymış cuva mesela.
1: Hmm.
0: He,
2: anlamını
0: gibi
2: bilmiyordum.
1: Tamam, ver bakalım bilebilecek miyiz yöresel.
0: Yöresel
1: ifadeler. Memleketimizi ne kadar tanıyoruz?
2: Hemen veriyorum.
1: Ver bakayım.
2: Bürük.
1: Kimi?
0: Ya bak bir kere...
1: Aradaki R değil mi? L değil.
2: Evet, bürük.
1: Evet, tamam.
0: Bürük.
1: Bürük.
0: Bürük şeyse buruşmuş. Bence buruşmuş. Buruş,
1: bence
0: olmuş
1: de bürük ne biliyor musun?
0: Belli bir yaştan sonra bu bürümüş artık. Bürük, bürükmüş.
1: Bürük ya bu, ben bürük bunu istemiyorum.
0: Derler.
1: Tazesi sen yok mu?
0: Yani ola ya bayat.
2: Bir tatlı gibi de. Hani bürük
1: bence
2: tatlısı.
1: Bürük şey hani neti. Hani... Anladın
0: bürüt
1: mı?
0: Bürüt net olarak.
1: Bürük mi? Bana onu çağrıştırdı.
0: Bana aldığın maaşın bürükünü söylesene.
1: Abi bu elmanın bürükü bu kadar.
0: Ben de şey buruşmuş, buruşuk, kırışık.
1: Neymiş peki bürük?
2: Başörtüsü anlamına geliyor. Aa. Bazı yörelerde oyalı yazmalara da bürük deniyor.
0: Allah ha, Allah. Hiç yani asla tahmin edebileceğimiz bir şey değil.
1: Değilmiş. Başka ne var?
2: Çakıldaklı.
0: Çakıldaklı.
1: Çakıldak böyle sözüne süslü çok güvenilmeyen. Ben de onu çağrıştırdım.
0: Ben de süslü.
1: Süslü.
0: Süslü, çakıldaklı.
1: Çakıldaklı.
0: Böyle afilli.
2: Yok, ikisi de değil. Pis, dağınık kimselere deniyormuş.
0: Tam tersini söylemişiz ya.
1: Evet.
0: Pis, dağınık, çakıldak.
1: Var bizde bir tane çakıldak.
0: Nerede? Radyoda mı?
1: Hmm.
0: Ha.
1: Yok mu? Yani,
0: çakıldaklı.
1: Çakıldaklı.
0: Çakıldaklı. Çakıldaklı menemen.
1: Ver bakayım.
2: Dolukmak.
1: Dolukmak.
2: Evet, dolukmak.
0: Dolukmak. Doluk.
1: Yok bende hiç.
0: Dolukmak, şey... dolukmak, dolukmak.
1: Hiç şey çağrıştırmadı.
0: Şoka girme. Şoka giren kişi. Doluktu kaldı.
1: Lan bir laf söyledik, doluktu kaldı.
0: Doluktu kaldı olabilir.
1: Neymiş dolukmak?
2: Ağlamakta olmak, gözleri dolmak.
0: He, dolmak.
1: Neresi dolukmak bu ya bu?
2: İç Anadolu.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu.
1: İlginç.
0: Dolukmak.
1: Başka?
0: Dinleyicilerimizin varsa onları da yazsınlar arada belki.
1: Sevgili dinleyiciler ama yanına anlamı da yazın.
0: Ha, bilelim
1: yani bizim
0: yani
1: burada bu kullanılır, anlamı da budur gibi.
0: Öğrenelim.
2: Hemen söylüyorum, göbelek.
0: Göbelek mi?
2: Evet.
1: Bu şeydir ya, bu hitaptır. Ne haber lan göbelek?
0: Şişko.
2: Bu benim kilo vermeden önce.
0: Şişko.
1: Gibi bir şey mi, öyle bir şey mi?
2: Yok, yer mantarı, çayır mantarı anlamına geliyor.
0: Şey bildiğimiz.
1: Sebze.
0: Gıda yani.
1: Gıda.
0: Göbelek. Göbelek de karakterle ilgili bir şey gibi ya.
1: Hangi yöreye ait olduğunu da söyleyebilir mi demiş. Senoş böyle bir istek geldi.
0: İç Anadolu.
1: Varsa Anadolu söyle, yoksa zorlama, boş ver. Araştırma şimdi onu 2 saat. Bakışım ona girdi, bakıyor.
0: Girme girme, boş ver.
1: Ver bakayım.
0: Başka ne var?
2: Hemen söylüyorum. Kahramanmaraş bu arada.
0: Ha, göbelek Kahramanmaraş.
2: Evet. Hotlamak.
0: Hotlamak.
1: Hotlamak aşırmak ya. Yani ulan yemek söyledi kendinden ya. Hotlamak.

0: ama benimkine.
1: He,
0: nasıl bağladım?
1: Hotlamak ben de daha şey, bana da şey gibi geliyor. Hani bir şey çalmak, hırsızlık gibi hotlamak. Senin dediğinin daha no şey versiyonu. Yemek gıda üzerinden
0: değil de. Çorlamaya benziyor. Çorladım ben bunu.
1: O çorlamak, çarpmak, çılmak, öyle çarpmak. Şey.
2: Yok hiç alakası yok.
1: Yok mu gene?
2: Yok hiç alakası yok.
1: Bir tane de bilsek ya.
2: Atlamak ve sıçramak anlamına geliyor.
1: Atlamak ve sıçramak.
2: Evet.
1: Hotlamak mıydı bu?
2: Evet hotlamak.
0: Oğlum hotlamayın orada.
1: Hotlamak. Kanka geçen bir hotladım.
0: 4 metre.
1: 4 metre.
2: Kubarmak.
0: Sen söyle
1: bunu
0: oğlum.
1: Bunu geçebilirsek.
2: Yok Umut abi söylemesin.
0: Bunu geçelim ya bence.
1: Bunu geçelim ya. Bu
0: tamam şey tamam.
1: Ya. Abi,
0: tamam.
1: Abi.
0: Tamam. Neymiş?
2: Böbürlenmek.
1: Tamam.
2: Sınıkçı.
0: Sınıkçı.
1: Sınıkçı. Dedikoducu. Fatih Bey.
0: Oğlum ben dedikoducu muyum?
1: Değil ya. Yani, Allah Allah. Değil.
0: Seni gidi sınıkçı.
1: Sınıkçı. Bence dedikoducu. Laf taşıyan. Laf ebesi. Nedir sınıkçı?
2: Alakası yok. Kırıkçı, çıkıkçı vardır ya. Kırıkçı, o çıkıkçı.
0: Mu?
2: Evet.
0: O muymuş?
2: Tedavi yapan kişi.
0: Sınıkçı. Allah seni bir sınıkçıya
1: Allah.
0: Götürelim.
1: Sınıkçı.
0: Dinleyicilerimizin de yazdıkları var. Yabanlık. Bayramdaki yeni kıyafetmiş yabanlık.
1: Allah Allah.
0: Hmm.
1: Güzel bir şey olması lazım.
0: Gındırlanmak. Yuvarlanmak.
1: Gındır.
0: Gındırlanmak, yuvarlanmakmış.
1: Neresi? Yazıyor mu?
0: Malatya.
1: Malatya.
0: Malatya. Ondan sonra... Dinlenmek.
1: Dinlenmek bu herhalde.
0: Ayakta durmak Afyon yöresine aitmiş.
1: Ha, ayakta durma. Evet. Dinlenmek değil.
0: Evet. Kahirlenmek, hüzünlenmek. Kahirlenmek.
1: Kahirlenmek.
0: Kızılcam ama Ankara taraflarında kullanılır diyor. Bıldır. Geçen sene bunu babaannem de çok kullanırdı.
1: Geçen sene ne bıldır neydi o bıldırlar? Bıldır. Öyle bir şey
0: bıldır
1: vardı.
0: Bıldırki hurmalar.
1: Ha bıldırki hurmalar. Tamam.
0: Sena teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür
0: Akşarınıza
2: ederim.
0: Sena. Şen. Ya o kadar çok geldi ki şimdi reklam arasında bu yazanlara bakacağım.
1: Kısa bir bıldırlama yapacağız. Gındıklardan sonra devam edeceğiz.
0: Bir gındırlanıp geliyoruz. Ayrılmayın geliyoruz.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin.

0: Reklam.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız.

0: geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
6: Bambim var benim.
5: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
7: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
11: Nazarlar değmesin.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
15: Uğur çalışanlarına selamlar. Aydın Nazilli.
16: Canımız selam olsun. Yerimiz. Günaydın Aydın Nazilli.
15: Kampanya devam ediyor değil mi?
16: Devam ediyor sevgili Yıldırım.
15: Bayram özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla devam ediyor.
16: 9 taksit avantajıyla devam ediyor.
15: Evet.
16: 7 yıl garanti
15: var Uğur'da. Bir Uğur bayine gidip Uğur derin dondurucu sahibi olabilirsiniz.
16: Derin dondurucunun ustasından.
15: Uğur'dan.
16: Isıtan kampanya bak donduran değil bu sefer.
15: Isıtan
16: kampanya.
15: Selam olsun Uğur derin dondurucu çalışanlarına. Bu arada bizim Kadir var. Canımız yerimiz Kadir. Çok severiz Kadir'i.
16: Kadir günaydın.
15: Aynı medya şirketinde çalıştığımız için de mutluyuz. Çünkü böyle güzel adamlar çok yok
16: çok
15: her yerde.
16: Çok güzel adam, çok güzel adam.
15: Kadir var olsun İzmir'deymiş. Bir video göndermiş Kadir İzmir'den.
16: Sokakta yürüyor.
15: Ege Market, 9 Eylül Meydan, Mustafa Oğuz. Dedim ki acil git, ya bir marketten bir şey alıyormuş bir yerden.
16: Market dışarı kolon koymuş. Dışarı... Kafa açan uzman dinleniyor.
15: Ya bangır bangır mahalleye yayın yapıyor market. Mahalle dedim bayağı meydan yani.
16: Meydan kalabalık bir yer.
15: Evet Ege Market 9 Eylül meydandaymış. Ondan sonra Kadir'e dedim ki acil git video çekmiş. Abi mahalleye yayın yapıyorlar ya siz dinliyorlar diye. Öğrenir misin dedim adına. Geri döndü. Gitti öğrendi. Yazdı bana şimdi buradan da selam çakalım.
16: Selam olsun.
15: 9 Eylül meydan Ege Market. Mustafa Oğuz.
16: Mustafa Oğuz abim günaydınlar olsun selam olsun hayırlı işler olsun inşallah.
15: Evet üstümüzden prim yapıyorsunuz. Şirket avukatlarımız devreye girecek.
16: Oradan cips mif bir şeyler gönderin.
15: Şikilat mikilat bir şeyler gönderin. Evet şimdi madem hoparlörler dışarıya doğru bakıyor. İnsanlar dinliyor.
16: Evet bizi dinliyor şu anda.
15: Seslen.
17: Gel. Gel vatandaş. Gel vatandaş kampanya. Gel.
18: Ege Market'e gel.
17: Cipsler 5 lira.
18: İzmir'in en güzel marketi.
17: 9 Eylül'ün nabzı bu markette atıyor.
18: Gel.
17: Gel vatandaş.
15: Kafa açan uzman etiketiyle %10'a varan indirimler. Onları söylemiş olalım. Çok teşekkür ederiz katılımınızdan dolayı. Sena'cığım var ol canım
19: ben benim. Teşekkür ederim abicim.
15: Akşam 18'de tekrar buluşmak isteriz. Ben tekrar burada olacağım. Hocam var mı ekleyeceğiniz bir şey?
16: Teşekkürler Fatih Bey sağ olun var olun.
15: Ekleyeceğiniz bir şey yok.
16: %65 trafikle veda ediyoruz İstanbul'a.
15: Eyvallah. Numaranız değiştiğinde...

0: Ben beri yazdıklarımı okumuyorsunuz. Abi yanlış numara mı diyor?
1: Hayır, bir tek numaramız değil, biz de değiştik.
0: Mesut, bu da sana kapak olsun kardeşim. Mesut'cum denk gelmemiştir güzel kardeşim benim. Çanakkale Uğur Yetkili Servisinden selamlar, var olun.
1: Selam olsun.
0: Muazzam bir gün diliyoruz. Karşınıza iyi insanlar çıksın inşallah. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun. Reklam.
3: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakaladı.

0: fırsatlarını kaçırmayın. Haydi kredi, eksik varsa getir. Bir
1: mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

adı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın.

0: Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine çok mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz diyen Erdoğan, sosyal medyanın şu anda gençliğin en büyük sorunu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama emin değilim dedi. Dün vurma emri vermeme bir saat kalmıştı. Körfez ülkeleri benden birkaç gün daha beklememi istedi diyen Trump, talepleri bana mantıklı geldi dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise İran'la müzakerelerin sonucunda ya bir anlaşmaya varacaklarını ya da bu ülkeye saldırılara devam edeceklerini belirtti. Bu sonsuza dek sürecek bir savaş değil diyen Vance, görevimizi yerine getirip eve döneceğiz dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı'nda devam eden ABD ablukasına ilişkin açıklama yaptı. Ablukanın devam ettiğini aktaran CENTCOM, bugüne kadar 89 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosundaki tüm teknelere müdahale etti. 430 aktivist alıkonuldu. Gülistan Doku'nun 6 yıllık sessizliğinin ardından hareketlenen dosyasında kritik bir adım atıldı. Üçü eski Tunceli valisi Tuncay Soner tarafından kullanılan 5 araç, DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirtti. Gürlek, süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Gök gürültülü sağanak yağış 81 ili etkisi altına alıyor. Hafta boyu sürmesi beklenen yağış nedeniyle uyarılar yapılıyor. Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu sel alarmı verildi.
8: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Arsenal Manchester City'nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Topçular 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez ligde mutlu sona ulaştı. Rakip takımların antrenmanlarını izinsiz şekilde görüntülediğini kabul eden Southampton, Championship playofflarından ihraç edildi. Finalde Middlesbrough ile Hull City karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bu akşam İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda belli oluyor. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası finaline çıkan Alman temsilcisi Freiburg'la Aston Villa saat 22'de karşı karşıya gelecek.
8: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: Serbest piyasada dolar 45 lira 59 kuruş, euro 52 lira 91 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 42.944, yarım altın 21.543, çeyrek altın 10.775, gram altın ise 6.610 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 34 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 33 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika.
6: Ekspertize, Dino Bile.
9: Doğru. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul 21, Ankara, Kayseri ve Erzurum 18, İzmir ve Diyarbakır 25, Antalya 23, Adana 22 ve Trabzon 19 derece.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Sözüm hiçbir şey ama hiçbir şey, hiçbir şey görmez. Alem yansa da dünya batsa da aşıklar ölmez.
0: Birazdan. Reklam.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele Kılçuk hocam.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.

olsa ister Migros gelsin sana. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten

0: rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
2: Gençlik Haftası Vatan'da 18-22 Mayıs tarihleri arasında Casper A80 1342 BE00 PVSK Intel i5 işlemcili Nirvana hepsi bir arada bilgisayar 37.999 liraya, Onvo MX02 1600 watt elektrikli scooter 38.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
4: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
10: lazım. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Reklam.
12: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
13: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
14: Garanti BBVA yatırım.
15: Alem. Paraflay'ın katkılarıyla.
16: Güzellikler dünyası.
17: Paraf'la Sırbistan Belgrad'dayız. Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehri olarak tarih ile modern yaşamın iç içe geçtiği etkileyici bir merkez. Turna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada kurulan şehir, stratejik konumu sayesinde yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Şehrin kalbindeki Kale Megdan Kalesi hem tarihi dokusu hem de muhteşem manzarasıyla öne çıkar. Geniş caddeler, hareketli meydanlar ve canlı gece hayatı Belgrad'a enerjik bir karakter kazandırır. Nehir kıyısındaki kafelerde vakit geçirirken şehrin dinamik ve samimi atmosferini hissedebilirsiniz.
15: Paraflay'ın katkı.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Alem Efendi, birazdan.
2: Beni aradım seni, sen seversin bunu.
1: Birazdan, reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
14: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
15: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
16: Migros Yemek.
17: Migros uygulamasında.
18: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin. Evinizin havasını hemen değiştirin.
16: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
19: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
16: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam.
3: Ay, bahar geldi.

0: güneş, kuş sesleri ve bonuslular yine her yerdeler.
1: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: birazdan. Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezi

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros uygulamasında.
2: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.
3: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Saat 10. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
5: Bu bir reklamdır.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Hesap.com spor haberlerini sunar.
10: Arsenal Manchester City'nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Topçular 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez ligde mutlu sona ulaştı. Rakip takımların antrenmanlarını izinsiz şekilde görüntülediğini kabul eden Southampton, Championship playofflarından ihraç edildi. Finalde Middlesbrough ile Hull City karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bu akşam İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda belli oluyor. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası finaline çıkan Alman temsilcisi Freiburg'la Aston Villa saat 22'de karşı karşıya gelecek.
9: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
10: BIST 100 endeksi %0,15 puan düşüşle 14.009 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 45 lira 59 kuruş, euro 52 lira 91 kuruştan işlem görüyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Expert.

0: Ertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altının 42.901, yarım altın 21.520, çeyrek altın 10.764, gram altın ise 6.605 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Var.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binacele kılçık hocam.

0: kazanmaktan birini kazanma şansı.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Milo Çek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: FM'de.
1: Birazdan.
2: Şantiye keserim canımı sıkarsam, dip çekemem hiç bıkarsam. Noktayı koyarım orada kalırsın, dip çekemem hiç bıkarsam.
1: Birazdan.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel yerin hazır kaçmasın yaz.
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidigöz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
12: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
13: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
14: Hakan Altun enerjisi, güçlü yorumu ve kendine özgü sahne performansıyla eğlenceyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Bir Telefon, Yorgun Yıllarım gibi unutulmaz eserlerle dinleyicilerini derinden etkileyen Hakan Altun, her konserinde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatıyor. Seyircisiyle kurduğu sıcak iletişim, sahne samimiyeti ve her notaya sinen duygu konserin büyüsünü katlıyor. 16 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul, 23 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Atakent Tema'da kulağınızın pası silinecek.
13: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
16: Birikim yapmak yetmiyor.
17: Değerlendirmek de lazım.
16: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Zancı çıkıyorum.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
18: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
19: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyor.

0: getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
3: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

Alem Portal. Alem Portal. Çok yakında.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Bölgede yıkım ve can kaybı olmazken kentte eğitime bir gün ara verildi. Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı bugün itibarıyla %100'e ulaştı. Barajın taşma ihtimaline karşı risk altındaki 15 mahalle ile 7 köyün tahliyesine başlandı. Valilik Turhal ilçesinde eğitim öğretime 3 gün ara verildiğini duyurdu. Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix üzerinden kurulan yasa dışı bahis şebekesine yönelik 4. dalga operasyon yapıldı. 59 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda Telegram ve tarayıcı geçmişlerine ulaşıldı ve çok sayıda banka hesabı bloke edildi. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 122 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 19 milyar 300 milyon lira tutarında işlem hacmi tespit edildi. Van merkezli 11 ilde düzenlenen narko kapan Van operasyonunda sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 78 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin 3 aylık teknik takibi sonucu düzenlenen operasyonda şüphelilerin farklı suçlarla bağlantılı oldukları tespit edildi. Gülistan Doku'nun 6 yıllık sessizliğin ardından hareketlenen dosyasında kritik bir adım atıldı. Üçü eski Tunceli valisi Tuncay Soner tarafından kullanılan 5 araç DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 39 coğrafi işaretli bal çeşidi bulunduğunu belirtti. Türkiye güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında ve bal üretiminde dünyada ilk üçte, Avrupa Birliği'nde ise birinci sırada yer alıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren

0: Birazdan reklam.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: arasında var.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: lastikli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Ay Yıldız'ı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam. 90'lı yılların
5: en iyileri.
4: Alem Efendi.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Reklam.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Reklam.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Her dönemin en iyisi.

0: sunuyor.
1: Saat 12. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
5: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Bu bir reklamdır.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
8: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bugün İstanbul'da belli oluyor. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası finaline çıkan Alman temsilcisi Freiburg'la Aston Villa bu akşam karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakası saat 22'de başlayacak.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: BIST 100 endeksi 14.036 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 59 kuruş, euro 52 lira 90 kuruştan işlem görüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.947, yarım altın 21.540, çeyrek altın 10.773, gram altınsa 6.609 liradan alıcı buluyor.
7: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
8: İstanbul 21, Ankara, Kayseri ve Erzurum 18, İzmir ve Diyarbakır 25, Antalya 23, Adana 22 ve Trabzon 19 derece.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durumu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, banka

0: yapmayı seçeceksin.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
0: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Reklam.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
0: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'la Sırbistan Novi Sad'dayız. Novi Sad, Sırbistan'ın kültür ve sanat açısından en zengin şehirlerinden biridir. Tuna Nehri kıyısında kurulu olan bu zarif şehir, sakin yaşam tarzı ve estetik mimarisiyle dikkat çeker. Petrovaradin Kalesi, şehrin simgesi olarak yükselirken her yıl düzenlenen Exit Festivali ile uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Renkli sokaklar, sanat galerileri ve huzurlu parklar Novi Sad'a hem modern hem de romantik bir hava katar. Şehirde yürüyüş yaparken kültürle iç içe, dingin bir atmosfer hissedilir.
2: Paraflayın.

0: Birazdan reklam.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
2: Cool. Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
3: Yeni Sprite Cool Mint.
2: Dene gör. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Günün her saati konfor ve

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Türkiye'de modern doğaçlama tiyatrosunun öncüsü olan Mahşeri Cümbüş, doğaçlama tiyatronun gösteri biçimlerinden biri olan tiyatro sporunu Türkiye'de ilk defa seyirciyle buluşturdu. Kuruluşunun 5. yılında kendi sahnesi Mahşeri Cümbüş Hayalhanesini açtı. Ekip bugüne kadar 2000'in üzerinde tiyatro sporu, 300'ün üzerinde beyin fırtınası gösterisi yaptı. Tiyatro sporu doğaçlama gösterisi 2 Mayıs saat 20.30'da Hilltown Seyirlik sahnede, 9 Mayıs ve 23 Mayıs saat 20.30'da Trump sahnede olacak. Biletini almayı unutma.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
9: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: İnsanların parasal saldıkça zekası düşüyormuş. Harvard Üniversitesi yapmış bu araştırmayı.
1: Para arttıkça zeka artıyor, azaldıkça zeka.
0: Evet. Oğlum,
1: ayın birinde herkes IQ 200.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerimiz yargılanmadan önce dinlenmeyi, yaftalanmadan önce anlaşılmayı bekliyor dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in etkinliğe ilişkin sözlerine tepki gösteren Erdoğan, gençlik şölenimize çamur atıyorlar, bırakın stadyumu salonu dolduramazlar dedi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Bölgede yıkım ve can kaybı olmazken kentte eğitime bir gün ara verildi. Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı bugün itibarıyla %100'e ulaştı. Barajın taşma ihtimaline karşı risk altındaki 15 mahalle ile 7 köyün tahliyesine başlandı. Valilik Turhal ilçesinde eğitim öğretime 3 gün ara verildiğini duyurdu. Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix üzerinden kurulan yasa dışı bahis şebekesine yönelik 4. dalga operasyon yapıldı. 59 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda Telegram ve tarayıcı geçmişlerine ulaşıldı ve çok sayıda banka hesabı bloke edildi. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 122 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 19 milyar 300 milyon lira tutarında işlem hacmi tespit edildi. Van merkezli 11 ilde düzenlenen narko kapan Van operasyonunda sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 78 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin 3 aylık teknik takibi sonucu düzenlenen operasyonda şüphelilerin farklı suçlarla bağlantılı oldukları tespit edildi. Gülistan Doku'nun 6 yıllık sessizliğin ardından hareketlenen dosyasında kritik bir adım atıldı. Üçü eski Tunceli valisi Tuncay Soner tarafından kullanılan 5 araç DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 39 coğrafi işaretli bal çeşidi bulunduğunu belirtti. Türkiye güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında ve bal üretiminde dünyada ilk üçte, Avrupa Birliği'nde ise birinci sırada yer alıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 74 kuruş artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları uyardı. Gelecek 3 saatlik periyotta Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların saat 15'e kadar etkili olmasının beklendiğinin altı çizildi.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
9: Türksel gücünde 5G.
10: Reklam.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanalları.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Show fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de.

0: Neyse, cana geleceğine çok mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bugün İstanbul'da belli oluyor. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası finaline çıkan Alman temsilcisi Freiburg'la Aston Villa bu akşam karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakası saat 22'de başlayacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.036 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 59 kuruş, euro 52 lira 90 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.947, yarım altın 21.540, çeyrek altın 10.773, gram altınsa 6.609 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle.
5: Velker'de yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: avantajı sağlayın.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot Garaj Oto
0: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Afacanlar Sirki Çocuk Tiyatrosu, palyaço, dans ve illüzyonun bir araya geldiği çocuklara yönelik interaktif ve eğlenceli bir sahne gösterisidir. Hem güldüren hem de öğretici bu renkli hikayeyle keyifli anlar sizi bekliyor. Etkinlik 30 Mayıs günü Malof İstanbul Moi sahnede 14 ve 15.30 saatlerinde sahnelenecektir. Biletlerinizi ayırmayı unutmayın.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Yapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam.
2: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bank kart liraları tek yerde biriktiren bank kart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği bank kartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Her dönemin en iyisi.

0: Merhaba,
1: ben Mabel Matiz.
0: Ara sıra gel bize gel.
1: Dağılıyorum olaysız şarkım. Şimdi

0: birazdan. Reklam.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar.

0: Her saat rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Reklam.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Eğlenmek istediğinde Alem FM hep seninle. Peki ya tükendiğinde?
2: Tükendim, hem ilacım hem zehrimsin.
1: Cümle alem burada.

0: ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Alem Efendi.

0: Birazdan reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor,

Sizin için ücretsiz 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

kesin Sütaş hayran. Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin. Reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Sinir hızında hepedim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Tünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti

0: en meşhur kurgusal karakter. Çizgi film karakteri, kurgusal karakter sevgili arkadaşlar.
1: O zaman Hugo'nun karısı.
0: Yok oğlum ne, Hugolino. Ben adını bile zor hatırladım ya. Şirine.
1: Evet.
0: Ya bak benim verdiğim örneğe bak, bir de bununkine bak. Kimler var şu an?
1: Şira.
0: Şira mı? Bir Adana dürüm, bir de Şira yanına. Şira değil oğlum, Şira.
1: Şira. 2-3'e iyi.
0: Oğlum lahmacuncu gibi söyleme ya, Şira.
1: 3 iyi mi?
0: 4 tane koysan 3'ü kısa kalıyor sana.
1: Şira.
0: Himen. Himen. Ulan böyle himen mi olur ya? Mahalleden Şira. Adam çağırıyor sanki. Himen. Ne var? Yemek hazır himen.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bugün İstanbul'da belli oluyor. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası finaline çıkan Alman temsilcisi Freiburg'la

0: Aston Villa bu akşam karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakası saat 22'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 13.990 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 59 kuruş, euro 52 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 41 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 2 saat 3 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 56 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.971, yarım altın 21.555, çeyrek altın 10.781, gram altınsa 6.614 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 21, Ankara, Kayseri ve Erzurum 18, İzmir ve Diyarbakır 25, Antalya 23, Adana 22 ve Trabzon 19 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ya minibüstesindir?
5: Ya otobüste?
6: Fazla akbil olan var mı?
4: Metrobüste de olabilirsin.
7: Burçak İstasyon, Avcılar, Merkez.
4: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
8: Serdar Gökalp.
4: O da bu yollarda seninle.
8: O da bu yollarda seninle.
4: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
9: Alem FM'de.

0: yalan.
1: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bileğisine, bu saatte açanla, radyolar arasında gezerken denk geleninden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Ha, buraya Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp.

0: Bu denizde
1: Adem Kılıçalan.
0: Ne haber?
1: İyiyim, biraz ıslandık. Sen nasılsın?
0: Oğlum biraz mı diyorsun? Değerli dinleyenler, olayı anlatıyorum. Motorla çıktım. Geliyorum. Tam Avrasya Tüneli'ne girerken yağmur, sağanak. Hani yağmur değil. Hani şöyle diyeyim, ben bu yaşa geldim böyle ıslanmadım. Hani don mon gitti lafı var ya.
1: Hepsi.
0: Allah'tan yanıma sırt çantasında bir tane eşofman altı koymuşum. Şu anda radyoda çorapla geziyorum sevgili dinleyenler.
1: Şahidim.
0: Hani şöyle söyleyeyim, mont, montla denize girmiş gibiyim. Pantolon, pantolonla denize girmiş gibiyim. Hani don atlet zaten yok. Don atlet zaten yok sevgili dinleyenler. Ayakkabı basınca içinden su fışkırıyor ayakkabının. İçinden su fışkırıyor. Hani kısacası şöyle anlatmayayım. Yani ben bu yaşa geldim, duşta bile bu kadar ıslanmadım ben. Yani duşta bile ıslanmadım bu kadar.
1: Geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim. Her şeyi çözdüm. Yanımda bir tane eşofman altım vardı. Haşofman altı vardı yanımda bir tane. Üstüme Alem FM tişörtü. Altıma da gelirken şurada market var ya hani bizim.
1: Evet.
0: Oraya girdim, 3 tane erkek çorabı aldım hemen. Böyle şıpır şıpır. Orada da kan beynime sıçradı. Sinir tepeme geldi orada da. Şıpır şıpır sular damlıyor sevgili dinleyenler. Yağmur benden yağıyor. Kasada bekliyorum. Kasiyer kız telefonda biriyle konuşuyor. Ve kulak kesildim. Hani kaska var kulağımda. Yani önemli, işle alakalı bir şey mi? Ha tamam, akşam. Tam akşam konuşuyor. Tamam akşam. Aha akşam falan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 falan. Neyse kapattı telefonu. 3 tane de çorap aldım sevgili dinleyenler. Hemen radyoya geldim. Normal insan içinden girmedim. Selahattin'i aradım. Dedim ki beni mal kabulden al. Çünkü sular damlıyor üstümden. Yani sular. Beni dedim mal kabulden al. Tamam abi dedi. Sağ olsun geldi hemen. Hemen geldi. Aldı beni. Çıktım yukarıya. Üstü başı değiştirdim şu an. Yani değiştirdim dediğim, altıma haşofman altı. Üstüme Alem FM tişörtü değerli dinleyenler. Üstüme Alem FM tişörtü. Başka da bir şey yok zaten.
1: Ayağımda hiçbir şey yok.
0: Ayağımda da kahverengi çorap. Hani eşofman altı siyah, Alem FM tişörtü siyah, çoraplar kahverengi. Şu an beni görmen lazım. 3 tane çorap aldım. Hani yerlere basacağız filan diye. Bir de gece ne olacağı belli değil. Onun için burada mıyım gider miyim bilmiyorum filan. Ve şöyle de bir şey var. Ben dalgınlığıma gelmiş, benim bugün gelmem lazım değil, cuma günü gelmem lazım benim. Hani benim bugün gelmesem de olurmuş bugün merkez stüdyoya, cuma günü. Benim dalgınlığıma geldi. Neyse abi işte, yani radyoda çorap mora filan geziyoruz.
1: Bugün öyle. Bayağı bir şanssız günündeymişsin.
0: Evet. Her yanım siyah, ayaklardaki şöyle, dur lan kahve ne?

0: Bakayım bakayım bir daha şöyle bakayım. Bakayım şu. Evet. 44 liraya aldım çorapları.
1: 3 tane mi?
0: 3 tane değil, bir tanesi 44 lira.
1: Oo, pahalıymış.
0: Vallahi tanesi 44 lira. Fotoğraf atar mısın demiş. Olmaz abicim, benim böyle fotoğrafım kendimde bile yok. İnternetten iyi olsun yani. Böyle bir fotoğrafım yok benim. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. Ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp. Ben fena yağmura yakalandım, onun için günün sorusunu soruyorum. Neye yakalandınız diye. Ne diyorsun Ademciğim?
1: Neye yakalandık?
0: Evet, neye yakalandınız diye soruyorum. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 Neye yakalandınız? Neye yakalandın kardeşim?
1: Yani en son neye yakalandığımı hatırlamıyorum ama genelde hanıma yakalanıyorum evde.
0: Hı.
1: Bir şey dökülüyor mesela. Üşeniyorum onu süpürmeye.
0: Hı.
1: Yani biraz kenara itiyorum sonradan almak için.
0: Tamam.
1: Ona yakalanıyorum.
0: Ben anlamadım de. Dediğini. Vallahi anlamadım. Ne, yani, ne diyorsun?
1: Şöyle işte, pisliği halının altına süpürmek gibi bir şey.
0: Ne oğlum, ne dedin ama, bir örnek verme. Ne anlattığını söyle bana.
1: Evde diyorum ya, bir şey dökülüyor.
0: Evet.
1: Ben yani o an silmeye üşeniyorum.
0: Tamam.
1: Yarın silerim diyorum.
0: Tamam.
1: Ya, hanım da görmesin diye ben itiyorum mesela koltuğun altına onu.
0: Evet.
1: Ertesi gün silmek için.
0: Evet.
1: Ona yakalanıyorum.
0: Silmiyorsun ama.
1: Bunu yaparken yakalanıyorum genelde.
0: Silmiyorsun ama.
1: Evet.
0: Anladım. Motorcu adam yağmurlu olmaz. Ben motorcu değilim abi. Motorcu olsam olacaktı işte. Ben motorcu değilim ben. Yazdım. Serdar Ortaç bir şarkı söylesin sevgili dinleyenler. Benim bütün kıyafetleri şirketteki bütün kalorifer peteklerin üstüne yayalım Adem şimdi.
1: Yayalım.
0: Tamam. Evet. Montu bir yere, ayakkabıyı bir yere falan böyle bir yayalım yani. Serdar Ortaç bir şarkı söylesin. Sonra bir ara, aradan sonra Alem FM'de.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Reklam.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafla Sırbistan Niş'teyiz. Niş, Sırbistan'ın en eski şehirlerinden biri olarak köklü tarihiyle öne çıkar. Roma döneminden izler taşıyan şehir, aynı zamanda Büyük Konstantin'in doğum yeri olarak bilinmekte. Niş Kalesi ve ünlü Kafatası Kulesi, şehrin tarihine ışık tutan önemli yapılar arasında. Canlı çarşıları, geleneksel restoranları ve samimi insanlarıyla Niş, ziyaretçilere otantik bir Balkan deneyimi sunmakta. Şehirde dolaşırken, geçmişle bugünün iç içe geçtiği güçlü bir kültürel atmosfer hissedilmekte.
5: Paraflay'ın katkı.

0: Şimdi radyoda çorapla geziyorum. Adem bana durduk yere bir soru sordu. Hiç aklıma gelmemişti. Dedi ki... Abi tuvalete nasıl gireceksin dedi. Doğru diyor. Adem, poşet bul bir tane. Tamam mı? Sandığın şey için değil poşet. Sen ne sandın poşeti? Otur otur. Otur Allah aşkına. Poşeti de sandın sen. Niye sana poşet bul dedim? Söyle bana.
1: Ayaklarına geçirmek için.
0: Ha, aferin. Sandığın şey içinmiş evet. Ben başka bir şey zannediyorsun.
1: Ama bir şey diyeceğim.
0: Ne var?
1: Yani şimdi ortam ıslaksa ne yapacaksın?
0: Poşetle gideceğim işte.
1: Tamam da poşet o ıslaklığı bence o kadar sen temiz bir insansın şey yapmazsın.
0: Ne bileyim. Musa da beni gördü Lig Radyo'dan Musa. Diyor ki abi ayakkabılar ne oldu diyor. Urdacı'ya verdim mandal aldım. Ha, ne olmuş olabilir?

0: Dolandırıcıların ağına yakalandım. 28 bin lira. Merhaba abi, pazartesi akşam yayında Hintçe bir şarkı arıyordunuz. Az önce podcast... Abi bitmedi konu ya. Vallahi herkes yazmış konuyla alakalı. Az önce podcast'i dinliyordum. Sanırım aradığım parçanın adı öyle yazmışlar. Podcast'e bakayım.
1: Podcast.
0: Benim bir arkadaşım da çok enteresan diyor onu.
1: Ne diyor?
0: Podcast.
1: Ama yabancı isim ya, o yüzden.
0: Podcast. Serdar yarın akşam bir... Valla değerli dinleyenlerim, beni normalde biliyorsunuz, kapılar her zaman açık derim. Bugün misafir kabul etmiyorum. Mesleki hayatımda bir ilktir. Hani gelen varsa da benle değil, Adem'le görüşür bugün. Çorapla da çıkmayalım karşınıza yani.
1: Ayağında kundura bile yok.
0: Sevgili arkadaşlar. Yani şey, çorapla da karşılamayalım değil mi insanları yani?
1: Aslında tamam. Şöyle yapabiliriz. Benim diğer ayakkabımı sana vereyim.
0: Nerede senin ayakkabı?
1: Ayağımda.
0: Tuvalete giderken ödünç ver bana.
1: Tek ayakkabı.
0: Tuvalete giderken ödünç ver.
1: Veremem.
0: Niye?
1: Tek ayaklısın, düşersin falan.
0: Oğlum ikisini birden ver tuvalete giderken. Gideyim işimi halledeyim, geleyim vereyim ayakkabını sana.
1: Olmaz.
0: Niye?
1: Yok, olmaz, kabul etmiyorum.
0: Niye oğlum, ne oldu ki?
1: Bilmiyorum, ben tiklendim şu an.
0: Niye?
1: Öyle olmasına.
0: Oğlum benim kadar temiz bir adam, benim ayağım senin her yerinden temizdir.
1: Ben senden tiklenmedim ki.
0: Neyden tiklendin?
1: Hani üzerine bir şey gelir falan.
0: Neyin, ayakkabının?
1: Evet.
0: Niye gelsin oğlum?
1: Ayakkabıya Allah zarar Allah. Gelir anlamında söylemedim. Yani...
0: Vay be Adem. Ayakkabını vermedim ha. Biz oğlum, biz senin için yeri gelir hayatımızı verirdik be. Terbiyesiz
1: ya. Niye böyle diyorsun ki, şaka yapıyorum.
0: Bırak.
1: Ama
0: Hayır. Senin üstünü çizdim Adem.
1: Öyle bir şey yapamazsın.
0: Nasıl? Çizdim oğlum, bitti. Yo. Bitirdim seni Adem.
1: Hayır.
0: Bitti. Ben bir daha muhatap olma bende. Bir daha olma bende muhatap. Evet. Başka... 30 yıl önce Temmuz ayında markette dut ağacını, memlekette markette ne alaka, çok su yedim sevgili dinleyenler, bugün beni hoş görün olur mu? Memlekette dut ağacını silkelerken sadece bizim ağaca sel gibi yağışa yakalandık. Senin dediğin gibi duşta bile bu kadar ıslanmadık demiş efendim. Anlamadım abi, benim vallahi benimki kadar o. Abi bir de yağmur motorda girince daha da bir yiyorsun biliyor musun?
1: Daha çok geliyor.
0: Yağmura doğru gidiyoruz. Hani yağmur yağarken koşarken mi daha çok ıslanırsın, yürürken mi şey sorusu var ya. Ben motordan anladım. Galiba koşarken daha çok ıslanıyorsun.
1: Bence motorla giderken daha çok.
0: Dur bakalım. Şöyle. Şarkı isteğinde bulunmuşlar da onu geçiyorum. Efendim. Benim geveze dayımın çenesine yakalandım geçen. Bazı insanlar var öyle. 45 dakikanız yoksa selam vermeyin. Çünkü ne haber diyorsun, anlatıyor. Evet. Ne haber de bana.
1: Ne haber?
2: Vallahi ne olsun, 6'da kalktım geldim buraya.

tanıdım. O da oraya geldi, arkadaşıymış. Müdürün arkasından hunharca haklı olarak sallarken müdüre yakalandım. Her seferinde polen alerjisine yakalanıyorum. En son aşka yakalandım, hala etkisindeyim. Evlendim, dünya tatlısı, iki çocuk. Ya olay bu değil ya. Yine kocasına bağlayanlar. Kocama yakalandım Serdar Bey. Yok, hayır.

0: Toz kondurmadığın Adem'e bak. Doğru diyor adam. Ayakkabısını vermedi bana Adem. Doğru diyor adam, doğru diyor.
1: Diyecek bir şey olamadım.
0: Doğru diyor adam, doğru diyor.
1: Ama biz onu şaka olsun diye diyoruz. Öyle bir şey yapmayacağız ki.
0: Nasıl öyle bir şey yapmayacağız?
1: Şaka olsun diye demedik mi?
0: Ben tuvalete gitmek istesem nasıl gideceğim?
1: Ben yardımcı olurum sana.
0: Nasıl yardımcı olacaksın bana?
1: Yani sen gitmeden...
0: Bu ıslaklıkla hasta... Yok yok, değiştirdik efendim üstümüzü. Şu an kupkuruyum, sorun yok. Sadece ayakta ayakkabı yok. Bu kadar. Araba olsa bütün kıyafetlerin yedeğinin yedeği falan vardı da işte. Motorlu olunca. Ben bana hatırlat radyoya bir tane gocuk.
1: Evet.
0: Bir tane pantül. Tamam mı? Bir tane tişört. Bir tane de mont bırakacağım.
1: Ayakkabı da bırak.
0: Evet, ayakkabı da koyayım bir tane. Tamam. Bir tane de ayakkabı. Ne o zaman? Bir tane gocuk, bir tane pantül, bir tane tişört, bir tane ayakkabı. Çorap da koyayım, çorap da.
1: Çorap lazım.
0: Adem'e kıl oldum. Evet ben de. Adem büyük ayıp etti. Etti tabii ya. Etti, o gülüyor falan ama ben unuturum zannediyor bunu yani. Ben ayakkabısını vermedi bana.
1: Yo, veririm.
0: Biz sana yıllarımızı verdik oğlum.
1: Ben de verdim.
0: Ya neyi ver? Neye verdin? Hani nerede verdin? Ne verdin? Ne verdin? Allah Allah. Ayakkabı diyoruz, vermiyor. Vermedin oğlum ayakkabıyı.
1: Ben sana ayakkabı olurum.
0: Bu saatten sonra dönmez Adem o.
1: Ne dönmez?
0: O yaptığın dönmez bu saatten sonra. Olmaz yani da.
1: Ben şaka yapıyordum ama.
0: Nasıl şaka? Yok, vermedin işte.
1: Ciddiye aldınız ama.
0: Nasıl ciddiye aldık? Oğlum ayakkabını istedik, vermedin. Allah eline düşürmesin.
1: Ben
0: var
1: seni
0: muhtaç
1: sırtımda
0: etmesin.
1: Taşırım.
0: Lan bırak.
1: Sırtımda götüreyim la onu.
0: Ya.
1: Taşırım.
0: He, evet evet.

0: İşte şimdi getirelim, boş ver Adem'i. Ayakkabı sana işte. Yağmasanız da gürlüyorsunuz be sevgili dinleyenler.
1: Vay be.
0: Allah yani. Yağmasanız da gürlüyorsunuz yani. Vallahi billahi. Yani. Görüyor musun bak?
1: Kırıldım. Çok kırıldım.
0: Kime? Oğlum ne kırıldın? Adam işte şimdi getirelim demiş. Asıl ben kırıldım.
1: Ben kırıldım.
0: Ne, kim kırıldı?
1: Ben.
0: Git bizden uzakta, ne yapıyorsun yap. Kırılıyor musun? Tamir mi oluyorsun? Ne yapıyorsun? Yok, yapıyorsun.
1: Şaka yapıyorum.
0: Evet, ne yapıyorsun? Yapıyorum. Fatih gelirken sana ayakkabı getirsin. Yok yok yok. 40 sene anlatır. Aman aman yani. 40 sene anlatır yani. Yıkıldım. Sanmasınlar ben çöktüm. Bir de Fatih'in ayakkabı bana olmaz herhalde. Değil mi?
1: Olur bence.
0: Fatih'in ayakkabı olmaz bana. Küçük Fatih kaç giyiyor? Bence Fatih. Küçük milyon adam oğlum Fatih.
1: Benimki de büyük gelir.
0: Bizim Eray yazmış Argo. Diyor ki abi 4 saat beklersen kuru ayakkabı getireyim. Sağ olun, teşekkür ederim valla. Kardeşim benim Eray. Bak görüyor musun oğlum?
1: Hemen beni sattın.
0: Ne oğlum, herkesin gözünün önünde ayakkabını vermedin bana. O da ver giyeyim demedim. Tuvalete gidersem ayakkabını verirsin giyinirim dedim. Daha ben istemem. Ben böyle bir adamım oğlum. Ben daha istemem. Ellerimin üstünde kapora yaparak yürürüm, yine senin ayakkabını giymem ben.
1: Ama ben şaka yapıyorum.
0: Ben böyle ya, bırak bu işleri, şaka yapıyormuş. Herkesin gözünün önünde.
1: Gerçekten üzüldüm.
0: Ondan sonra hemen bizi sattın diyor. Kim kimi sattı oğlum? Nereye sattı? Kim kimi sattı? Nereye sattı? Herkesin gözünün önünde. Evet. Sen gülüyorsun ama ben gülmüyorum.
1: Gülüyorsun, gülüyorsun.
0: Kim? Ben
1: bıyık
0: gülmüyorum.
1: Bıyık altından gülüyorsun.
0: Hayır, hayır. Sevgili dinleyenler, vallahi ayıp etti vallahi yani. Vallahi ayıp etti yani. Yeni havalimanının oradayım. Getireyim mi ayakkabı? Sağ olun efendim. Teşekkür ederim yani. Yıllarca böyle yediniz beni. Sağ olun. Teşekkür ederim. Adem'e ayakkabını kiralar mısın desen hemen ok derdi demiş efendim. Konu nedir? Neye sat? Abiler, ablalar, radyosunu yeni açan varsa, ben hani samimiyetten söylüyorum. Donuma kadar ıslandım. Motosikletle geldim efendim ben bugün. Motorla. Yoldayken de yağmura yakalandık. Yakalandım. Ve şöyle söyleyeyim, Allah inandırsın, ben bu yaşa geldim bu kadar ıslanmadım. Deniz dahil, duş dahil bu kadar ısla, çok

0: Fena aslam yani. Hani pantolon falan filan 120 kilo olmuş, mont falan hepsi. Şansa yanımda radyoda işte bir tane kendime ait eşofman altım vardı. Haşofman altım. Tişörtü radyonun tişörtünden giydim. Alem FM tişörtü. Hani sizde de olan. Gelirken de başıma geleceği bildiğim için, çünkü ayakkabılar şöyle ıslandı. Basınca su fışkırıyor ayakkabının yanından filan. Öyle ıslandı yani. Başıma geleceği bildiğim için şurada hemen radyonun önünde şey var, market var. Oraya girdim, 3 tane erkek çorabı aldım 44 liradan. 3 tane erkek çorabı aldım. İkisi kahverengi, bir tanesi siyah. O rengi de söyleyeyim. Geldim, eşofman altımı giydim. Tişörtümü giydim. Hani kuruyum şu anda şükür. Çorabımı giydim. Ayakkabı yok. Bu da bana dedi ki, abi tuvaletin gelirse nasıl gideceksin tuvalete dedi. Hani şimdi ayakkabı yok, nasıl gideceksin tuvalete dedi. Ben dedim ki senin ayakkabını verirsin dedim. Vermem dedi efendim. Ciddi olarak vermem dedi.
1: Şey diyeceğim, teklifi canlı önce yayında. Ben yaptım.
0: Kim yaptı?
1: Birini vereyim, biri bende kalsın dedim.
0: Allah'tan dinleyicinin kulağının önünde gerçekleşiyor bütün muhabbetler de. Podcast da var. Yani. Ne oldu oğlum, niye vermiyorsun? Çorabın mı delik? Görürüz diye mi? Niye vermiyorsun?
1: Ben vermeyeceğim demedim ki.
0: Kim? Vermiyorsun işte. Evet, vermiyorsun. Değerli dinleyenler, Adem balonu patlamıştır.
1: Ama böyle bir günde olmaz ki bu.
0: Adem
1: iş.
0: Balonu, sen benden ayakkabını esirgedin. Ben sana ömrümü verdim.
1: Bir şey diyeceğim.
0: Sen benden ayakkabını esirgedin.
1: Esirgemedim yok.
0: Esirgedin, esirgedin. Hayır.
1: Ben seni sırtımda götürürüm tuvalete.
0: Ne yaparsın?
1: Tuvalete.
0: Tamam. Tuvaletim geldi, gel. Gel. Şarkı bilmez söyleyemez. Nerede hani? Evet gel, evet ihtiyacım var, tuvaletim var.
1: Tamam
0: evet.
1: Hadi geliyorum.
0: Değerli dinleyenler, ben tuvalete gidiyorum. Gel beni sırtında tuvalete götür. Gel buraya. Ben zaten ona hiç... Canlı yayın açacağım. Yerinden bile kalkmıyor. Sen var ya sen. Benim iyi ki gerçek kardeşlerim var.
1: Bir şey diyeceğim.
0: Ne var?
1: Üzülüyorum ama.
0: Ne üzü? Beni bak üzülüyormuş sevgili dinleyen. Bak üzülüyormuş
1: şey
0: bak.
1: Yani, bir günde olmaz o iş.
0: Nasıl bir günde olmaz?
1: Bir seferde olmaz.
0: Oğlum kardeş, arkadaş, dost kötü günde belli. Şimdi 10 kere başıma iş mi gelsin?
1: 10 kere de gelmesin de yani, ben vermeyeceğim demedim.
0: Şimdi yarın da mesela viyadükten yuvarlanayım, gelip oradan alma mesela. Şey mi? Abi 2 kere Allah de olur korusun. Mu ya bu? Benden bir abim ayakkabısını isteyecek Adem. Bak benden bir abi. Bacağımı veririm ona, bacağımı. Anladın? Yalan ayak giderim ben. Bak yazmış. Yalan ayak giderim, sana ayakkabımı verirdim demiş efendim. Bu arada dinleyeceğe de inanmıyorum. O da ayrı yani. O da yıllarca beni öyle yedi. O da ayrı da.

0: Demek ki daha ciddi bir işimiz düştü Adem. Hani Allah korusun gece falan filan yolda kalsak demek.
1: Yok, onda çekici çağırırım.
0: Çekici mi çağırırsın?

0: Mümtaz abi farkındaysan hiç polemiğe girmiyorum demiş efendim. Ya. Sırtında götürsün de, sırtında götürsün de şimdi ters binmem lazım sırtına yani şimdi.
1: Vazgeç artık bu sevdadan. Şarkı bitti. Gidiyorsun.

0: Oğlum gelmez gelmez harbiden tuvalete gitmem gerekiyor galiba benim ya.
1: Tamam geleyim, bin bana.
0: Nasıl bineyim sana?
1: Sırtımda taşıyayım.
0: Benim seninle daha işim olmaz.
1: Ama sen böyle bir olayda böyle yapacaksan üzülürüm yani.
0: Daha kaç olay olması lazım? Adem sırtıma bıçak mı sokman
1: hiç
0: lazım?
1: Hiç olay da olmasın da yani. Hı? Olmaz öyle.
0: Daha sırtıma bıçak mı sokman lazım yani?
1: Bir ayakkabı için bu cümleleri kurman çok ağır değil mi?
0: Bir ayakkabı için bana bunları yapman ağır değil de benim bunları söylemem mi ağır şimdi?
1: Ağrıma gidiyor.
0: Adem balonu patlamıştır sevgili dinleyenler. Ben yani Adem büyük ayıp etti ki teklifi önce kendi yaptı, sonra neler dedi demiş efendim. Evet.
1: Ama birini verdim.
0: Yalan söylüyor. Ben şahidim. Ben şimdi tiklendim dedi. Bu tiklendiği de sen oluyorsun demiş efendim. Görüyor musun?
1: Hayır ben öyle demedim.
0: El aleme, herkesin diline düşürdün bizi.
1: Ben düştüm dile.
0: Bak hele bak,

0: Özrü kabahatinden beter. Öyle demiş. Evet, doğru diyor. Vallahi doğru diyor. Yani ben de ne yapayım biliyor musun?
1: Ne yapıyorsun?
0: Şuradan şey yapayım. Ayağıma, sağ ayağıma bir poşet bağlayayım. Sol ayağıma da bir tane poşet bağlayayım. Tamam mı?
1: Evet. Bir de acıklı müzik verir misin?
0: Ondan sonra ıslak ayakkabıyı da giyineyim poşetle beraber. Islak ayakkabı. Nasıl olsa 3 tane çorabım var. Birini giydim, 2 tane yedeğim var şu an. Islanırsa
1: Evet.
0: değiştiririm yani. Tamam.
1: Bilemedim.
0: Ben öyle yapacağım ben. Yani. Kalbimi çok kırdın ama gerçekten seninle alakalı bütün düşüncelerim, fikirlerim değişti.
1: Ben gülelim diye söyledim
0: Bütün
1: ama.
0: malım, ülke, her şeyi sana bırakacaktım. Çok ciddi şey düşüncelerim var artık. Çok.
1: Mal da mülk de gözümüz olsaydı.
0: Ayakkabıyı verirdim diyorsun. Anladım. Bir ara aradan sonra geliyorum. Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin. Evinizin havasını hemen değiştirin. Hangi halı değil, hangi gümüşsuyu?
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Faruk Vatan'la farklı kültürlerden seçilmiş güçlü bir repertuarla hüzünden coşkuya uzanan bu etkileyici program, alışılmışın dışında tarzı ve tecrübeli bir tenörün yorumuyla dinleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Bu konser için 31 Mayıs Dorok X'ler Kadıköy'de saat 21.30'a biletinizi almayı unutmayın.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
5: Bahsettiğin noktadan senin köyüne kadar yolu yağlasalar o kadar kayamazsın gibime geliyor benim. Yani 300 metre.
6: Ama yokuş aşağı, bir de öyle düşünün bakın.
5: Biz bunu bir dakika canlandıracağız, dur bir dakika. Skecin adı 300 metre. Beyefendi düştünüz, kayın, buyurun kayın.
6: O ya lan, ne oluyor lan falan, al.
5: Beyefendi kayın, 300 metre diyorsunuz, daha bir saniye olmadı daha.
6: Tamam, dur.
5: Kayın siz.
6: Kayıyorum şu anda.
5: Kay ama yani. Beyefendiciğim bağırır mısınız böyle, sessiz mi kaydınız o günde yolda?
6: Ha? Bir şey söyleyeyim mi? Evet.
5: Böyle normal böyle film izler gibi kaydın mı yolda harbiden? Tamam beyefendi, film izler gibi kaydı. Evet. Hanımefendiciğim tepki verin. Tepki verin.
7: Aa,
5: kestik. Dur. Hanımefendiciğim yani adam size mi çarptı geldi?
8: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Gel gel, utanmaz. Gel hele gel.
1: Buradayım.
0: Bak.
1: Efendim.
0: Bütün mahallem seferber oldu. Bak şu elimde tuttuğum cep telefonum var ya.
1: Evet.
0: Bak hepsi seferber oldu. Dinlemeyenler bile haber verdiler. Gelip seni alalım mı oradan diyorlar. Teşekkür ederim efendim.
1: Oradan alalım mı?
0: Burası Alem FM.
1: Evet.
0: Bizim her türlü imkanımız var. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Özellikle bana yazan, benim mahalle köyüm ya. Ben Şişli'ye boşuna köyüm demiyorum ya. Sağ olun efendim. Gelmeye de

0: gitmede sıkıntı yok. Kapının önü araba dolu. Şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Sorun sadece tuvalete giderkenki ayakkabıydı. Onu da vermedi efendim.
1: Ya iki gülelim diye söyledim burada, bana takılın diye.
0: Senle bu ayakkabı yollara ayırma noktasına getirdi beni bak. Söylüyorum sana.
1: Tuvalete gideceğim ve ayakkabımı vermedim diye mi?
0: Evet.
1: Ama böyle bir kalemle beni silemez.
0: Ne yapamam?
1: Bir kalemle silemez.
0: Daha ne yapman lazım bana?
1: Yani tuvaletse ben sana bulurum bir şey.
0: Daha var ya, altıma yaparım ayakkabını almam senin.
1: O derece.
0: Evet. Selam Serdar. Geçen hafta İstanbul'a gezmeye geldik. Belçika'dan Ortaköy sahilinde fotoğraf çektirirken öyle bir dalgaya yakalandım. Çatala kadar ıslandım yazmış. Arkam da boğaza dönüktü. Belçika küçük sıkış tıkış yaşıyoruz sanmıştım. İstanbul'u görünce şükrettim yemin ediyorum. Ben dün mü? Ben dün Eminönü'ndeydim ben.
1: Gezmeye mi gittin?
0: Doğu Bank'a gittim, Tahtakale'ye gittim. Mahmut Şevket Paşa'ya çıkacaktım, saat yetişmedi. Yani oralarda birazcık bakacaktım. Saat yetişmedi. Dün evet, tam Tahtakale'de bak, tam Tahtakale'nin önünde fotoğrafta çekildim vallahi. Çocukluğumu hatırlatıyor bana oralar.
1: Vay be.
0: Vallahi çok seviyorum Eminönü ya. İnsanın canı çekiyor yani. Bayağıdır gidemiyordum. Serdar, akşam Anadolu yakasına geçeceğim. İstersen eve bırakabilirim. Bir bakın, sağ olun efendim, teşekkür ederim. Araçtan yana sıkıntı yok. Dediğim gibi ulaştırmaya şimdi telefon açsam, hani bir laf var ya, beni Fizan'a götürür yani. Terlik yok mu orada demiş. Efendiler, olay terlik değil. Yan tarafımız kıyafet fabrikası. Söylemese bizim de kiracımız. Hani yan tarafımız. Arada bir tane kapı var. Binadan bile çıkmama gerek yok. Yan tarafımız ya, ayakkabısı, montu, gocuğu ne arıyorsan. Önemli olan yanındakinin kim olduğu.
1: Ne giydiğin değil.
0: Evet, yan tarafının ne olduğu değil. Önemli olan yanındakinin ne olduğu yani.
1: Doğru.
0: Yanındakinin. Nasılsınız Serdar Bey? Vallahi sevgili dinleyenler, yani nasıl oluyor? Çok yaralıyım. Çok. Ben de dün Eminönü'ndeydim. Dün Eminönü'nde gezerken böyle yemek yiyeceğim yerde şöyle bir telefonu kurcalayayım dedim. Eminönü'nden bir fotoğraf paylaşmışlar. İşte Eminönü'nde insan seli falan diye. Gördün mü o fotoğrafı?
1: Gördüm.
0: Çok garibime gitti.
1: Niye?
0: Çünkü Eminönü hep öyle.
1: Evet.
0: Hep öyle. Bunda enteresan bir şey yok ki.
1: Ama resmi tatillerde biraz daha yoğun oluyor.
0: Tamam yani, hep öyle yani Eminönü. Dün 19 Mayıs, hava da güzeldi. Anladın? Turistler, onlar bunlar falan, Eminönü ne olsun bekleniyordu ki? Bu bence normal bir haber olabilecek bir şey değildi yani bu.
1: Evet, biraz öyle olmuş. Haber evet. Olmaması lazım.
0: Ne yapıyor? Aram veriyoruz.
1: Acil.
0: Evet, bir ara veriyoruz sevgili dinleyenler. O arada ben yine bununla muhatap olmuyorum.
1: Götüreyim mi lavaboya?
0: Bir ara efendim?
1: Lavaboya.
0: Yok. Yok ben.
1: Oo, bir kalemle beni sildin.
0: Mezarımızdan taş çalma yeter.
1: Oo, çok ağır oldu bu.
0: Bir saat başı arası, sonra geliyoruz. Reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Garaj Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele kılçık hocam.
4: Reklam.

0: saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız dedi. Erdoğan, devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını belirtti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye bir kez daha arınma çağrısı yaptı. Bu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz diyen Kılıçdaroğlu, CHP gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebe yapmasını da ama yolundan asla dönmez dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kripto paralarla ilgili erken harekete geçtiğini söyledi. Şimşek, risklerin çok yüksek olması sebebiyle kripto ATM'lerinin de tamamen yasaklandığını vurguladı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Bölgede yıkım ve can kaybı olmadı. Tokat'taki Almuz Baraj Gölü'nde doluluk oranı bugün itibarıyla %100'e ulaştı. Barajın taşma ihtimaline karşı risk altındaki 15 mahalle ile 7 köyün tahliyesine başlandı. Valilik Turhal ilçesinde eğitim öğretime 3 gün ara verildiğini duyurdu. Malatya'da 18 yaşındaki Beyza Nur çocuk parkındaki kameriyede asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak parçaları ve ağaçlar vadiye sürüklenirken 3 ev ve 1 ahır boşaltıldı. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 74 kuruş artacak. İstanbul'da uyarıların ardından beklenen yağış başladı. Aniden bastıran yağmur bazı ilçelerde yolları göle çevirdi. Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yeni bir araştırmaya göre D vitamininin ağrı yönetiminde rol oynayabileceği tespit edildi. Bilim insanları D vitamini eksikliğinin meme kanseri ameliyatı sonrası ağrıyı artırarak opioid içeren ağrı kesici kullanımını yükseltebileceğini ortaya koydu.
6: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Nasılsınız Serdar Bey? Nasıl olayım efendim, işte darbe üstüne darbe. Yani Adem'den darbe üstüne darbe yiyoruz yani. Aa, Adem buradaymış. Merhaba Adem Bey.
1: Merhaba Serdar. Merhaba abi.
0: Merhaba. Abi.
1: Abisi.
0: Erdem dinliyormuş bizi. Erdem bizim neyimiz? Erdem bizim ne? Sosyal medya. YouTube kanalımızın ilgilisiydi Erdem. Şimdi büyüdü. Altıda çalışanlar ilgileniyor bizim YouTube kanalıyla.
1: Oo, bayağı iyi o zaman.
0: Evet. Selam yok mu demiş. Selam Erdem'cim. Ne haber? Yağmur durumu nasıl Erdem? Acep. Bana bir söyle. Gerçi ben daha ne yiyeyim yani yağmur adı altında. Bugün yağmuru yedik. Kazığı yedik. Keleği yedik. Yedik yani. Haftalık özetiniz. Bu videoyu hype ederek Serdar Gökalp için önemli bir fark yarattınız. Ha, YouTube'da hype. Teşekkür ederim. Bizim YouTube'daki videoları beğeniyor musun?
1: Beğeniyorum.
0: Evet. En son telefon şakamın adını söyle bana.
1: En son telefon papatya.
0: 2009.
1: Şaka yapıyorum.
0: Tamam, söyle adını söyle.
1: Abini yerim.
0: En son telefon şakamın adını söyle bana. Evet.
1: Evet. Hı. En son telefon şakasının adı.
0: Evet, söyle bana.
1: Burada beraber şey yapmıştık.
0: Beraber. Burada evet. Beraber. En son telefon şakamın adını söyle bana.
1: Adı.
0: Evet, adını söyle bana. En son telefon şakamın adı. Söyle bana.
1: Biliyordum, şu an aklıma gelmiyor.
0: De bana işte neymiş ya.
1: Gelmiyor, aklıma gelmiyor.
0: Gelmiyor mu?
1: Burada çekmedin, onu biliyorum.
0: Yanıyorum.
1: Yanıyorum.
0: Evet. Yanıyorum. Ondan önceki ne?
1: Yanmıyorum.
0: Sürmeli.
1: Sürmeli.
0: Ya.
1: Vay be.
0: Neden sürmeli?
1: Çünkü sürmeli.
0: Neden?
1: Bunun hikayesini biliyordum.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Evet, bir büyüğümüz.
0: Allah rahmet eylesin. Rasim abiye bir atıfta bir selam gönderdik şakada. Hepinizi toplasam bir sürmeli etmezsiniz. Ona göre ha. Söyleyeyim yani. Konu nedir? Konu ne yaparken yakalandınız? Ne yaparken değil, neye yakalandınız? Ben yağmura yakalandığım için seçtim efendim bugünün konusunu. Neye yakalandınız? Sevgili dinleyenlerim, neye yakalandınız? Canım dinleyenlerim. Bak, bizim Erdem yazmış en son şakayı, görüyor musun? Yanıyorum.
1: Erdem abi candır.
0: Kimdir?
1: Can.
0: Erdem şey yapma, aldırma herkese böyle. Herkese böyle. Arkadaşımın bir yeri var Adem.
1: Nasıl bir yer?
0: Vaniköy'de.
1: Vaniköy.
0: Vaniköy. Biliyor musun Vaniköy neresi?
1: Ya bilmiyorum.
0: Karşıda işte. Vaniköy.
1: Sahilde. Nereye bağlı?
0: Yalı arsası.
1: Oo.
0: Evet.
1: Yalı bir de.
0: Yalı arsası.
1: Severim.
0: Satılık. Vereyim sana, ilgilen.
1: Ver.
0: Vereyim mi?
1: Ver.
0: Söylüyorum parasını.
1: Söyle.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: 6,5 milyon dolar.
1: Tamam, ben futbolcu bulurum.
0: Futbolcu da yani... İki kere falan transfer olması lazım herhalde alabilmek için.
1: Büyük bir dinini bulursam olur.
0: Bak söylüyorum sana, 6,5 milyon dolar al. Bununla ilgilen. Bunu sat, sana 100 bin dolar verdireceğim.
1: Vay, güzel.
0: 100 bin dolar ne kadar yapıyor?
1: 4.400.000 lira falan yapıyor herhalde.
0: 4.400.000 lira yapmıyor. 44 milyon 400 yapmıyor. 44 milyon 400 yapmıyor.
1: 4 milyon üzeri olduğunu biliyorum.

0: Biz de ani yakalandık. Silecek kırıldı. O yağmurda zor geldik demiş efendim. Düşün, ben o yağmurda motorlaydım. Düşün yani. Dün bayramdı. Unutup akşam 40 dakika seni bekledim ben demiş efendim. Bir de gelmedim diye kızmışsınızdır bana. Nerede bu herif ya filan. Olsun canım, radyonuz açık işte. Hani Alem Efendi şarkı da olsa Alem Efendi. Aşk olsun. Hafta sonu Eminönü'ne gideceğim. Kendime kıyafet alayım diyorum. Çorap mora falan nereden alırım demiş efendim. Nereden alır Eminönü'nde?
1: Eminönü'nde o bir tane bayır var.
0: Hı.
1: Bayırdan alır.
0: Mahmut Paşa.
1: Mahmut Paşa'dan alabilir.
0: Evet. Mahmut Paşa. Ben demin anlatırken Mahmut Şevket Paşa dedim mesela. O bizim orada bir mahalle. Mahmut Paşa.

0: Az önce seminerde uykuya yakalandım. Hiç böyle uyuyakaldım, mantıksız, anlamsız bir yerde uyuyakaldığın oldu mu hiç?
1: Ya genelde toplu taşımada uyuyakalıyorum, durağa kaçırıyorum.
0: Toplu taşımada uyuyakalıp durağa kaçırıyorsun.
1: Evet, onun haricinde uyuyakaldım.
0: Nerede, hangisinde uyuyakalıyorsun? Vallahi mi ya? Ben böyle hareket eden bir şeyin içinde asla uyuyamıyorum ben, biliyor musun?
1: Ben güzel uyurum.
0: Nasıl güzel uyursun?
1: Güzel uyurum. Özellikle Yaman Evler metrosunda çok uyuyorum.
0: Ben şeye hayranım. Adam biniyor, uyuyor böyle. İneceği durakta uyanıyor ya tam. Hayranım ona yani.
1: Hissediyor.
0: Evet. İyi yayınlar abi. Kolay gelsin. Avrasya Tüneli'nden çıktım. Anadolu yakasındayım. Kozyatağı 45 dakika gösteriyor. Kafayı yemek üzereyim demiş efendim. Gösterir gösterir. Bugün zannediyorum ki maçtan dolayı da bir yollarda kapanma falan var, değil mi?
1: Evet.
0: Yani. Acaba İstanbul yol durumu kaç olacak 17.30'da? Merak ediyorum. Köy yolunda traktör yakalandık. Şeye denk geliyor musun hiç? Çöp kamyonuna denk geliyor musun hiç?
1: Ya her gün yani yola gidiyorum mesela, denk geliyorum tabii.
0: Ben de hep hatta denk gelmiyorum ben. Onunla seyahat ediyorum benim.
1: Çöp tam arkasında duruyorsun değil mi?
0: Çöp kamyonuyla seyahat ediyorum ben. O nereye, ben oraya. Hayranım o abilere. Anlıyorlar ama birbirlerini.
1: Ama çok seriler ya, çok hayran oluyorum ben de.
0: O kadar trafik var ki şoför koltuğunda uyumak üzereyim demiş efendim. Aman ha, yapmayın. Neredesiniz şu an tam? O kadar trafik var ki dediğine göre nerededir sence?
1: Nerede? İstanbul.
0: Bence de öyle. Yani. O kadar trafik var ki mesajı, evet, İstanbul'dadır. Şöyle bir bakalım hemen. Bakayım.
2: Alo.
0: Alo.
2: Alo.
0: Bak, hayattan bezmiş kadın sesi, hemen tanırım.
2: Serdar Bey, inanılmaz, bir saniye, radyodan gelmiyor değil mi sesiniz?
0: Yok size? Yok, beni telefondan duymanız yeterli. Neredesiniz hanımefendiciğim?
2: Şu anda Menekşe sahilindeyim. Hiç beklemiyordum aramanızı, şok oldum.
0: Menekşe sahilindesiniz. Genelde mesela evet. Bu saatlerde hep orada mı olursunuz?
2: Bu saatlerde haftanın iki günü, evet, saat 5'te Florya'dan çıkıyorum, Halkalı'ya gidiyorum.
0: Çocuğu mu alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
2: Evet, çocuğu alıyorum.

0: 20 dakikada sadece 1,5 kilometre falan ilerleyebildim.
1: 20 dakikada 1,5 kilometre ilerleyebildim,
0: evet,
1: diyor Adem.
0: Evet.
1: Görüyor
0: çok
1: musun?
0: Kötü durum.
1: Ya işte ya. Çocuk arabada mı efendim şu anda?
0: Evet, arabada. Toprak şu an radyocu abiyle konuşuyoruz.
1: Üstüme vazife değil ama enişte nerede?
0: Enişte o da başka araçla eve doğru devam ediyor Serdar Bey.
1: En güzeli çocuğu size vermiş. Kendisi
0: evet.
1: Anladı.
0: Aralar şeker yüklü misali.
1: Peki. Nereye doğru gidiyorsunuz acaba efendim?
0: Şu an Halkalı'ya doğru gidiyorum.
1: Ha, bizim buraya doğru geliyorsunuz.
0: Evet.
1: Gelemezseniz evet. Söyleyeyim size.
0: İnşallah varırız diye umuyorum ya. Umarım.
1: Yok. Arabada böyle ne bileyim çocuğun eline tableti verin, dizimizi seyretsin, radyoda beni dinlesin falan yani.
0: İşte keşke tablet olsa, o da yok çünkü vermiyoruz. Yasak.
1: İşte bu.
0: İşte dinliyoruz.
1: İşte sağ olun efendim, teşekkür ederim, radyo camları ya. Vallahi o zaman evet. Ne yapalım, ben size bir tişört vereyim o zaman.
0: Aa, çok mutlu oluruz. Çok uzun zamandır istiyorduk.
1: Rica ederim. İsminiz nedir acaba?
0: Emine.
1: Tamam, Emine Hanım'ı işaretledim Ademciğim, tişörtü benden, tamam mı?
2: Tamamdır.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim efendim. İyi yolculuklar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Verdim tişört. Tablet dedim. Ne tableti abi? Sizi dinletiyoruz dedi. Şey yaptı. Adem'e kınıyorum demiş. Yok canım, kınadık bitti. Adem'e canımız feda. Boş ver. Adem'e bu dünyada sadece ben konuşabilirim. Sevgili dinleyenler.
2: Evet.
1: Ağzıma ne gelirse söylerim. Sadece ben yaparım ama.
2: O da çok güzel söyler.
1: Evet. Söylerim yani. Onun haricinde Adem canımız ciğerimiz yani. İstesin. Neyimiz varsa ver. Diyorum işte, malı mülkü Adem bırakacağım ben.
2: Az önce mesela 6,5 milyon dolarlık arazi verdi.
1: Evet. O nasıl bir araziymiş ya, 6 milyon dolar diyor. Milyon değil, indirmeyelim. Bizim komisyonu görmezden gelmeyin. 6,5 milyon.
2: Uçuyor bizim mi?
1: Efendim?
2: Uçuyor bizim.
1: Oğlum sen ne yapacaksın? Sen sat. 100 bin dolar vereceğim, verdireceğim sana. 100 bin dolar. Bir bak hemen kaç para yapıyor. 100 bin dolar hemen kaç para yapıyor. Bir
2: bakayım.
1: Bir bak, evet. Kurtlar Vadisi'nden beri bu paraları duymadım ben. Sesimi duyunca demek çıkaramadın. Koşu yolundan Zincirlikuyu'ya 2 saatte geldim. Vallahi iyi. Zaten yol açıkken 1,5 saat. Gelmez mi? Ne denizi, ne... Selam Serdar. Forma için ne yapmam gerekiyor? Geceleri Serdar yayında dinlemeniz gerekiyor. Geceleri Serdar yayında dinlemeniz gerekiyor sevgili dinleyen. İnsan sevmez mi? Ne oldu?
2: 4,5 milyon TL.
1: Dolar 45 lira mı?
2: Dolar 45 lira, evet.
1: Öyle mi? 4,5 milyon TL.
2: Yani o civarda.
1: İyi paraymış.
2: Hatta 4 milyon 559 bin lira.
1: 100 bin dolar mı istiyorsun? 5 milyon Türk lirası mı istiyorsun oğlum?
2: Biz ona düz 5 yapalım.
1: Tamam. Sat orayı, 5 milyon Türk lirası verdireceğim sana.
2: Tamam, hemen
1: satıyorum. Hemen sattığın gün. Bak, para hesaba geldi değil. Sattık, anlaşıldı, para hesaba geldiği gibi değil. Satış imzası yapıp hemen ver bana, hemen 5 milyon geliyor. Hemen. Hemen diyorum. Oh, insan sevmez mi? Kötü örnek olmak istemem ama direksiyon başında 10 dakika uyumuşluğum var demiş efendim. Neyse, en azından hayattasınız be abi, bu da bir şey yani. Akmerkez'den Zincirlikuyu'ya 55 dakikada geldim. İşte bu trafiktir. Akmerkez Zincirlikuyu. Nereden baksan aynı yer ya ikisi de.
2: Evet.
1: Zincirlikuyu değil mi? Formam veriliyor. Milli takım forması. Milli takım tişörtü, artık ne dersen. Gece Serdar yayında da. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü değerli dinleyenler. Gece Serdar yayında da. Bu hafta Serdar trafikte de vermem ondan herhalde. Ya da verebilirim, bilmiyorum. Hani aralarda Serdar trafikte de serpiştireceğim. Ama gece, bir de benden duymuş olmayın, sayısı yok. Bana bıraktılar. Söyleyeyim. Gata Hastanesi'nden Sultanbeyli'ye 1 saat 20 dakika gösteriyor. Şöyle yapalım mı sevgili dinleyenlerim? Şu anda navigasyonunuz gideceğiniz yere kaç dakika gösteriyor? Navigasyonunuz gideceğiniz yere kaç dakika gösteriyor? 0536-901-8902 0536-901-8902 Navigasyonunuz gideceğiniz yere kaç dakika gösteriyor sevgili dinleyenler? Kaç dakika gösteriyor sevgili dinleyenler?

12 dakika. Güzelmiş ya 12 dakika. Öğlen 1.30 Harami Dere'den çıktım. Yakacağa gittim. Oradan Başakşehir'e geldim. Şu an Güneşli'ye gitmeye 31 dakika veriyor. 85 dakika. 3 dakika. 18 dakika. 4 dakika.

0: 56 dakika. 56 dakika. 33 dakika Ankara. Sonra 56 dakika. Herkese de 56 ya. 56 çok ya. Herkes aynı yolda mı acaba? Nereden nereye gidiyorsunuz? Şu anda mesela evin konumunu açsana. Şu anda ne gösteriyor? Bak ben hemen açıyorum şuradan. Evin konumunu. Bir saniye. Nereden? Şöyle. Ben konumla gitmiyorum gerçi de. Yine de bir bakalım ama ne kadar gösterecek. Sen bir bak bakalım.
1: Bakıyorum.
0: Evet. Tak. Şuradan. Ne kadar gösteriyor? Hemen bakalım. Yemin ederim. Oluşturuldu. Güvenli yolculuklar diler. 53 dakika diyor. Mümkün değil şu andaki trafik durumunda 53 dakikada Şişli'ye gidemezsin. Mümkün değil. Namümkün. Mümkünsüz. Sana kaç gösteriyor?
1: Benimki 59 kilometre 1,5 saat.
0: Nereden neresi?
1: Çekmeköy.
0: Çekmeköy.
1: Halkalı'dan
0: Çekmeköy 1,5 saat.
1: Evet.
0: Hadi oradan.
1: Zor.
0: Lan yol açıkken 1 saat 20 dakika zaten. 10 dakika mı koymuş trafik üstüne? He?
1: Şaşırmış bence, bu uygulamalar da şaşırmış.
0: Bu da evet diyor ki 58 dakika diyor. 22 gibi 58 dakika. Hele başka bir yol var, oradan diyor giderse 47 dakika diyor. Ya bırak Allah aşkına. Bu geçen haberlerde gördüm. Her yere navigasyonla gidenler dikkat, beyin tembelliği yapıyor diyorlardı. Beyin tembelliği.
1: Ama yolu bilmiyorsak ne olacak?
0: Beyin tembelliği de ne oluyor mesela? 2 kere 2. Ya abi onu açtırma benim he. Öyle mi diyor mesela kafa?
1: Üşeniyor.
0: Evet. 7 kere 8. Ya üf be abi ya. Aman. Serdar Altunizade'den geçtim. Köprünün ayak direklerini izliyorum. Köprü 1 kilometre 25 dakika. Dur bakalım şöyle. Başka. Şuradan şöyle. 18 kilometre 67 dakika. Dudullu Gişe'den Esenler. Ne kadar gözüküyor? Abi fotoğrafı bile açılmıyor ya. Vallahi billahi fotoğrafı bile. Dudullu Gişe'den Esenler 1 saat 16 dakika. Bence yalan. 1 saat 16 dakikada Dudullu'da Gişe'den Esenler'e gelemezsin. He, Kuzey Marmara falan belki olabilir.
1: Ama normal yoldan gidemez bence de.
0: Güzel abim, zaten Dudullu Gişe'lerden Esenler normal yol açık olsa 1 saat sürer ya. Yanlış mı?
1: Yani evet.
0: Ben bazen Üsküdar'da ofisten sırf böyle A diline navigasyon açıyorum sırf. Böyle A diline navigasyon açıyorum. Üsküdar ofisten, merkez ofisimiz Halkalı. Avrasya Tüneli'nden getiriyor beni. Gecenin saat 3'ünde geleceğimden değil. Açık böyle bakıyorum. 50 dakika 51 dakika. Trafiğin en böyle janjanlı olduğu saatte açıyorum mesela. 59 dakika diyor. Lan 7 dakika mı attı? Yalancı, yalan söylüyorsun. Bir ara aradan sonra geliyorum hemen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aile.

0: Deri falan.
1: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: hazırla, afiyetle ye.
1: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 14-24 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.
3: Mani'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Mani kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Mani kampanyalarından 2 kat daha fazla Mani kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Nacele kılçık koy.

0: gördüm. Hı. Tahminimce %84'tür.
1: Adem bugün çoktur.
0: Daha mı çoktur?
1: Çok hoşdur ama. Şimdi bunca yazılandan da maç, trafik kapalı. Sen %84 demeseydin ben %85 derdim. Ama Adem ben %87.
0: 7.
1: Hı.
0: Aç. Açıyorum.
1: Okur. Aç.
0: Sen harbi İstanbullusun.
1: Bildin mi?
0: Bildin, %87 şu anda.
1: Oo baby.
0: Çok fena.
1: Alkışlar İstanbul trafiğine gelsin. Yakalar hangisi? Dur bir dakika, hangi yakaya alkışlatacağız şimdi? Hangisi alkışlar?
0: Anadolu yakası.
1: Kaç?
0: %89.
1: %89.
0: %89.
1: Anadolu yakası.
0: Çok fena.
1: Alkışlar Anadolu yakasına gelsin sevgili dinleyenlerim. Vay be, evet. Evet kardeşim benim, buyursunlar, dinliyorum seni.
0: Dediğimiz gibi İstanbul'da trafik durumu şu anda %87 civarında, çok yoğun. Köprülere baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara otoyolu açık durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi çıkışı üzeri her yeri aşırı yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri yoğun akıcı, hatta bayağı yoğun akıcı. Girişlerde ve çıkışlarda aşırı yoğunluk söz konusu. Avras Tüneli her zaman olduğu gibi köprülere oranla daha açık durumda ama köprüden çıktıktan sonra, Avras Tüneli'nden çıktıktan sonra yoğunluk başlıyor. Çok uzun bir yol boyunca devam ediyor.
1: Çok uzun bir yol boyunca devam ediyor.
0: Ya oraya söyleyecektim. Gebze Pendik diyecek mi diyemedim.
1: Anladım kardeşim. Olayımız bu sevgili dinleyenler. Kolaylıklar diliyorum size. Yani olay bundan ibaret yani.
0: Geçmiş olsun.
1: Yağmur durumu nasıl değerli dinleyenler? Yağmur durumu nasıl? Yağıyor mu İstanbul'da herhangi bir yerde?
0: Bulutlar tükürüyor.
1: Nasıl tükürüyor?
0: Yani bildiğin...
1: Yağıyor biraz... mu? Ben kaldım o zaman yine. Burada.
0: Biraz yağıyordu, şu an yağıyor mu bilmiyorum.
1: Yağıyor mu yağmıyor mu? Oğlum bana bir şey söyle.
0: Bilmiyorum, bir dışarı bakmam lazım.
1: Peki. Koz yatağı ışıklardan Şerif Ali'ye 50 dakikada geldim. Dayanamıyorum artık, motor alacağım demiş efendim. Yani belirli bir noktaya kadar çözüm. Belirli bir noktadan sonrası değil ama yani.
0: Ama yetkililer beni dikkate almıyor. Benim çözüm yöntemlerim var.
1: Ne seninki?
0: Yürüyen yol dedim.
1: Yürüyen yol.
0: Evet. Yürüme bandı gibi düşün. Arabayı üstüne oturup gitsin kendiliğinden.
1: Madem yol yürüyor, arabayla niye çıkıyoruz? Yaya olarak duralım.
0: Ama yağmur var, kar var.
1: Şemsiye. Gocuk mont.
0: Ama... Sıkıntı o zaman, bir yerden ıslanırsın.
1: Ya sen şey diyorsun yani, arabayla yolun üstünde duralım, yol kendisi yürüsün.
0: Evet, kimse kornaya basmasın.
1: Güzelim benim. Efendim? Arabaya ne gerek var o zaman? Biz normal çıkalım duralım. Kabin olsun, üstü kapalı olsun, böyle kabin olsun, gidelim öyle.
0: Hem o çok masraflı.
1: Daha az, öbürküsü az masraflı diyorsun.
0: Evet.
1: Hani bir tanesi 1 milyar, 1.1 milyar, bir tanesi 1 milyar yani. Nokta 1 için mi şey oluyor?
0: Ama tasarruf işte.
1: Doğru diyorsun.
0: Ya da eski yöntem atlı seyahat.
1: Evet, doğru diyorsun. Maslak silecek yetmiyor. Abi Maslak'tayım, deli gibi yağmur var. Kilit burası. Sarıyer'de yağmur var. Maslak Sarıyer tarafı yağıyor. Demek ki gidiyor, öbür tarafa doğru gidiyor demek. Buralarda yağdı, oraya doğru gidiyor demek.
0: Evet, gidiyor.
1: Demek gidiyor, evet. Yani. Ben acaba şimdi yayından sonra geçsem mi karşıya, bilemedim.
0: Ya motorla gideceksen, yağmur da yağmıyorsa.
1: Çuçukyalı'da şu an yağmıyor. Bir adım atsam, ayaklarım... Mecidiyeköy yoğun yağış, silecekler yetmiyor. Ben anladım, biz buradayız, anladım ben. Koz yatağı temiz. Bomonti kilit.

0: Evet, İstanbul yol durumu tahmin edeceğiz. Tek sayılar bende, çift sayılar Adem'de. Adem tahmin et bakayım.
1: Bugün yoldaydım. Yolun yoğunluğunu da gördüm.

0: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Smokin bizim işimiz.

0: bulacaksın.
1: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş ayran. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: birini kazanma şansı.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin. Arabanı arabamla takoman,
3: değerinde cinsat. Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Her şey için getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
10: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
9: Bir mutluluk getir.
2: Reklam.

0: Yağmur yağıyor diyen yerler var. Yağmıyor diyen yerler var. Sizin orası Kilit. Bizim orası Şişli oluyor galiba. Değil mi? Evet. Ne oldu Selahattin, bir şey dedi sana. Ne dedi?
1: Fırçaladı beni.
0: Ne dedi?
1: Bu kolunun kapısını indirerek kapatma, bir şey dedi, anlayamadım.
0: O kadar dinlemiyorsun yani insanları.
1: Yok, ben yayını dinliyordum bir yandan.
0: Ben ne dedim peki en son? Ha, madem yayını dinliyorsun. Ben ne dedim?
1: Yağmur mu dedin, ne dedin?
0: İşte bu kadar, görüyorsun değil mi?
1: Ama iki tane kulağım var yani, bir orada bir orada.
0: Anladım.

0: Abi %87 nedir ya? Siz söylediniz, inanmadım, girdim baktım 87'miş. Abi niye yalan söyleyeyim yani? Durduk yere mesela trafik %60, merhaba %87 ya trafik falan diye. İnternet bir bizden var, aşk olsun yani.
1: Evet.
0: %87 sevgili dinleyenler. Vay be. Şu an memleketin hangi yolunda olmak isterdin? Nerede olmak isterdin şu anda?
1: Şu an Kop Dağı'nda olmak isterdim.
0: Ne dağında?
1: Kop Dağı yolunda.
0: Neredeydi o tam?
1: Erzurum Bayburt arası bir yerde.
0: Erzurum Bayburt arası, evet, bir yerde.
1: Geçen niye yaz mesela oradan çıktım, çok güzel çıkışı, inişi de iyiydi.
0: Sen araba kullanmayı bilmiyorsun, biliyorsun.
1: Niye, beni yolda gördün?
0: Evet.
1: Direksiyondaydım.
0: İşte, tam trafik canavarısın.
1: Öyle bir şey yok.
0: Yolda Adem'le şöyle karşılaştık. Ben gidiyorum, böyle önde beyaz bir araba var. Kendi kendime dedim ki kim bu maganda ya dedim. Böyle sağa giriyor, sola giriyor falan filan. Kim ya bu dedim. Bir baktım benim önüme kırdı direksiyonu. Allah Allah, bu kim dedim. Yanından geçiyorum, baktım bizim Adem. Bana böyle yapıyor. Bak kullanıyorum abi, koruyor musun diyor filan. Sırf bana onu göstermek için abuk sabuk hareketler yaptı yani.
1: Sinyal verip geçtim ama.
0: Ne oldu?
1: Sinyal verdim.
0: Anladım. Anladım. Bizden uzak kullanabilirsin ya.

0: Büyük şehre yakın, küçük şehir candır. Düzce'de keyfimiz yerinde. Varacağımız her yer 15 dakika demiş efendim. Vay be. Düzce diyor bak, görüyor musun?
1: Vay be.
0: Keyfimiz yerinde.

0: Hanımlar beyler, bu arada yarın Serdar Trafik'te bu saatlerde değil 18-20 arasında dinleyeceksiniz efendim. Yarın Fatih'le bir saat değişikliği yaptık. Yarın bu saatlerde Fatih seslenecek size. Ben de onun saatinde sesleneceğim size. Dış yayın var. Abi beni geç saatte bırakma dışarılarda. İşte eve gidemiyorum, korkuyorum filan dedi. İyi tamam tamam dedi. Yarın dış yayın, benim saatte Fatih seslenecek size. İzlenecek bir şey değildi sevgili dinleyenlerim. Serdar Trafik'te yarınlık, yarına özel 18-20 arasında. 18-20 arasında sevgili dinleyenler. Haberiniz olsun, yarınlık öyle bir ufak bir değişiklik yaptık yani. Senin de bilgin olsun ha.
1: Ya bilgim var.
0: He var.
1: Var evet.
0: Kesin benden de öğrendin şu an.
1: Yok yok biliyorum.
0: Ya he he ya. He he evet yani. Evet, bitiriyor muyuz?
1: Bitiriyoruz.
0: Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Ben gece saat 10'da geleceğim bir daha sevgili dinleyenler. Akşam saat 10'a kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Olur da bize ulaşmak isterseniz sosyal medyada Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenler. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Fatih ile size iyi yayınlar, iyi eğlenceler. Bunu da işte Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz bunu da. Önce saat 10'da, sonra yarın 18'de. Yarına özel 18'de sesleneceğim size. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Gerisi bende. Akşam 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: gelecek. Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur. Cool.
2: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
3: Yeni Sprite Cool Mint.
2: Dene gör. Lezzet.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: Reklam.
15: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.
14: Saat 18. Bu bir reklamdır.
16: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
17: İyiyim teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
16: İyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
17: Allah'tan.
16: Sigortadan hallederiz.
17: Sigortadan halledemeyiz.
16: Niye halledemeyiz?
17: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
16: Ama?
18: Ama dememek için ama sigorta.
14: Bu bir reklamdır.
15: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.
19: Hesap.com spor haberlerini sunar.
20: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bugün İstanbul'da belli oluyor. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası finaline çıkan Alman temsilcisi Freiburg'la Aston Villa bu akşam karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakası saat 22'de başlayacak.
19: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
20: BIST 100 endeksi 13.990 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 59 kuruş, euro 52 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
19: Halkbank'ın katkılarıyla.
21: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
21: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 2 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 44 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
21: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.971, yarım altın 21.555, çeyrek altın 10.781, gram altınsa 6.614 liradan alıcı buluyor.
22: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
23: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
21: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Antalya 28, Adana 24, Kayseri 16, Trabzon 18 ve Erzurum 14 derece.
23: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Parafla'nın katkılarıyla.
24: Güzellikler dünyası.
25: Parafla Sırbistan Kragujevac'tayız. Kragujevac, Sırbistan'ın sanayi ve eğitim açısından önemli şehirlerinden biri. Ülkenin ilk modern başkentlerinden biri olan şehir, tarihi mirasıyla dikkat çekmekte. Geniş parkları, üniversite kampüsü ve kültürel etkinlikleriyle genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Sumerais Anıt Parkı, şehrin geçmişine dair izler taşırken, aynı zamanda huzurlu bir doğa alanı sunmakta. Kragujevac'ta modern yaşamla tarihsel bilinç dengeli bir şekilde bir araya gelmekte.
0: Paraflayın katkılarıyla.
24: Güzellikler dünyası.
26: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Ya ben nasıl konsantre olayım kardeşim? Selahattin gelmiş halay çekiyor şu. Bu şarkıyla bir de ya. Bütün motivasyonu yerle yeksel. Selahattin. Selahattin. Evet, iyi akşamlar sevgili çok kıymetli Alem Efendi dinleyenleri. Bu topraklarda yaklaşık 32 yıldır yayında olan radyo istasyonunda bu saatlerde bu kardeşiniz yayında. Selahattin bugün eve gidemiyor. Gel gel bir mikrofonu gelsin çıkarsın bir gel gel. Gel Allah aşkına gel. Kapatını kapat. Sen hayırdır bu saatte? Sen bu saatte seni kesseler mi de olmazsın?
1: Sevgili koordinatörüm öncelikle bizde saat kavramı olmadığını belirtmek isterim. Bunu sizlerle de defalarca kez yaşadık.
0: İşte ulusal bir radyonun teknik müdürü böyle olmalı. Doğru söyle mermi almadım eve ne oldu?
1: Yok abi Özgür Asaf'ın arkadaşları var evde.
0: Kaç yaşındalar? Yani yaş ortalaması evin şu an yaş ortalaması kaç? 6. O da Merve yükseltiyor galiba yaş. Normalde 2 galiba. Şey var doğum günüm var. Ne var?
1: Yo birbirlerini çok özlemiş arkadaşları. Ya okulda bırak. Zaman yetmemiş.
0: Birbirimize virüs bulaştıralım. Nasıl yapalım? Evde de buluşalım. Ne kadar güzel ya. Bak bu yaşlarda başlıyor değil mi çocukların böyle buluşmaları, ev arkadaşlarımı davet edeyim bilmem ne falan. Ben ilk eve arkadaşımı davet ettiğimde 32 yaşındaydım. Almazlardı eve yani.
1: Ben üniversitede hastalandım. Ailemden dahi arayan olmadı. Çocuk bir hafta okula gitmedi. Arkadaşları merak etmiş kapıya geldiler.
0: Hiç babasına çekmiyormuş. Herhalde Merve'ye çekti insancıl tarafı.
1: Büyük ihtimalle.
0: Galiba. Sevgili Selahattin'e çok teşekkür ederiz. Doğuş'un bu şarkısında halay çektiği için. Sevda yüklü trenler boş raylarda ilerler. Biz hatırlıyorum. Çocukluğumuzda sokak düğünleri olurdu. Sokak arası düğünleri yani. Orada Doğuş'un bu şarkısı falan çalardı böyle piyanistler çalardı. Bir de Ricky Martin'in Un Dos Reste halay çekiyorduk hatırlıyor musun? Un Dos Reste halay çeken bir jenerasyon var. Biz onlardan biriz izliyorduk. Çok da güzel oluyordu. Bir tane daha vardı Tarkan'ın bir şarkısı neydi onu tam hatırlayamadım ama şey olabilir. Kıl Oldum Abi olabilir. Onunla da böyle bir halay çekilirdi. Ritmi uyuyor ya ondan dolayı galiba.
1: Tarkan'da hiç denemedim ama deneyelim onda.
0: Denenir. Bizim şimdi dış yayınlarımızda yayın bittikten sonra bir ritüelimiz var. O da şu Akif Çekirge'den
1: Delalım.
0: Delalım. Bak hemen söyledi. Akif Çekirge'den Delalım'ı açıp yayın bittiğinde aracı devirircesine. Aracın içinde halay çekiyoruz. Vereyim mi bir onu? Dur bir vereyim bir
1: yapma.
0: Dakika. Akif Çekirge'ydi değil mi?
1: Akif Çekirge.
0: Akif Çekirge. Delalım. Dur bakayım. Evet eğer mendil aldı şu anda. Dur bakayım. Şu, bu olması lazım. Şimdi bu ortamı merak edenlere ben bir Instagram story'si atayım. Selahattin ve elindeki mendili bir görün Allah aşkına. Şevval'cim eşlik etmek istersen lütfen ayağa kalk.

0: Abi türküdeki zılgıtları Selahattin atıyor zannettim, yemin ediyorum. Hikayeyi attım. Instagram Fatih Yıldırım com.tr'den bakabilirsiniz. Nasıl içten, nasıl güzel. Sen önce... Tamam, en zılgıt sensin oğlum, tamam. Alkışlarla uğurluyorum seni. Efendim geçmiş olsun mesajlarına teşekkür ederiz. Geçmiyor bu hastalık, düzelmiyor. Bir burunda tıkanıklık, bir halsizlik hali, bir şeyler filan. Etrafında kim varsa onlarda da böyle bir kırgınlık, yılgınlık bir şeyler var. İnşallah bayrama kadar düzeliriz diye temenni ediyoruz. Şevacığım ne haber canım?
1: İyiyim, sizden ne haber?
0: Çok teşekkür ederim. Ne kadar enerjiksin.
1: Selahattin
0: abi. Ne kadar rahatsız etti böyle bir enerjikliği. Biz ölmüşüz bitmişiz. Şevval ne haber? Hoş geldin. İyiyim mi? Ne kadar mutlu. Böyle olmak lazım. Şimdi yarın özel bir durum var. Hemen hatırlatmasını yapalım. Yarın biliyorsunuz biz bir dış yayında olacağız. Özel bir yayında olacağız. Ve bu yayınımızda, Etnospor yayınında, 8. Etnospor Kültür Festivali yayınımızda Atatürk Havalimanı'nda olacağız. Serdar'la yayınlarımızı değiştirdik. Sadece o günlük. Yani yarınlık daha doğrusu 16-18 arası ben yayında olacağım. 18-20 arası da bizim Serdar yayında olacak, bilginiz olsun. 8. Etnospor Kültür Festivali'nde Alem FM canlı yayın aracı alanda olacak. Siz de orada olursanız tanışırız, kaynaşırız, sohbet ederiz. Aracımız orada olacak. Aracımızı merak edenler de gelip de görebilirler. Böyle çok mesaj alıyoruz. Aracı görebilir miyiz? Arkadaşlar normal araba logo giydirdik ya. İçeride sadece çok pahalı aletler var, sebebi bu. Gerçi bunu söylemediler, hırsızları kapı açıyorsun diye. İçeride pahalı aletler var dünya standartlarında, o kadar yani. Yoksa ekstra bir durumu yok. Bir şeyi daha ekleyeyim hemen, hikaye atmıştım. Araç radyodan çıkarken bir video paylaştım bugün. Sağ arka tekerlek patlakmış. Dinleyicilerimiz uyanmış mevzuyu bu paylaşım bir tanesi. Bir sürü mail geldi öyle. Lastiğin hepsi patlak, aman dikkatli olun diye. O işi halletti bizim Selahattin. Lastik işini halletti. Sabah yayınına geç de kalmadım, onun altını çizeyim. Küçük heyecanlar yapmak için yapıyoruz bunu. Yoksa vaktinde geldik, onun da altını çizmiş olayım. Akif Çekirge'nin delalımını kaydettim diyor. Haftaya nişanımız var, çalarım. Alem FM'den sadece pop şarkıları şazamlamayın efendim. Bunları da şazamlayın elbette. Peki Metin diyor ki siz yine aynı maaşı alacaksınız değil mi demiş. Yok, bu ekstra olduğu için zamlı. Şeyli alacağız yani, haberiniz olsun. 18-20. Bir saattir frekansı bulmaya çalışıyorum. Didim Söke arasında otobana girince anca ulaşabildim. İzmir dönüş yolundayım. İyi yolculuklar, sağ olun, teşekkür ederiz. Oralarda yayınlarımız iyidir o bölgede ama bazı kör noktalar olur. Bu yüzden de sizi Alem FM uygulamasına bekleriz efendim. Uygulamayı aracınıza bağladığınız zaman gümbür gümbür bir yayın takip edersiniz. Çok geçmiş olsun mesajlarına, teşekkür ederiz. Mevzuyu verdim mi? Nö. Birazdan vereceğiz mevzuyu. Herkes gelmiş mi? Şöyle bir bakayım. Çok önemli çünkü. Abi uzun yolum geldi yemin ediyorum. Sıkıldım, bunaldım, ölüyorum. Ne zaman tatile çıkıyoruz ne demiş Akın. Yazmış. Az kaldı, bir şey kalmadı. Cuma günü galiba herkes izne ayrılır tabii. Herhalde değil mi?
1: Evet, birleştirir insanlar.
0: İnsanlar muhtemelen birleştirirler. Tatil önemli tabii, kafayı boşaltmak için çok kıymetli. Yoksa yani akrabaların yüzünü görüp düzeleceğimizden değil işte yani. Sürekli gördüğümüz manzaraları görmemek için yani. Hani Şevval için ben için Şevval, Serdar için Adem için. Hep öyle. Aynı manzarayı görmeyelim, kafamız dağılsın diye yani. Uzun yolculuk her zaman iyidir. Bir de uzun yolculuğun vazgeçilmezleri vardır. Hemen girişin konusu yapabiliriz bunu. Uzun yol vazgeçilmezleri. Ben yaklaşık 3 yıldır evliyim. Bizim uzun yol ritüellerimizden bir tanesi şey oldu. Mücver oldu. Uzun yolla çıkmadan önce hanım mücver yapıyor. Yolda mücver yiyoruz. Benim yaptığım poğaçalar var. Poğaçaları tüketiyoruz. Hem ekonomik olarak da... Güzel oluyor çünkü yolda ne yediğinin içine de yediklerin içine de ne koyuyorlar belli değil.
1: Evet.
0: Hem de yani daha uygun.
1: Şimdi bir de lezzetli.
0: 3 yerde mola verdin. 3 bin liradan o 9 bin lira yapar. Evet. Devir tasarruf devri. Mücver yanına poğaça. Ya düşün abi, termosların içine su dolduruyoruz. Ya birkaç yıla kalmaz Bodrum'da yazlık hazır. Parayı biriktiriyoruz yani. Bana uzun yol ritüeli söyle bir tane.
1: Soğuk kahve.
0: Yanıma alırım.
1: Termosun içine soğuk kahve.
0: Güzel.

0: Bir tane de ben söyleyeyim, bir tane daha söyleyeyim benim. Olur. Yola çıkmadan önce Ayetel Kürsü.
1: Aa, kesinlikle.
0: Nas, Felak, bunlar çok önemli.
1: Yol kenarı kahvecileri. Bak, onlara uğramak.
0: Şeyi yapıyor musunuz? Araba kullanıyorsun sen değil mi?
1: Kullanıyorum.
0: Ya da baban yapıyor musun yola çıkmadan önce bir lastik kontrolü, su kontrolü
1: tabii,
0: falan?
1: Tabii, her şeyi kontrol ederiz.
0: Eskiden daha çok yapılırdı bunlar tabii uzun yola çıkmadan önce. Şimdi yeni nesil araçlarda uyarılar var. Kaç kilometre sonra arıza verir, ne oldu ne olmadı diye. Eskiden ben hatırlıyorum dedem, amcam, babam hepsi böyle çok ciddi uzun yoldan önce, bir hafta önce işte çalışmalara başlarlardı. Yağıydı, lastiğiydi, bilmem nesiydi, sanayiye gidildi filan. Şimdi öyle bir durum yok ama o hazırlık evresi dünyanın en güzel anlarından bir tanesi. Bir yere gideceksin, işte atını hazırlıyorsun gibi. Çünkü at ya hani aslında, evet, insanın atı arabalar. Uzun yol ritüelleri. Oğlum tamam, hepsi siz söylediniz de bir durum bize söyleyeyim demiş. Muhittin. Uzun yol ritüelim. Herkes tuvaletini yapsın, durmak yok cümlesi demiş.
1: Evet.
0: Molada lokum almak. Ay, çok
1: güzel. Pişmaniye.
0: Pişmaniye çok güzel olur. Kuru yemiş çikolata, bisküvi gibi atıştırmalık şeyler poşetin içerisine. Ondan sonucuma uzun yol ritüelim İbrahim Tatlıses şarkıları. Başka ne varmış? Uzun yol ritüelim. Kahve. Herkes kahve yazmış. Çok fazla kahve var. Soğuk kahve. 90'lar pop diyenler var. Ondan sonucuma... konta besmeleyle basma vardı. Bismillah. Meşhur bizim ritüelimiz o diyor. Uzun yol ritüelimiz. Efendim. Şu oradan bakayım birazcık da. Arabayı binmeden önce lastiklere bir tekme atma. Niyeyse. Bunu niye yapıyoruz lan biz? Böyle bir ritüelimiz var bizim. Böyle vurma vardır. Bir de alacağın arabayı almaya gittiğinde arabanın önüne gelir gelmez lastiklere vurup araç sahibine ne istiyorsun buna vardır. Bütün lastikleri vurduktan sonra vardır. O da çok güzeldir. Çikolata, enerji drinkler. Efendim yastık yorgan gelmiş. Arabanın arka koltuğunda uyumayı denediniz mi? Hayatınızda hiç böyle bir tecrübeniz var mı bilmiyorum ama çok güzel oluyor. Ben bunu hep savundum. Bir gün bir dinleyicimiz bağlandı. Dedi ki arabanın içinde çocuklar da çok kolay uyur. Biz yetişkinler de uyuruz. Arabanın arka koltuğunda özellikle. Çok güzel olur. Boyunuz henüz tam uzamamışken uyunan uyku en güzeli tabii. Onun sebebi de şuymuş. Arabanın içindeki o uğultu anne karnındaki uğultuya çok benzediği için bizi oraya götürüyormuş. Uzmanlar, konunun uzmanları öyle söylüyor. Şimdi moda tabirle şeyimiz ne derler? Travma, pozitif travma diyelim biz buna. Yani o zamanı hatırlatıyormuş bize anne karnının uğultu. Çok hatta şey der, böyle kolik çocuklara arabayı bindirdikleri zaman çocuklar uyur filan derler. Çok güzeldir. Uzun yolda ben mesela hanım arabayı kullanıyor ve arka geçiyor uyuyorum. Ayaklar biraz havada gerçi ama bazen camdan çıkarıp sarkıtıyorum. Ama bunu yapmayın söyleyeyim. Yani camdan hafif ayaklar çıktığı zaman çok hafif. Tabii sürekli rüzgar yiyor, bağırsağı bozmaya birebir. Bunu tavsiye etmiyorum. Bu kötü. Çok deneyimlediğim için söylüyorum bunu yani. Şimdi aradan sonra mevzuyu vereceğiz bu akşamın mevzusunu. Hafif bir hastayım. Radyonuzun ayarlarıyla oynamayın. Kendi sesimi içeriden uğultulu duyuyorum. Dönüşte size Nil Karaibrahimgil çalışayım. Sevgili Nil'in ailesi gerçekten muazzam insanlarmış. Kızın zaten soyadı uzun deyip kısa isim vermişler. Ne zaman? Reklamlardan sonra. Alem FM'de bende. Geliyorum, ayrılmayın.
2: Fatih Yıldırım. Hafta içi her gün 18'de. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites.

0: Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Garaj Shop'a ekspertiz. Günün her saati konfor.

Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde money kampanyalarından 2 kat daha fazla money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros hepimize
1: iyi gelecek. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
3: seveceğim. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Valla bizim uzun yol ritüelimiz kaç saat kaldı? En çok bu sorulur diyor. Uzun yolda diyor çubuk krakeri tek geçerim. Ay. Bir de çubuk kraker ağzındayken konuşma vardır biliyorsun. Bu yollar hep iyi oluyor. Valla iyi oldu. Çubuk kraker kaldı mı? Aylin Gökçe, bugün karşı binamızda bir dairede pencereleri tuğlayla kapattıklarını gördüm. Aklıma Gonca yine anlattı. 1800'lerdeki İngiltere'deki olay geldi diyor. Anlatmayacağım şimdi size ne olduğunu ama Gonca'nın bölümünü dinleyenler kazandı. 1800'lerde İngiltere'de böyle bir şey varmış, cezalandırma yöntemi. Onu söylüyor. Sağ olsun Goncik. Uzun yol ritüelim, marşa basıp istop etmek için varacağım yere varmak. Ya bu yarış niye abi ya? Babam da ya, ömrümüzü yedi ya. Babam ola ver, olmaz. 2,5 saate gitmeniz lazım. Geçen sene 3 saatte gitmiştik. Mola veremem. Radar var, gaza da basamıyorum. Mola olmaz diyor, gitmemiz lazım. Ya daha, çünkü hava atacak ya arkadaşlar ya. Ankara'ya ben 2 saate gittim. E ne oluyor yani mesela, gittin ne oldu? Başın göğmeyendi. Neden yani? Babaların... Gereksiz şeyleri böyle iddiaları. Bugün aslında mevzuyu bunu mu yapsak ya? Girdiniz iddia. Kimle hangi iddiaya girdiniz diye. Böyle iddia mı diyelim ona, ne diyelim? Yarışlar. Kimlerle girdiniz yarışlar? Böyle sebepsiz insan girer ya. Mesela ben yani yaptığım şeyi söyleyeyim. Yürüyoruz ya mesela yolda, İstiklal Caddesi'nde yürüyorsun mesela. Biriyle yan yana yürüyorsun, hiç tanımadığın biriyle. Hızlı gitmeye çalışırsın. Bana oluyor, size de oluyor mu bilmiyorum da, onu geç, o beni geç, ben onu geç. Mesela çocuk şeyler yani, böyle manasızca şeyler.
1: Benim mesela Sümele Manastırı'nda böyle bir anım var. Normalde işte arabayla çıkabiliyorsun, biz gittiğimizde yürüyerek çıkman gerekiyor. O kadar uzun bir merdiven ki.
0: Evet,
1: 30
0: merdiven.
1: Dakikada çıkıyormuş insanlar diyorlar. Ben orayı hırs ettim 15 dakikada.
0: İşte mesela ama... manasız, gereksiz, saçma sapan. Ne yapacaksın? Taşacak bu deniz çekimlerine mi yetişecek? Nedir yani? Neden böyle bir yarışımız var? Tamam, girdiğiniz iddiaları konuşalım. Yarışlar, iddialar. Bunu konuşalım efendim. Kimle girdiniz? Ya da içinizde böyle bir güdü var mı? Ya da şu da bizde meşhurdur. Bir araç sizi sollarken gaza basarsınız yani. Geçemesin beni diye. Lan geçsin, nedir ya? Birazdan hatırlamayacaksın bile plakayı, arabayı, yolu. Geçecek, gidecek yani. Bize buradan yazmanızı isteriz. 536-901-8902. Bunu bir konuşmak isteriz efendim. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Kimlerle neden niçin yarıştırırsınız? Onu ben söyleyemedim mi şimdi yayında? Öyle halk arasında da öyle söylenir. Yarıştırmak, bilmem ne yarıştırmak. Biliyorsunuz değil mi? Bir... sıvı ile ilgili bir şeydir efendim. O halk arasında daha meşhur tabiri odur. Evet, mevzu bu. 536-901-8902. 536-901-8902. İstisnasız her kırmızı ışıkta yanımdaki arabayla istemsizce yarışa giriyorum. Bundan kimsenin haberi olmuyor ama ben giriyorum diye, böyle bir yarışa giriyorum demiş efendim. Güzel. İşte böyle yarışlar, manasız, anlamsız, kendi kendimize girdiğimiz yarışlar. Veya biriyle de girdiğiniz yarışta olabilir. Balıkesir Kaz Dağları jandarma bölgesi. Çıkamazsınız dediler, çıktık. Ama bizi aşağı jandarma indirdi. Ay, gülemiyorum da öksürük tutuyor. Çok pardon. Öksürünce de niye pardon diyorsun? Yani öksürdük kardeşim, ne var yani? Navigasyonla yarışıyorum diyor. O 10 dakikaya oradasın diyor ya mesela, ben 8 dakikaya varmaya çalışıyorum diyor. Saçma sapan bir...
1: Ya bunu yaparsın.
0: bunu yaparsın evet. Ben artık navigasyonun şeyine bakmıyorum. İşte 13 dakika varış yeri diyor ya mesela. Ona bakmıyorum. Varış saatine bakıyorum. Çünkü öbür türlü uyanık bir şekilde saate, zamanı yavaşlatıyor kendi içinde. Mesela 13 dakika diyor ya varış yerine. Mesela 3 dakika gidiyorsun, yine 13 dakika.

0: yapıyor esasında baktığında. Çok kolay da bir şey değildir he. 8-10 tane uydunun birbiriyle haberleşmesi sonucu sana o raporu veriyor. Öyle kolay bir şey değil. Hani öyle bağlandı GPS'e oradan sana bir data verdi değil. Dünyanın etrafında gezen 8-10 tane uyduyla haberleşiyor. Senin yerini tespit ediyor. Evet. Çok bu arada bu navigasyonu, bu hizmeti Einstein'ın bir marifetidir. Şimdi detay vermeyeyim ama böyle sosyal medyada cahilce cümleler okuyorum bazen. Ya Einstein ne var oğlum? E-MC² dışında ne var ya? Senin şu an kullandığın ileri teknoloji, şimdi navigasyon bilmem ne, yapay zeka da dahil olmak üzere navigasyon navigasyon amca diyorum. Einstein amcanın marifetidir yani. Evet, dur bakayım, konuyu verdik. Konu şey, yarıştırmak. Kimle neyi yarıştırıyorsun? Spor yaparken kocamla harcadığım kalorileri yarıştırıyorum. Bir kalori de olsa kocamdan fazla harcamalıyım demiş efendim. Bu güzel, bunu beğendik. Kocalarla yarış. En iyi yemek yapma yarışları belki.
1: Mesela evde, daha çok beğenilme.
0: Daha tabii, mesela evde işte en iyi yumurtalı patatesi ben yapıyorum diyor. Yenge hanım iman bayıldı yapmış. Onunla onu yarıştırıyor. Onunla o bir mi yani? Dur bakayım, senin bağışıklık düşük olabilir mi demiş. Vitamin alıyor musun diyor. Sürekli hastalık hayırdır? Ya yok ya, bu sürekli hastalık durumum yok benim ama bu yıl gerçekten de kimle, ya sadece kendime özel değil, kimle konuşsam bir üst solunum yolları enfeksiyonu problemi bir şey var. Ya böyle bir virüslerle dolu birkaç yıl geçirdik. Ondan olabilir. Yoksa sımsıkı taş gibiyim efendim. Yani bu konuda kendime güveniyorum, iyi baktım düşünüyorum. Annem şey diye açıklar bunu. Sen küçükken kemiklerin içindeki ilikleri emerdin diyor. Biliyor musunuz onu? Şimdi bu jenerasyon çocukları bilmez ama ona da hatta kemik demezler anneler, anneanneler, babaanneler, gemük der. Gemüğün içindeki o iliği emme vardır. İçine çatal sokup o iliği çıkarma vardır. O bir oyundu bizim için yani. Şimdi nasıl çocukların eline tablet veriyorlar ya, bize de kemik veriyorlar. O kemiğin içindeki iliği emmeye çalışırdık. Annem o yüzden hep böyle söyler yani, senin bağışıklığın sağlamdır, kolay kolay hasta olmazsın der. Sonra pandemi döneminde böyle bir iki profesörden bu açıklamayı okumuştum, izlemiştim, hatırlıyorum. İşte çocukken kemik iliği bilmem ne falan alıp, tabii onu alıp bağışıklığını güçlendirenler daha kolay atlatıyor hastalığı gibi bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Ama o kemik emcükleme, o çok güzel, o çok güzeldir o ya. Kardeşimle Betül'le böyle sesleri yarıştırdık, ses çıkartırdık. Yapıyor muydunuz?
1: Ben bir kere yaptım hayatımda, çok güzeldi.
0: Ya sen site çocuğusun, sen yapamazsın imkanı yok ya. Bir kere mi yaptın?
1: Bir kere.
0: O da yavrum, komşunun çocuğu yapıyordu, canı çekti, annem verdi, evet. Yaptı tabii.
1: Van'dan gelmişti et ve çok güzeldi. O kemik, ya ilk defa böyle denemiştim, bayıldım, tadı damağımda kalmıştı.
0: O bahsettiğimiz kemik de esasında böyle eliptik bir şey vardır kemiğin.
1: Evet.
0: Genelde kuru fasulyenin nohutun içine de atarlar tat versin diye. Doğru düzgün et de yoktur onun üzerinde ama çocukların oynaması için birebir bir şeydir. En güzeli de çay kaşığının tersiyle çıkar. Biliyorsun değil mi?
1: Hayır, onu da. Ben direkt ağzımı dayadım.
0: Tam o da olur da çıkmadığında çay kaşığının tersiyle.
1: Tabii bir dahakine bunu deneyeceğim.
0: Lütfen dene. Ya bu ne güzel bir şeydir ya. Şu an olsa da emcüklesek ya. Vallahi çok, o kadar canım çekti ki ya.
1: Elinde yok değil mi şu an?
0: Şu an var gibi oldu değil mi? Evet. Tişört için dinleyicilerle yarışıyorum, bu olur mu? Olur işte, yarışmak mesela bunlardan bir tanesi. Arkadaşlarımla takımlarımızı yarıştırıyoruz diyor. Hep ben kazanıyorum çünkü Galatasaraylıyım. Artık okumuş olduk mesajı, kusura bakmayın. Dur bakayım. Abi arkadaşlarla pikniğe gittiğimizde ortaya koyduğumuz yemekleri yerken yarışıyoruz demiş. Ha, ben de şey diyecek zannettim. Pikniğe gittiğimiz zaman en çok çöpü kim toplayacak? Şimdi yaz geliyor, bu hatırlatmayı yapalım. Bizim dinleyicilerimiz zaten yapıyordur da. Yapmayanlar şans eseri bugün dinliyorsa onlara söylemiş olalım. Gittiğiniz yerlerde arabanızın bagajında çöp poşeti, kafa açan uzmanı da hatta bunu yaptık. Bagajında çöp poşeti olanlara Alem FM tişörtü verdik. Gittiğiniz yerdeki çöpleri ne olur erinmeyin, öyle derler. Erinme, üşenme, orayı bir toplayıver. Gerçekten insan onu yaptığı zaman bir huzura eriyor. Aynı birine bir iyilik yapmış gibi bir duygu. Çok güzel. Tabii birazcık söve söve yapıyoruz. Allah belanı.

0: az versin, ne güzel bir coğrafyadayız, niye kirletiyorsun bilmem ne falan. Ben biraz gözlemledim onları, kimlerin yaptığını görüyorum. Kimler kirletiyor, tipler, o fenotip hep aynı. Böyle bakıyorum aynı tipler yani. Saçını böyle kas, ne diyorlar ona?
1: Kas kafa.
0: Kas kafa mı diyorlar böyle, evet. Aynı saç modeli o tipler yapıyor onu. Bu yaz bütün dinleyicilerimizden arabalarının bagajına battal boy çöp poşeti koyup gittikleri bölgede önce bir temizlik sonra eğlence. Bu aralar trafikte iki araba markası seçiyorum. En çok hangisinden görürsem çok gördüğüm kazanıyor demiş. Böyle bir şey. Saçma ama böyle diyor benim. Güzel. Bugün kızım Hira 11 yaşına giriyor. Lütfen doğum günü kutlar mısınız? Tabii ki, Avusturya'dan. Abdullah Bey bir de bir ses kaydı atmış. Neymiş bakalım?
2: Aşk olsun. Kızım çok üzüldü. Bir doğum günü kutlamadınız.
0: Bize de yazıklar olsun.
2: Sizi çok seviyordu.
0: Ben de sizi çok seviyorum. Abdullah Beyciğim, haklısınız, mesajı görmemişiz. Çok da yazmışsınız görüyorum. Sabah da yazmış herhalde. Evet, sabah gördüm önceki mesajlarını. Sabah da yazmış. Şimdi gördük. Kusura bakmayın efendim. Burası bir mahalle radyosu olsa, 8-10 mesaj alsa haklısınız. Şimdi ulusal radyoya binlerce mesaj geliyor. Gözümüzden kaçabilir. Kızınızın yanaklarını öperiz. Avusturya'ya selam ederiz. Yalnız Abdullah Bey bir kağıttan okur gibi şey yapamıyor. Aşk olsun kızımın doğum gününü kutlu. Özür dileriz efendim, geç gördük. Oğullarımla evde en iyi pilavı yapma yarışına giriyoruz demiş efendim. Bu arada pilavla ilgili bir şey öğrendim yeni. Kim söyledi bunu? Somer Şef söyledi galiba. Hani pilava şey atıyoruz ya, şehriye atıyoruz ya.
1: Evet.
0: Abi en iyi pilav şehriyesiz pilavdır diye bir çıkışta bulundu mesela. Şey, ya bu yemekle ilgili mevzularda şu en iyisidir, bu en iyisidir. Çok iddialı değil mi ya? Adam belki şehriyi seviyor kardeşim. Ama onun çıkarımı şuymuş Somer Şef'in, hatırladığım kadarıyla. Pirincin tadını bozuyor. Yani başka bir tat katıyor. Gerçek pirinç tadını alamıyorsun diye bir açıklama. Tamam da zaten aldığımız pirinç çok ucuz, çok kalitesiz de. O yüzden biz onun tadını bastırsın diye yapıyoruz kardeşim. Başka bir şeyden dolayı. Şey gibi düşün bunu. Sokak arası tavuk döner yiyeceğin zaman malzemeyi çok koyarsın ya. Çünkü tavuk dönerin tadı kötüdür. Bari maydanozla ketçap mayonezin tadını alayım, evet, dersin. Onun gibi bir şey yani. Şimdi bir ara, aradan sonra devam. Yarışlarınız kimle, ne yarışına giriyorsunuz?

0: Reklamlardan sonra geliyorum, ayrılmayın.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binacele kılçık koca.

0: kazanmadan birini kazanma şansı.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Van Gü'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize
3: iyi gelecek. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: toplamda 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Sizin bak Hüseyin yazmış. Sizin sıkı bir taşacak bu deniz fanı olduğunuzu ispatlayamam ama öyle olduğunu düşünüyorum. Hüseyinci bu ayıp bir şey mi? Öyle yazmış. İzliyoruz hanımdan dolayı mecburen. Zaten beylere sor hanımından dolayı böyle böyledir ya. Hanım yapıyor abi hanım. Ondan dolayı yani yoksa bizim bir şey yok. Bir gün de bunu işlemek isteriz mesela. Eşinizden dolayı mecburen yaptıklarınız. Hatta dur konuyu şu an değiştirdim. Konu şu an değişti. Konu şu an bu. Eşinizden anneniz babanız da olur bu arada. Çocuklarınız da olur. Mecburen yaptıklarınızı soruyorum. Şimdi eşi yoktur çocuklarıyla yaşıyordur. Mesela onlar da katılım göstersin. Mecburiyetten yaptıklarınız. Böyle bir radyo programı dinamik. Yani bir konuya sarılıp. Yani sonsuza kadar onu işlemiyoruz. Lak diye konuyu değiştirebiliriz. Şu an değiştirdik. Yalnız özür dileyerek değiştireyim. Çünkü az önceki konuya katılım gösteren yüzlerce mesaj var. Biraz onlar çöp oldu, özür dileriz. Olsun be, eğleniyoruz ne olacak yani.
1: Evet ya.
0: Zorunluluktan ya, o yapıyor diye yapıyorum. İşte mesela diziler onlardan bir tanesi. Mecburen şey izliyorum. Benim dedem de söylerdi. Babaannenden dolayı Yalan Rüzgar'ı izliyoruz. Yalan Rüzgar'ı bilmiyorsun sen tabii.
1: Hayır, hiç bilmiyorum.
0: Çok zor. Kaçlıydın sen?
1: 99.
0: Dizinin galiba ilk başladığı yıl 78 diye biliyorum ben. Yani 70'nin imkanı yok zaten de. Eşinizden dolayı mecburen yaptık. Boşanmak yazmışsınız. Daha pozitif yazarsanız mutlu olurum. Yani. Daha pozitif, daha olumlu, daha yapıcı. Fatma Gül'ün Suçu Ne'yi izlemek zorunda kaldım. Yemeğe gittiğimizde mecburen döner kebap yerine bol dedikleri sağlıklı yiyecekleri yemek zorunda kalıyorum. Demiş efendim. Kayınpeder ziyareti. Mecburen yapıyorum. Eşimden dolayı mecburen üçüncü çocuk yaptık diyor Aziz. Aşkı Memnu'yu izlemek zorunda kaldım. Kızımdan ötürü diyor. Ha bir de kızımdan ötürü manifest denemek zorunda kaldım. Ya sabah konuştuk gerçi ama dün Lapseki'deydik. İşte 19 Mayıs kutlamaları sebebiyle Lapseki'de İşte kutlama yapıldı, eğlendik. İşte ben de DJ olarak çıktım. Şimdi bir şeyler çaldık filan. Bir saat, bir buçuk saat kadar. Ya küçük küçük kızlar yanıma geldi. Bir de sahnenin önünden bağırıyor. Manifest var mı? Manifest. Ne manifesti ya? Orada vursunlarla oynuyor millet. Manifest var mı diyor. Öbürü geliyor diyor ki manifestten bıdı bıdı çalar mısın? Bilmiyorum ki diyorum. Adını ne? Adını söyle bana diyor. Adını söylüyor. Ezberlemiş biliyor yani nakaratını söylüyor. O kalabalıkta onu dinliyorum bu arada, eğiliyorum kulağına falan. Manifest fanı hepsi çılgınlar gibi. Ya 21-22 yıldır bu işi yapıyorum. Eş, dost, arkadaş. Böyle çok nadir sanatçılarla ilgili ararlar. Tanıyor musun, ediyor musun? Tanışmak istiyoruz bilmem ne. Bizim böyle bir görevimiz olduğunu zannediyorum. Bak benim kız kardeşim dahil. Kız kardeşim çok sıkı bir Gökhan Özen fanı. Çocukluğundan beri aşıktır yani. Hala çok sever Gökhan Özen'i. Bayılır yani. Betül'e bile böyle bir şey yapmadım yani. Abi beni Gökhan Özen'le tanıştırsana. Hala söyle, şakasını söyler bunu. Kızım ben tanımıyorum seni, nasıl tanıştın? Diyorum ona. Şu manifest kadar aldığım telefonu kimseden almadım. En son Bursa'da çok kıymetli bir kardeşim Yavuz aradı en son gecenin bir yarısı, bak düşün 11.30 falandı, böyle uyumak üzereyim. Bir şey oldu dedim herhalde. Ya bizim kız manifeste tanışmak istiyor. Bir tanıdık manıdık yok mu diyor. Oğlum saat 11.30 le. Bu saatte ben manifest. Le nasıl da kim ki arkadaşlar? Bir kişi de değil, hangisiyle tanışmak istiyor? Bunlar bir de grup yani. Grup halinde mi tanışmak istiyor? O kadar çok telefon aldım ki, tanıyor musun, ediyor musun? Menajerini tanıyor musun, kendini tanıyor musun? Nasıl tanışabiliriz falan. Arkadaşlar yapacağınız şey çok basit. Konserde en önden bilet alacaksınız. Konser bittiğinde gitmeyeceksiniz. Oradan bir menajer falan birini bulacaksınız. Yapışacaksınız, taşımak isteyeceksiniz. Bu kadar yani. Ben şey, taktik benim size. Ne manifestmiş arkadaş. Çocukların sagopası yazmış. Aynen öyle. Sen de mi aynı?
1: Geçen gün eniştem hangi manifest kızısın dedi.
0: Enişte.
1: Evet.
0: Kaç kişi bunlar manifest kızları?
1: Sanırım 5 kişiler.
0: 5 kişiler. Evet. İnşallah ömürleri uzun olur.
1: Amin. Eniştem Zoktay'mış mesela. Zoktay diye bir kız var işte orada.
0: Zoktay Pokemon değil miydi ya? Pokemon değil miydi Zoktay?
1: Yok, Zeynep.
0: Ha, Zeynep
1: diye bir kız. Eniştem oymuş mesela.
0: Hangi ne manifestmiş arkadaş ya?
1: Gerçekten.
0: Pes, vallahi pes ya. Manifest. Eşim her gün anne ve babasıyla telefonda görüşüyor. Her gün beni de dahil ediyor mecburen demiş. Hoparlörü açanlar da bugün. Hanımın yüzünden sevmediğim dizileri izlememek için oğlanın odasına PlayStation 55 ekran TV aldım diye PlayStation için. Ama ben dizi izliyorum orada. Almanya'dan bir dinleyicimiz yazmış. Eş, dost, çocuklar yüzünden yaptıklarınızı sorduk. Yeni konu. Yalan rüzgarını annemden sebep çocukken çok üzüyorduk. Hani bir şey de anlamıyorduk ama karakterleri görüyorduk. Orada pembe gömlek giyen aslan yeleli saçlı sakallı bir adam vardı. Hala tutuluyorum ona demiş. Biliyorum, hatırlıyorum. Dayının profili geldi mi yüzünüze? Ben o abiyi Karadeniz zannediyordum biliyor musun? Tipi de andırıyordu yani. Bilenler hafif gülümsedi bence. Eşimden dolayı dağ taş geziyoruz diyor motorla diyor. Ama hoşuma da gitmiyor değil demiş efendim. Seviyorum demiş efendim. Eşimden dolayı geziyoruz. Bayramda teze kokulu köye gidiyoruz eşimden dolayı. Ya köy ne kokacak başka? Ne bekliyorsun? Köy lan bu. Zaten böyle olmadı yani. Köye geldiğinde bir camları açıp bir yapma yok mudur böyle? Vardır ama yani o koku o köy kokusudur yani. Bizi alakadar etmeyen konuları anlatırken merak ediyormuşum gibi dinlemek. Eşimden dolayı yapıyorum bu. Aa öyle mi? Ne diyorsun ya? Falan gibi yani. Ömer'cim yazmış. Ömer. Gökhan Türkmen konserine gittim diyor. Eşim istiyor diye. Oğuz Parsiloğlu. İşte ülkemin tatlı, güzel, nadide erkekleri. Eşleri mutlu olsun diye konserlere gidiyorlar. Hay maşallah. Eşinizden, çocuklarınızdan dolayı yaptıklarınız. Hanımın yüzünden adını bilmediğim otları yiyorum. Karnım doymuyor. Açım. Et istiyorum. Et yazmış Gökhan. Hepimizin derdine bir iki cümleyle açıklama getirmiş. Vallahi öyle ya. Yıldım ya. Ben de yıldım ya. Ot ot ot. Sürekli bu Antalyalılar hep ot yiyor abi. Sürekli ot yiyorlar ya. Allah'tan benimle evlendi de ağzına bir iki et girdi ya. Ya bir öyle bir kültürleri yok yani. Ha bu arada yediklerinde de güzel yiyorlar mesela yani. Ben Antalya'da yedim. Onların et, yediği eti de herkes yiyemez. Çok güzel hayvan. Şimdi dağ taş arazi güzel olduğu için hayvanlar besleniyor. Güzel hayvan var orada tabii. Ama ot yemeyi çok seviyor. Benim babaannem de öyleydi. Ben çocuk hatırlıyorum. Elimden tutardı. Gezerdik babaannemle. Sağda solda gördüğü otları toplayıp akşam eve getirip pişirirdi onları ya. Ve yerdi biliyor musun? Bak vallahi bu kadın Erzurumlu. Yerdi. Ama bizimkilerin durumu çok acayip ya. Bizimki yer dedim hanımın tarafının durumu. Ot seviyorlar ve her şeyin otunu yiyorlar. Kahvaltıda hatırlıyorum ilk zaman mükellef bir kahvaltı hazırladık sana deyince bir oturdum bilmem ne otu, bilmem ne otu. Bak bu da bunun otu, bu da bunun otu. Yiyebileceğim bir tek zeytin var. Abi hep ot, ot, ot, ot. Neyse Kurban Bayramı'na Antalya'dayız. Bir güzellik yapalım. Ohta da ot yemeyiz herhalde.
1: Bizimkiler de hamur işi.
0: Hamur, her şey şeyler, evet, göçmenler.
1: Evet, aşırı.
0: Peki, dolapta ot yoksa boştur demiş efendim. Otsuz yemek olmaz diyenler var. O, abi derdimi anlattın demiş efendim. Abi yıldım ya, vallahi yıldım ya. Bu kadar ot yenir mi ya? Bir de o otların sosları var. Sizin bundan haberiniz var mı? Bir ara hatırlatın anlatayım ben size. Otlara özel otlardan sos yapıyorlar efendim. Otlu et yapıyorlar. Yani ot olacak abi içinde mutlaka. Yeşillik. Tabii yani Akdeniz iklimi Ege de öyle keza. Uzun yaşamalarının sırlarından biri de o biraz. Sağlıklı olmalarının sebebi o. Yani ot dediğin aslında sağlıklıdır. Et çok öyle değil.
1: Et
0: yani
1: kolesterol.
0: Çok yediği zaman kolesterol yapıyor. Başka sorunlara yol açıyor filan. Bakalım dengelemeye çalışıyoruz işte. Hani ara ara bir çıkalım mı, gidelim mi, et yiyelim mi? Ben ısmarlıyorsam gidiyoruz. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra devam. Bir soluklanalım, bir çay molası rica ediyorum. Konumuz şu, çocuklarınız ve eşleriniz veya anneniz babanızla yaşıyorsunuz. Onlardan dolayı mecburen yaptıklarınız efendim. WhatsApp'tan beni ara yazarsanız Şevval sizi arar. Yayına dahil eder ve iki lafın belini kırarız. Geliyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Hesap.com spor haberlerini sunar.
10: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bugün İstanbul'da belli oluyor. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası finaline çıkan Alman temsilcisi Freiburg'la Aston Villa bu akşam karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakası saat 22'de başlayacak.
9: Hesap.com spor haberlerini sundu.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 12 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 51 dakika.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Antalya 28, Adana 24, Kayseri 16, Trabzon 18 ve Erzurum 14 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
12: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Gülseren Hanım iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.
0: Merhabalar. Yemeğini yapmış kadın ses tonu, bunu tanırım ben.
1: Yok yok, bir şey yapmadım vallahi.
0: Yapmışsın kız, her şey hazır belli yani, pilavlar
1: ben milavlar. Ben yapmadım.
0: Kim yapıyor?
1: Oğlum yaptı.
0: Ooo, ne güzel bir evlat yetiştirmişsiniz efendim. Teşekkür Gelininiz ederim. Çok şanslı olacak. Kaç yaşında kendisi?
1: 14.
0: Maşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: 14. Bir şey kalmamış evlenmesine. Bir 20 yılı kalmış.
1: Şurada ne kaldık? Hazırlık yapıyorum.
0: Peki var mı böyle bir kafası? Hani erkeklerin yoktur gerçi, hani bir an önce evleneyim kafası, ama bazı çocuklar doluyor.
1: Yok yok, şimdi bir gelip çocuk, ama mutfağa meraklısı var.
0: Mutfak. Belki aşçı olur, böyle dünyacı meşhur. He?
1: İnşallah. Kayseri yağlamasında başlamıştı zaten.
0: Kayseri yağlamasıyla başladı. Evet. Oo. Çok zirvede başlamış
1: yani
0: ya.
1: Yani yufkasını falan her şeyi kendisi yapmıştı.
0: Aferin be, siz Kayserili misiniz efendim?
1: Yok, ben Artvinliyim, eşim Tokatlı.
0: O zaman kız arkadaşı Kayserili galiba.
1: Ondan hiç bahsetmiyor şu an, ben de bilmiyorum ne dedi.
0: Tamam, Gülseren Hanım mesajı alın. Yani durduk yere Kayseri yağlaması yapıyorsa belli
1: bir
0: ki sevdiği...
1: yaptı yani.
0: Kız Kayserili belli yani. Değil mi?
2: Evet.
0: Ben de Antalya otu pişirmeyi öğrendim mesela. Bunu biliyor muydunuz?
1: Yani ben de keşkek yapmayı öğrenmiştim zaten.
0: Enişte nereliydi? Enişte nereliydi?
1: Tokatlı o.
0: Tokat, keşkek var orada tabii, değil mi?
1: Evet, evet. Evet.
0: Hemen Z kuşağına soralım. Biliyor musun keşkek ne?
2: Biliyorum.
0: Şarkısını biliyor musun?
2: Hayır.
0: Aa, keşkek, keşkek, keşkek. Yiyebilseydim keşkek. Çok güzel yemektir keşkek be.
1: Çok güzeldir, evet.
0: Evet, şimdi olsa desek sütle ve yoğurtla ayranla yeniyor değil mi keşkek genelde?
1: Yani evet, tercihleri biz hani yanında daha çok kuru fasulye pişiriyoruz, hani öyle sıvı olsun diye yanında.
0: Dur
1: ama
0: bakayım.
1: Tabii tercihler değişir.
0: Era'ya sorayım. Era, keşkek biliyor musun keşkek?
3: Keşkeği biliyorum. Daha önce yedim ama bizim yöremizde yok.
0: Peki onu mesela bilmiyorum. Sana göstersem hangisi keşkek anlar mısın peki yani? Şu keşkek diyebilir misin?
3: Yani yulaf ezmesi, keşkek monayı.
0: Buna Bulgur'u ıslat, ver önüne yer, biliyor musun? O kadar hakim değil konuya Eray.
1: Tamamen Fransız.
0: Eray, yediğin en Anadolu yemeğini bana söyler misin? Bunu dinleyicilerimize de soruyorum. Böyle ismi de farklı olabilir. Kıymetli dinleyiciler, bana bir yazar mısınız? Yediğiniz en Anadolu yemeği. İşte
3: yani
0: kaburga dolması falan, sallıyorum ya. Böyle yemekler var mı yani?
3: Ya bu biraz önce de hani bu kemik emcükleme muhabbeti vardı ya.
0: Evet.
3: Oradan da aklıma gelmişti. İlik ezmesi diye bir yemek yedim ben Kars'ta.
0: İlik ezmesi nasıl oluyor? Evet. İliği yani içinden çıkarıp eziyorlar.
3: Onu bana o şekilde tarif ettiler ama kazın böyle ilikleriyle etini eze eze yapıyorlar böyle. Çok değişik bir yemek.
0: Utanmasak hayvanın tüyünü yiyeceğiz. Tüyünü bak. Duydun mu ne diyor? Hayvanın iliğini çıkarıp bilmem nesiyle bilmem...
1: O kadar
0: etiyle, evet. Yani nerede et? Ya Eray, bizde şey vardır oğlum, şu yarış, hani programın ilk giriş konusu yarıştı ya. Şöyle şeyler ben hatırlıyorum. Hayvanın kafasını ben alayım, içinden 4 kilo et çıkarıyorum falan. La onu da bırak ya. Onu da almayı ver kardeşim. Olur mu abi, 10 kilo et var içinde ya, diyorum mesela.
3: Evet evet.
0: Çıkarıyor
3: evet.
0: Mutlaka. Gülseren... buyur tamamlayın.
3: Senin neydi o? Unuttum Fatih Bey, sizin heyecanınızı.
0: Kesin ben yapmışım. Ben.
3: Yok yok, postunu alayım ben, tuzlarım diyenler olur.
0: He yani ya bak, ayıp olmasa, zararlı olmuş yani bir şey, of derisini yeriz o tüyleriyle beraber gerçekten. Neyse, çıkaramayız diye yapmıyoruz galiba. Gülseren Hanım, yediğiniz en Anadolu yemeğini?
1: Hani ben daha çok İzmir'de falan büyüdüğüm için... Anadolu yemeği olarak Tokat'ta tanıdım ben. Hani o tür yemekleri biliyorum. Tokat sarmasıdır, dolmasıdır, işte keşkektir. O tarz şeyleri daha çok orada öğrendim.
0: Anadolu'da da böyle bir şey vardır, bilirsiniz değil mi? Başına şehrin adını koyunca oranın oluyor. Tokat yani, çorbası.
2: Evet.
1: Yani her
0: baktığında mercimek.
1: Yani. Ben Artvin'i bilmiyorum mesela. Ama babamdan dolayı çay kebabı yeriz mesela.
0: Artvin'de tabii, evet. Artvin'de daha çok et üzerine et, şeyler. Evet, Oğmaç çorbasını bilir misiniz? Eray'a sorayım önce. Eray, Oğmaç çorbası.
3: Yok, bilmiyorum. Ama evet. Aklıma oğlak eti geldi. Şu an çok istedim.
0: Yok. Oğmaç çorbası. Eray, neyle uğraşıyorsun? Çok ses geliyor oradan.
3: Ben mi? Eve girdim şu an.
0: He, tamam. Oğmak çorbası babaannem yapardı diyor. Hamuru oğarak yapıldığı için oğmaç demişler zamanında. Mesela topalak köftesi varmış. Efendime söyleyeyim. Bir başka dinleyicimize diyor ki çirdingiş yedim diyor. Çirdingiş. Bilen var mı aramızda?
3: Yok.
2: Hayır.
1: Yok, ben de bilmiyorum.
0: Bakıyorum şimdi nefes yemek tariflerinden.
3: Ya bu sabah Sena'nın şeyi gibi oldu. Yöresel isimler oldu ya.
0: Onun gibi oldu hakikaten. Peki hemen sorayım. Eray'cığım, eşinden veya çocuklarından dolayı mecburen yaptığın bir şey söyler misin bize?
3: Evet, onun için zaten özellikle lazım. Benim en büyük hobilerimin arasında balık tutmak gibi şeyler var. Hanım da benim Zonguldak Alaplı denize yakın bir yerde ikamet ediyorlar aileleri. Ve ben bu sebepten bayramları gideceğim, şimdi denize gireceğim, kayınpederimin küçük bir teknesi var, onunla çıkacağım balığa falan. Bunlar hep şey işte, hanıma
0: eş durumunda. Çok güzel yere gerek. Kapak atmışsın biliyor musun? Kayınpederin teknesi var, kayınpederin denizi var. Olta senin ama tabii değil mi? Olta da senin olsun bir zahmet.
3: Tabii. Olta takımlar vesaireler benim.
0: İstanbul'da yani, nerede tutuyorsunuz efendim? Ben de çok severim balık tutmayı.
3: İstanbul'da Anadolu yakasındayız biz. Kartal, adalar.
0: Ne et atıyorsunuz? Bu ara tutuyor musunuz?
3: Bu ara istavrit var zaten.
0: Evet, ben başta açmadım daha sezonu da inşallah açacağız sezonu.
3: Bir gün beraber çıkacağız.
0: Ay ne güzel olur. Ben bunu çok istiyorum ya. Böyle balık tutmayı seven dinleyicilerimiz... Organize ederlerse benden beklemesinler de, organize ederlerse ben zevkle katılırım, yayından da söylerim. Ne bileyim, bir tekne tutalım beraber, toplu balık tutma organizasyonu.
3: Küçük sandalımız var Fatih.
0: Küçük sandala sen ben sarız oğlum. Şimdi ekip Şevval de gelmek istiyor.
2: Ben de istiyorum.
3: 4-5 kişi sarızdır abi.
0: Yani, valla çok isterim, böyle bir organizasyona dahil ederseniz lütfen bana mail atın. Fatih.yıldırım@alemfm.com. Ne bileyim, zengin dinleyicilerimiz vardır. Yata olan, gemisi olan. Katılırız, bizim Eray da gelir bak. Eray
3: evet erekim. Evet, o zaman evet. Sponsorlu her türlü faaliyette varım.
0: Gülseren Hanım belki gelir ya da oğlunu gönderir balık tutmaya.
1: Olur, gönderirim Temel.
0: Gerçi oğlunuz kız arkadaşına izin alırsa.
1: Gülseren. Haberi olmadı ya, ne olacak, şimdiden izin almasın yani.
0: Oo kayınvalideliğe başladı abi. Kaynanalığa başladı. Gülseren Hanım.
1: Eyvah.
0: Eşinizden veya çocuklarınızdan dolayı mecburen yaptığınız bir şey.
1: Ya ben eşimden, çocuklarımdan dolayı değil. Zaten onları her türlü, bütün yaşamım mecburen oluyor ama ben küçüklüğümden zorunda kaldığım şey var eğer olursa. Halam ve abimler yüzünden arabesk müziğe çok maruz kalıyordum.
0: Onlardan dolayı.
1: Hakkı Bulut dinlemekten içim çıkmıştı yani.
0: Hakkı Bulut çok severiz be.
1: Ya muhakkak güzeldi de o yaşlar için biraz şey oluyor, ağır geliyordu.
0: Ben şimdi size bir Hakkı Bulut'tan en sevdiğim şarkıyı çalacağım. Dur, Eray biliyor musun Hakkı Bulut'u?
3: Yani ismini biliyorum, evet.
0: Ya yuh be oğlum ben ya. Yuh be kardeşim ya.
3: Ya ben bu yumdan başta şeyim yoktur yani. Hani nasıl anlatılır, o taraftarlığım böyle şeyim yoktur arada.
0: Oğlum biz de kapısında yatmıyoruz herhalde. Biz de Hakkı Bulut'un... Ya en sevdiğim şarkısını Gülseren Hanım söyledi. Şimdi onunla veda edeceğim ikinize de. Eray Erekin ve Gülseren Durmuş, Hakkı Bulut'un bu en sevdiğim şarkısıyla uğurluyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok severim ben bu şarkıyı, biliyor musun? Eray görüşürüz adamım.
3: Görüşmek üzere.
0: Gülseren Hanım görüşürüz.
1: Görüşürüz, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Hakkı abinin bu şarkısına aşığım. Benim uzun yol şarkılarımdan biri. Bak şimdi kısmet olursa cuma cumartesi Antalya yolcusuyuz. Araçınan. Yolda bunu dinleyeceğim. Radyomuzun sesini açabilir miyiz?

0: alem efendim. Arabesk radyolarda böyle biliyoruz. Jingle'lar böyle atılıyor. Sevgili. En güzel radyo. Böyle şehir radyolarına, yani bir şehre gittiğimiz zaman oranın yerel radyo dinlemeye bayılıyorum. Reklamlarını özellikle.
1: Hakanoğlu Plastik.
0: Hakan abinin bu şarkısını almış, reklam müziği olarak kullanıyor. Çok tatlı, çok samimi.

ben buyum dedi. Telefonlar stüdyo yönlendiriliyor. Birazdan iki dinleyicimiz burada olacak. Yediğim en Anadolu yemeği batırıktı diyor. Batırık. Bir de cıvıklı yedim, cıvıklı. Neler uydu?

0: Tam böyle bu zamanın ilişkilerini özetleyen bir şarkı. Hakkı abi yıllar evvel yapmış.
1: Ben buyum.
0: Ben buyum.
1: Ben buyum sevgilim.
0: Müthiş, çok severim. Adam net abi yani. Buyum. İşine geliyorsa babacığım. Böyle bir gülümsetir her dinlediğimde. Ve hoş hissettiriyor. Bak şimdi yine aynı sol. Yüzümde saçma bir ifade var. Garip bir ifade var. Ben buyum. Arkadaş işine geliyorsa. Kim geldi? İlhan Bey geldi. İlhan Beyciğim merhabalar, iyi akşamlar.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Saygılar efendim.
2: Merhaba.
0: Merhaba, merhaba efendim.
2: İyisiniz.
0: Taş gibiyim İlhan abi, sen nasılsın?
2: Vallahi iyiyiz, koşturuyoruz, çalış, mücadele, hayat böyle. Mersin'den arıyorum.
0: Abi nereye hayat, mücadele, koş koş koş. Yani sonumuz bir küçük.
2: Vallahi 62'ye geldik, koşturuyoruz be abi.
0: Ya bırak abi, bundan sonra hayatı yaşamanın zamanıdır ya. Boşver, emeklisin mi de gördüğüm kadarıyla ekranda?
2: Abi, aynen abim de. Yetmiyor. Bazen ufak tefek işler oluyor.
0: Küçük işlere de gidiyorum diyorsun.
2: Yapıyoruz abi, ne yapalım.
0: Ne iş yapıyorsunuz İlhan abi, çok merak ettim.
2: Abi ben daha çok giydirme cephe kompozit kaplama üzerinde detay çözüyorum abi.
0: Sen paranın gözüne vuruyorsun, öyle az buz değil, o işler pahalı, ben biliyorum. Değil mi?
2: Yapıyorum.
0: Nasıl güldü? Abi. Şevval dedi mi gülmeyi? Zengin gülüş ya. Kazanıyorum ama yiyorum da. İlhan abi, daha çok kazan inşallah.
2: Abi götürecek halimiz yok ya.
0: Öyle de öyle bir anlattın ki şey diyeceğini zannettim ya. Ne yapalım, pazarda limon satıyoruz diyeceğiz. Adam dış kaplama cephe yapıyorum dedi. Çok pahalı işler
2: bu. Bu arada limon da satıyoruz ha.
0: Sat abi, o da güzel bir şey, o da güzel. Ben çocukken sattım, su sattım, limon sattım.
2: Çok
0: eğlenceli.
2: Bir de zabıtalar kovaladı, mısırlarımızı geri aldı.
0: Elimizden. Abi nereden nereye görüyor musun? Mısır'dan dış cephe kaplamaya gelmiş konu.
2: Evet,
0: peki bir şey soracağım İlhan abi, 2+1 evim var, dış cephe kaplama yaptıracağım, doğru anladım değil mi mesleğini, yanlış ifade etmiyorum evet. İnşallah.
2: Mantolama değil ama silikon cephe kompozit kaplama üzerine cam binalar.
0: Daha da kazanıyorum diyor yani, öyle sıradan kazanmıyorum diyor yani.
2: Evet.
0: 2+1 120 metrekare, tahmini bir fiyat versene bana, ne çıkıyor?
2: Ne çıkar, 250 bin falan çıkar yani.
0: Kaçı sana kalıyor?
2: 50'si kalır.
0: Ya bırak bu işleri İlhan'cığım, yeme beni. 50'si kalsa sen bu işi yapma. Bak yine zengin gülüş attın. 50 dedim ama 100 kalıyor. İlhan abi daha çok kazan inşallah. Bereketli olsun inşallah.
2: Hepimiz abicim.
0: Bereket öyle bir şeydir.
2: Çok yani gerçekten. Evet. Bizden zor işin.
0: Estağfurullah canım, biz ne yapıyoruz ya, biz burada lak lak boş boş konuşuyoruz,
2: eve gidiyoruz,
0: siz
2: ya,
0: gerçek emekçi bir... gerçek abi, emekçi sizsiniz efendim, ben gerçekten
2: abi,
0: öyle
2: yetenek herkeste olsa zaten
0: orası öyle, orası öyle yani, yetenek olayı kimse de yok ama yani yaptığımız işte sıradan bir iş yani, bugün elini sallasan radyocuya çarpıyor abi. Gerçekten bir bakıyorsun sokağa, dinleyici sayısı radyocu sayısından daha az
2: abi, kıymetli işte radyo, eskiden biz hep radyo

0: hayatımız geçerdi. Ajanslarla, haberlerle.
1: Eyvallah. Hala öyle.
0: Şimdi hala öyle de işte birçok nesil artık bıraktı. İnternet falan olunca böyle.
1: Vallahi rakamlar tam tersini söylüyor. Ben düzenli olarak dünyadaki rakamları çok sıkı takip ederim. Dünyada bu iş nasıl yapılıyor diye. İnternet radyonun çok büyük dostu oldu. Bugün mesela şöyle bir örnek verelim. Adam Japonya'dan, Avusturya'dan, dünyanın bilmediğimiz bir ülkesinden bize mesaj atıyor. Bizim normalde oraya yayın götürmemiz için her yere kule dikmemiz lazım ama internet
0: artık. Bir de geçen programında 5 yılda bir de olsa yurt dışını aradınız.
1: İler abi, hiçbir şey kaçmıyor kulaklarından, yemin ediyorum. Evet, yurt dışına az arıyoruz ki abi, şey bize yazıyor ya, o yüzden az aramamızın sebep o. İlhan abi, hemen sormak istiyorum. Çocuklarından veya yenge hanımdan mecburen yaptığın bir şey var mı onlardan dolayı?
0: Çalışmak.
1: Sen tek olsan çalışmayacak mısın yani?
0: Abi yetiştiremiyorum ki.
1: Yenge hanım çok
0: maaş. Elin öper bir oğlum İzmir'de. Bilgisayar mühendisliğinin İngilizce şeyliği kazandı.
1: Maşallah.
0: Abi 40-50 bin lira kira. Dedik ne yapalım, 5 yıl okuyacak bu çocuk. Kümülatif 50 bin versek 3 milyon 3600'e gittik. Bir ev aldık abi, ne yapalım.
1: Adam konuştukça karizması artıyor ya. Kümülatif dedi bir yerde zaten. Ben hiç hayatımda bu kelimeyi kullanmadım mesela. Evet. Maşallah. Evet, yani peki 50 bin lirayı ne yapıyor bu ya? 50 bin lira az buz para değil ya, 50 bin lira.
0: Abi kira 50 bin gidiyor. 40-50 bin lira.
1: Villa mı tuttunuz çocuğa? Ne? 50 bin lira kira mı oluyor?
0: Öyle deme. Keloş öyle deme. Oraya gidiyorsun, çocuklar okuyor da insanlar bir fırsatçılık yapıyor, aklına
1: abi,
0: durur.
1: Ya her yerde böyle, maalesef böyle bir
0: abi,
1: durum var.
0: Abi adam evi göstermiyor bize, diyor ki emlakçı, yemin ediyorum bak. Diyor abi, diyor evi tutacaksan geleyim diyor. Ya görmediğim evi nasıl tutayım kardeşim diyor.
1: Manyak.
0: Yemin ediyorum deliye sana bak. İzmir'de böyle şeyle karşılaştık.
1: İlhan abi, peki yakışıklıyı, adı neydi bu arada oğlunuzun?
0: Halil İbrahim.
1: Halil İbrahim'i arada baskın yapıyor musunuz?
0: Ne yapıyor muyuz?
1: Baskın.
0: Yok, o rahat. Rahat yok.
1: Yap abi, arada yap. Sen arada beni dinle ya, arada yap. O 50 bini bir gör nereye gidiyor. Bir bak bakalım nereye gidiyor. Güzel kardeşime selam ederiz. Konuşursan selam ederim. Özellikle, lütfen.
0: Çok teşekkür ederim. Bu arada ben şey için aramıştım. O Gınniş cırdık iş olayı var ya, zaman var mı bu arada?
1: Ne olayı?
2: Ben de anlamadım.
0: O Gınniş bir de cırdık iş yemek vardı ya.
2: Yemek.
0: Anadolu yemeği.
1: Evet.
0: O Gınniş esas adı, o da çok güzel bir yemek aslında.
1: Adam her şeye hakim ya. Nerenin yemeği abi peki o?
0: O Sivas yöresi, Anadolu yöresi. Hamuru serçe parmağın gibi yapıyorsun abi.
1: Tamam.
0: Suya atıyorsun, yanında da eti açlıyorsun.
1: Hatırladım. Suya atıyorsun, batırıyorsun. Evet.
0: Fakat
1: evet.
0: Orada en önemli olan şey ne biliyor musun abi? O hamuru açladın, suyu yemek yedikten sonra bir çay bardağı içeceksin. 2 saat sonra açtın abi.
1: Niye, nasıl oluyor anlamadım.
0: O su midede çok güzel bir hani hazım yaptırıyor ve acıktırıyor.
1: Acıktırıyor. İlginç.
0: Evet, onun da özelliği o abi. Onu da birçok belki biliyorlar, bilmiyorlar.
1: Sevgili dinleyiciler, sadece mantolama değil, aynı zamanda diyetisyenlik konusunda da onu da yenge hanımın giderlerine yetişmek için İlhan abimiz yapıyor.
0: Yenge hanımın Mersinli, ben Sivaslıyım abi.
1: Ha öyle mi? Sivas'ıma evet. Selam ederim. İlhan abi, gönlümden koptu. Normalde bugün tişört vermemem lazım da. İçimden evet. Koptu. Hani bir şey erir kopar gider ya.
0: Teşekkür ederim.
1: Sana bir Alem FM tişörtü ve sticker göndermek istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. İyi ki varsınız.
1: Siz de iyi ki varsınız. Sivas'a selam ederim. İlhan Doymuş abimize alkışlarla uğurluyorum. İlhan abi, görüşürüz. Ben öpüyorum. Saygı benden.

0: Aslanım iyi akşamlar, merhaba.
1: İyi akşamlar Fatih Yıldırım.
0: Araç kitiyle konuşuyor, telefonu kulağımıza alalım.
1: Aldım.
0: Kız almadan uğultu geliyor.
1: Arabanın içerisindeyim şu an.
0: Tamam.
1: Telefonda kulağımda.
0: Şahane bir insansınız efendim. Aslanım nereye gidiyorsunuz İstanbul'da şu anda?
1: Biz şu an İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiyoruz. 12 yaşında bir kızım var. Fenerbahçe'de basketbol oynuyor. Oo. Her gün onunla birlikte antrenmana gidip geliyoruz ve sizi dinliyoruz.
0: Sağ olsun. De peki ne durumda, oynuyor derken ne seviyede yani, böyle hedefleri var mı ileriye yönelik?
1: Yani şu an Fenerbahçe'nin altyapısında oynuyor. İleriye yönelik tabii hedefimiz var ama bilemiyoruz tabii ki zaman ne gösterecek.
0: Olur,
1: daha
0: olur.
1: Çok küçük.
0: Yapar yapar. Bu yaşlarda İnşallah. Belli oluyor ya. Böyle şey belli evet. oluyor. Çocuk ne yapacağını gösteriyor bu yaşlarda.
1: Evet.
0: Çocukken şey yaparlardı aslanım. Bilir misiniz, size de yaptılar mı? İşte makas, tarak bir şeyler falan koyarlarmış. Çocuk ne iş yapacağını anlamak için. Hatırladınız mı onu?
1: Aha, evet hatırlıyorum da tabii bana ne yaptılar bilmiyorum.
0: Bana yapmışlar, bana yapmışlar efendim.
1: Siz biliyor musunuz? Neyi seçmişsiniz?
0: Ayağa kalkıp anneme ağlamışım. Annem tuvalete götürmüş beni. Bu kadar. Hiçbir şey... Diyor ki bekledik neyi alacaksın diye, ayağa kalktın diyor. Yani böyle yarım yamalak ayağa kalkıyorum tabii. Anneme sarıp ağlamış. Annem diyor ki bunun çişi var. Beni tuvalete götürmüş. Hiç şey tutamamışım yani.
1: Yani iyiyim. Allah'tan başka bir meslek seçmemişsiniz.
0: Abi mikrofon olmadığını görünce ağlamışım bence. Ben oraya bağlıyorum. Mikrofon yok. Mikrofon yok. Bana bunları diretemezsiniz. Olmayacağım diye bağlamışım bence.
1: Evet olabilir.
0: Peki aslanım, çocuklarınızla ya da eşinizden dolayı mecburen yaptığınız bir şey var mı?
1: Bilumum ev işi. Yemek, çamaşır, bulaşık, ütü.
0: Evet. Görevin kardeşim senin. Kadın.
1: Vallahi görevim değil bence ya.
0: Herhalde değil. Hiç yapmıyor evet. mu enişte be? Ya hiç mi yardım yok?
1: Ben bekar anneyim.
0: He, çocuklardan da yardım yok tabii.
1: Evet. Yani birisi küçük zaten 6 yaşında, diğeri de 12 yaşında ancak okul ve antrenman. Gerçi ben de pek evde duramadığım için ev işi yapmıyoruz desek yeridir.
0: Birazdan şeye bağlayacak ama ben de yapmıyorum zaten, makineler var onları.
1: Evet. Sağ olsun annem var.
0: Anne, çocuk anneanneyle mi büyüyor?
1: Annem yan dairemizde oturuyor.
0: Tamam,
1: yani
0: anneanneyle büyüyor.
1: En azından yemek işimizi hallediyor
0: şahane,
1: diyelim.
0: Şahane. Böyle bir makale okudum yakın zamanda Aslı Hanımcığım. Belki görmüşsünüzdür siz de.
1: Olabilir.
0: Anneanne ve babaanne ile büyüyen çocukların akıl sağlığı ile ilgili, gelişimi ile ilgili çok faydalıymış. Hani genelde anne babalar beğenmez ya, şey derler. Ya anne şımartıyorsunuz şunu. Meşhurdur ya. Ama doktorlar, yani konunun uzmanları öyle demiyor. Konunun Hı-hı. uzmanları diyor ki öyle büyüyen çocuklar daha özgüvenli, daha konuşkan,
1: evet,
0: daha
1: doğrudur.
0: Sosyal oluyor diyorlar.
1: Doğrudur.
0: Bu çok kıymetli bir şey yani.
1: Evet Allah başımızdan eksik etmesin onları.
0: Amin efendim, amin.
1: Evet.
0: Annenizin ellerini öpüyorum, selamlarımı iletin.
1: Fatih Bey, sizden bir ricam olacak.
0: Evet buyurun, dinliyorum.
1: Benim bu kızım yanımdaki sizden speaker istiyor.
0: Speaker ona kurban olsun.
1: Tamam, çok teşekkür ediyorum.
0: Şevval'cim.
2: Ben de.
0: Hayırlı olsun, parasını yatırdığın gönder.
2: Tamam.
0: Aslanım kızınızı
1: parasını
0: çok öpüyorum.
1: Parasını yatırdığınız sorun değil.
0: Ya yapsak ya böyle bir market ya. Hani Alem Efem market.
1: Vallahi neden olmasın?
0: Ne kadar güzel olmasın. Alem Efem yüzükleri. Falan.
1: Tabii harika.
2: Tişörtleri.
0: Şahane olur.
1: Tişörtler aynen. Tişörtleri de satarsınız böylece.
0: Yani en azından maliyetini çıkarsın ya. Sevgili kardeşim. Peki aslanımcığım, çok selam ederim. Kızınızın yanaklarını öperim. Şevval notunu aldı.
2: Aldım.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Çocuklarınızdan, eşinizden veya işte beraber yaşıyorsanız anne babanızdan dolayı mecburen yaptıklarınız. Nilgün diyor ki oğlumdan dolayı o lisedeyken heavy metal dinlemeye maruz kaldım diyor. Konservatuvarda bateri bölümündeydi. Davul eşlik bölümlerini de çalıyordu. Ben de buna dayanmaya çalışıyordum. Bununla birlikte onun sayesinde dinlediğim Nothing Else Matters'ı hala çok severim diyor. Maruz kalmak da bazen iyi gelebiliyor diyor. Evet. Hepinizin o şarkıda bir anısı, hatırası vardır ya. Nothing Else Matters'da. He? Çok güzel şarkıdır. Yani bu şarkının Türkçesini hala nasıl yapmadılar ben... Yani Ali Şen yapmalı bence. Yani bunun Türkçesi olmaz mı? Çok da güzel olur ya. Nothing Else Matters dünyanın en çok bilinen rock slow şarkılarından bir tanesidir. Milyon milyar tıklanmıştır. Klibi de, dijital performansındaki şarkısı da. Ama Türkçesi olmadı abi.

0: Ya Allah aşkına şunu biri Türk... Mert! Mert Demir! Şunu Türkçe yap kardeşim. Neden sevmedin beni yar? Ben sensiz nerelerden geçtim? Ne istedin ne vermedin zalımın kız? Ya ne bileyim bir şey yani. Olur. Çok da güzel olur.
1: Müslüm'le onu düetlemişlerdi. Bir bunu. Şeyde YouTube'da.
0: Allah Allah. Meşap mı yapmışlar?
1: Evet yapmışlar.
0: Yapmaz olaymışlar Allah'ın cezası. Peki kısa bir ara, ara dönüşünde bir meslek tahmini patlatmaz mıyız? Allah sen.
1: Olur. Çok
0: WhatsApp'tan
1: olur.
0: Bize mesleğinizi yazın. Yanına da müsaitim yazın. Canlı yayında bir meslek tahmini yapalım.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih.

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, Happy fiyata, Happy sigorta.
4: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.

0: Mutlusun, rahatsın.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: alet istersin, Vatan'da bulursun. 12-21 Mayıs tarihleri arasında seçili Ecovax küçük ev aletlerinde tarafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Efendim hanımefendi doğru söylüyor, şov devam ediyor. Hattın diğer ucunda Abdülvahap Bey var. Beyefendiciğim merhaba.
7: Merhaba Fatih Bey, nasılsınız?
6: Taş gibiyim efendim siz.
7: Biz de çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Dünya işleri çalışmaya devam.
6: Kolay gelsin. Kemal

0: Kemal abi orada mı? Kemal abi orada mısın?
1: O da burada Fatih Bey.
0: Canını yerim. Kemal abi, Abdülvahap abinin mesleğini bulacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şahane bir erkek. Sevgili dinleyiciler, ilk bilenle yüzüncü bilene Alem FM tişörtü ve stikerini yapıştırırız. Şimdi Kemal abi Alem FM personeli gibi Abdülvahap abiye sorular soracak. Üçümüz, Şevval, ben, Kemal abi. Hazırsanız ben başlatıyorum. İki Kemal abi, üç Şevval. Üç, iki, bir. Abdülvahap abi. Mesleğinizin okulu var mı? Bu ilk bizim klişe sorumuzdur. Bunu soralım hemen.
1: Evet, kesinlikle okulu var.
2: Mesleğinizin bir üniforması var mı?
1: Var.
0: Kemal abi?
1: İnsan gücü mü kullanıyoruz? Çok bu sayılmaz ama nadiren de olsa var.
0: Bu ne ciddiyet Kemal abi peki? Tam var ya, çevirmedeki polis tonuydu o. Alkol aldık mı? Nereden geliyoruz?
1: Bize kadar.
0: Kemal abi öyle söyle. İnsan gücü var mı? Radyoyu kapatalım. Orada radyo açık. Kurban olayım, kapatalım radyoyu. Kurban olayım.
1: Ben de navigasyon var.
0: Abdülvahap Beyciğim. Navigasyonmuş lan. Ardından sağa dönü dedi. Duydum. Abi bir sağa bir yere çeksen, o ses bizi çok rahatsız ediyor. Abdülvahap abi, kurban olayım. Onu bir... Kız susmuyor da bile üstüne.
1: Benimki kapalı, ben diyorum.
0: Kemal abi senden geliyor.
1: Vallahi ben de kapattım.
0: Ulan benimki mi açık? Lan bu şakayı da hep yaparız, hep de güleriz yani. Peki Abdülvahap abi. Evet. Mesleğinizi yaparken navigasyon kullanmak zorunda mısınız? Benim sorum bu.
1: Nadir de olsa olabiliyor, evet.
2: Peki. Her yerde yapabiliyor musunuz? Açık alan dahil.
1: Evet, her yerde yapabiliyoruz.
0: Tamam. Kemal abi. Bak ses tonuna bak şimdi, bak. Dinle.
1: Fatih kilitlendim şu anda.
0: Sor abi, ehliyetin var mı da ya? Sor.
1: Yani büyük araç mı?
0: Ne büyük araç? Adam mesleğini bilmiyoruz ki, büyük araç mı? Büyük araç mı?
1: Ehliyetle alakası yok abi.
0: Ehliyetlik bir iş değil abi. Biz öyle şey yaptık, şaka yapmıştık. Peki ben sorayım. Pas geçmiş olsun Kemal abi. Abdülvahap abi, peki bu işi yaparken ilaçlarla muhatap mısınız?
1: Tam bir daha alabilir miyim sorayım?
0: İlaçlarla muhatap mısınız?
1: Evet, kesinlikle. Temel kalemlerden bir tanesi.
0: İlaç. İşin içinde ilaç var Kemal abi. Oradan yola çıkabilirsin sorunu sorarken.
2: En çok nerenizi kullanıyorsunuz?
1: En çok beynimizi ve elimizi.
0: Güzel. Kemal abi?
3: Üniformayı sorduk. Fatih vallahi kilitledin beni ya.
0: Tik atıyor, üniformayı sorduk. Ehliyet zaten var.
3: Büyük araç değil.
0: Büyük araç değil.
3: İlaç var.
0: Tamam. Seni yine ben sorayım mı Kemal abi biter?
3: Vallahi iyi olur Fatih, tamam. Ya. Ben şu an hakikaten kilitlendim.
0: Abdülvahap abi. Efendim? Bu işi yaparken en çok kullandığı kelimeyi bize söylesene. Ben söyleyeyim.
1: Yok, söyleyeyim hemen. Dün akşam yemek yedi mi?
0: Dün akşam yemek yedi mi?
1: Evet.
0: Cümle oldu ama olsun.
1: Pardon.
0: Dün akşam yemek yedi mi? Kemal abi ne olabilir Abdülvahap abinin işi?
1: Doktor.
0: Değil abi. Değil doktor.
1: Hani istifra etti, dün akşam yemek yedi mi?
0: Değil abi, değil. Doktor. Değil. Peki geçtik. Şevval sor.
2: Bu mesleği daha çok kadınlar mı yapıyor, erkekler mi, ya da ortak mı?
1: Ortak bir meslek. Belli alanlarında erkekler, belli alanlarında kadınlar daha çok çalışabiliyor.
0: Peki abi bu işi yapıyorsunuz ya.
1: Evet.
0: Bu işi bir dükkanda mı yapıyorsunuz? Yoksa bir hastane ortamı mı bu?
1: Hastane ortamı gibi dükkanlarda yapıyoruz diyelim.
0: Güzel cevaptı. Kemal abi hadi sor bir tane. Bari bir tane sor lan be. Kemal abi bir tane ya.
1: Kerpeten kullanıyor musunuz? Biz çekiyorsak kullanıyoruz.
0: O zaman kerpeten varmış Kemal abi.
1: O zaman bulduk galiba.
0: Tamam söyleme ama. Sen şimdi söyleme.
1: Tamam.
0: Peki.
2: Gece gündüz açık mısınız? Nöbet tutuyor musunuz?
1: Ben açık olmasam da açık olan meslektaşlarım var.
0: Kemal abi merak ettim ya. Ne olabilir sence?
1: Dişçi.
0: Hayır abi, hayır ya. Ne dişçisi?
1: Dişçiler. Kerpeten sorusu kafanı karıştırdı Kemal abi.
0: Kerpeten ne? Dişçilerin harici kerpeten mi var?
3: Abi dişi neyle çekiyor? Kerpetenle çekiyor.
0: O kerpeten değil o. Pense o. Penseyle şey yapıyor. Bu arada dişçi denmelerinden de nefret ederler. Diş ekibi. Düzeltelim. Peki. Kemal abi bulamadı. Dinleyicilerimizden bulan var. Onu gördüm bu arada.
2: Ben de.
0: Abdülvahap abiden bir kısa ara istiyoruz. Dönüşte bağlanıp kendisini söylemesini istiyoruz. Kemal abi teşekkür ederiz. Biraz yorduk seni bugün.
3: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Yanacıklarından öpüyorum. Makam şoförüymüş bu arada Kemal abimiz. Alkışlarla evet. Uğurluyoruz. Kemal abi görüşürüz.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim. Arayacağız Abdülvahap abi seni.
1: Tamam bekliyoruz.
0: Kısa bir ara, aradan sonra mesleği söyleyeceğiz.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
6: Setur Yaz Show. Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları

0: afiyetle ye.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: ve 5000 lira harcamaya 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Evet, Abdülvahab abimiz, ismi de çok tatlı.
1: Teşekkür ederim.
0: Geldi. Beyefendiciğim, ne iş yapıyorsunuz acaba?
1: Ben hayvan sağlığı üzerine çalışıyorum, veteriner hekim.
0: Kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim Fatih Bey. İyi yayınlar diliyorum ben de size.
0: Çok sağ olun. Çok bilen var. Evet. Yazmışlar. Bu arada siz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için söylemiş olalım. Diş hekimlerini kullandıkları o az önce Kemal'in dediği.
1: Evet.
0: Ne dedi? Kerpeten mi dedi?
1: Kerpeten mi dedi?
0: Abi, kerpeten dedi. Onun doğru adı davyeymiş. Biliyor muydunuz?
2: Hayır. Ya,
0: doktor arkadaşlarım vardı, onlar yazdılar. Canım, davye diyoruz biz ona demiş. Ben de buradan söylemiş olayım. Abdülvahap abi, peki veterinerlerin kullandığı aletlerin isimleri var mı? Hayvanı tuttuğumuz aparatın adı o, bilmem. Eldiveni biliyorsun.
1: Evet, evet,
0: eldiven tırmalamasın diye onu biliyorsun.
1: Eldivenlerimiz var, aletlerimiz var. Tabii ben bu arada onu da belirtmek isterim. Ben pet üzerine çalışan bir veteriner hekim değilim. Kanatlı hayvan sağlığı üzerine çalışan bir hekimim. Hmm. Ama bizim de sonuç olarak ekipmanlarımız var. Bunların da bir isimleri var. Dolayısıyla.
0: Eyvallah. Kanatlı hayvan. Umut'u getirebilir miyiz şakası yapmayacağım. Kanatsız çok o çünkü de, o yüzden. Abi, sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Yayınlarınızı çok gülerek dinliyoruz. Eyvallah. Bizi mutlu ediyorsunuz. İyi ki varsınız.
0: Yeriniz nerede bu arada? İstanbul'da mı?
1: Ben Bursa'da ikamet ediyorum.
0: Bursa'da. Peki. Evet. Bursa'ya da selamlar. Görüşürüz. Alkışlar mı oluyoruz?
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, veda. Ama vedadan önce hatırlatmış olalım. Bayram özel Uğur'dan 9.990 liradan başlayan fiyatlarla bir kampanya var. 9 taksit avantajı var. Bitmiyor. 7 yıl garanti fırsatı var. Bence Uğur kendini durduruyor, biliyor musun? Ya daha kampanya devamı gelir çünkü biraz bonkörler. Biz kendileriyle uzun yıllardır çalışıyoruz Uğur Derin Dondurucu'yla. Acayip bonkörler gerçekten. Hani yerli, milli, bizim sponsorumuz falan diye bunu asla böyle bir şey için söylemiyorum. Çok gittik Nazilli'ye. Onlar buraya çok geldi. Orada bizi ağırlama şekilleri, yıllardır yaptıkları kampanyalar çok kıymetli. 7 yıl garanti, 9 taksit, 9.990 liradan başlayan fiyatlarla bayrama özel Derin Dondurucu'nun ustasından kampanya var. Bayram ettiren fırsatlar diye sunuyorlar. Televizyonda da görmüşsünüzdür, dijital mecralarda da görmüşsünüzdür efendim. Kampanyayı değerlendirmek isteyenlere duyuralım. Şevval'cim sağ ol canım benim.
2: Siz sağ olun.
0: Efendim, dur, bunu söylemem lazım. Akşamları size, Şevval'e teşekkür ederim diyorum ya. Kafa 45 derece yatıyor. Bunu niye yapıyor bilmiyorum. Bunu yayında soracağım dedim, sorayım. Şöyle bir kafanı eğmem var senin.
2: Ya teşekkür geliyor ya. O kadar
0: şey oluyor ki. Siz sağ olun deyince evet. Öyle kafayı. Yarın 16'da Etnospor'dan, Atatürk Havalimanı'ndan yayında olacağız. 16-18 arası. Vaktiniz varsa buyurun gelin. Tanışalım, kaynaşalım, muhabbet edelim. Biz yayınımızı oradan yapacağız. Size birazcık orayı anlatacağız. Orada ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir atmosfer burası, biz niye oradayız? Onların hepsini yarın anlatacağız, konuşacağız. Sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Fatih Yıldırım, com.tr. Şevval'in hesabını söylemeyecek misin diye soranlar, döverim. Pis döverim. Söylemiyorum ulan.
2: Evet.
0: Zaten bulan buluyor da. 8-10 arası sadece müzik var. Ama çok güzel şarkılar var. Mesela ben bir istekte bulunacağım şimdi. Şevval'cim, 8 dönüşü Tarkan'dan bir şarkı isteyebilir miyim?
2: Tabii ki de.
0: Onu çalar mısın?
2: Tabii ki de çalarım.
0: Hani çok güzel bir şarkı canım çekti de. Bunu kaldırıp onun yerine onu... Evet, çok güzel olur.
2: Olur.
0: 8 dönüşü Tarkan'dan bir şarkı istedim. Bakalım ekip çalacak mı? Yarın sabah bir aksilik olmazsa beraberiz. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Para para.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Telefon deyince vatan.

0: olsa ister Migros gelsin sana.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondiom'da. Detaylar mondiom.com.tr'de.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.

0: afiyetle.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Saat 20. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...

0: boyu yanındayız. Türkiye'nin en alem radyosu.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine. Yıpran.

0: Efendi.
1: Birazdan.
2: Bilsin tabii. Sen söyleyen, ben dinleyen. Rahat tabii.
1: Birazdan.
0: Reklam.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Reklam.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: tabloyu biliyorsunuz değil mi?
1: Evet, tabloyu biliyorum.
0: Periyodik tabloyu.
1: Ya ben şimdi var ya, o periyodik tablonun içinden geçmiş bir insanım.
0: Peki rica etsek bize favori elementlerinizi söyleyebilir misiniz?
1: Kobalt çok severim.
0: Kobalt, neyini seviyorsunuz kobaltın?
1: Kobaltın ünlülüğü benim hoşuma gidiyor.
0: Hangi kobalt?
1: Sinem kobalt.
2: Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah saat

0: değmesin nazar.
1: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
3: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında başlar. Bu Deniz'de
1: Adem Kılıçalan.
0: Ne haber?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Yine herkesin gözü bizde.
1: Evet.
0: Kulağı bizde yine.
1: Kulağı sende.
0: Değil mi?
1: Evet, her zaman.
0: Kıskançlık çok zor bir şey Adem.
1: Çok zor. Aşırı zor.
0: Bir insan nasıl kıskanç olur ya? Vallahi bir şey söyleyeyim bak. Kıskançlığa sarf ettiği, verdiği mesainin yarısı kadar iş güç yapsa zaten
1: yani. Ya da kıskandığı kişiyle beraber bir şey yapsa yürür.
0: Yok oğlum, ne işim var benim?
1: Yok, sen değil.
0: Ne işim var benim yani?
1: Başkaları için diyorum.
0: İlk 22 mesajına bakalım mı?
1: Hemen bakalım.
0: Tamamdır peki.

0: Abi korudun mu? Yazmış ya. Yok canım, eşyaları değiştirdik yani, kıyafetleri falan hepsini değiştirdik işte yani. Oğlum inşallah hasta olmam ben ya.
1: İnşallah, ama bugün çok fena yedin yani.
0: Çok üf. Çok fena yani. Üf ya.
1: Ben gelirken köprünün altında motorcular dizili duruyordu. Aklıma o, sen geldin.
0: Ben de öyle yaptım da benzincide durdum ben. Yalnız ben bir sığırlık yaptım.
1: Estağfurullah.
0: Sırılsıklam olduktan sonra benzinciye girdim durdum.
1: Niye öyle bir şey yaptın?
0: Oğlum yayın var. Ben yani telefon açıp arkadaşlar yarım saat geç kalıyorum diyebileceğim bir mesleğe sahip değilim ki Ademciğim.
1: Evet biliyorum.
0: Yani ne yapayım, yayın var. Evet, baktın mı?
1: Gelebiliyor.
0: Kime?
1: Çok çalışıp başarılı olamayanlara
0: galiba. O zaman bu geceki yayın çok çalışıp başarılı olamayanlara geliyor sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp. Gecenin konusu ne olsun Adam? Söyle bakayım bana.
1: Gecenin konusu
0: evet.
1: Sürekli denediğimiz şeyler olsun.
0: Sürekli denediğimiz şeyler.
1: Sürekli deniyorum.
0: Sürekli deniyorum.
1: Dediğimiz şeyler olabilir mi?
0: Hep deniyorum dediğin şeyler.
1: Hep deniyorum.
0: Bir örnek ver.
1: Hep deniyorum. Şu an aklıma gelmedi örnek. Konuyu verdim ama.
0: Örneğini veremeyeceğim bir şey, dinleyici nasıl şey yapsın?
1: Biraz düşünmem lazım.
0: Biraz düşün.
1: Beyin fırtınası yapalım mı beraber?
0: Düşün.
1: Beynime, evet, bilinçaltıma...
0: Bilinçaltına yerleştireyim seni.
1: Masaj yapar mısın beynime?
0: Efendim?
1: Beynime, bilinçaltıma masaj yapar mısın?
0: Yok, eskiden şey vardı. Rüstem Batum Show. Beyninizi bile tokatlayan program diye böyle beyin tokatlıyorlardı A4'ün üstünde, biliyor musun?
1: Normal inek beyni falan mı?
0: Kuzu beyniydi galiba.
1: Bilmiyorum. Şey vardı, Fear Factor vardı, orada inek beyni yiyor.
0: Ne dedin sen?
1: Fear Factor.
0: Çok başka bir şey anladım ben.
1: Yok, böyle garip garip şeyler vardı.
0: Fear Factor.
1: Evet, sürekli deniyorum. Ne deniyorum?
0: Evet, sürekli ne deniyorsun?
1: Kıyafet sen, deniyorum.
0: Niye durduk yere? Sen olmuyor. Şey manken misin oğlum? Defileye mi çıkacaksın?
1: Olmuyor, bir şey alacağım zaman sürekli deniyorum. Olmuyor.
0: Olmadı, konuyu örneğini veremediğin için konuyu geçtik. Başka konu.
1: Başka konu. Evet, biraz başka daha beynimi konu. Çalıştırmam lazım şu anda.
0: Çalıştır beynini. Evet. Düşünüyorsan bir şarkı dinleyelim o arada.
1: Arkadan bana garip bir şarkı çalman lazım.
0: Garip bir şarkı mı?
1: Evet.
0: Yani garibi bilmem de. Günaydın. Kahvaltından önce ne yaparsın Adem?
1: Lavaboya giderim.
0: Lavaboya.
1: Evet.
0: Hiç iç açıcı değilsin, hiç.

0: Evet, konu geldi mi aklına oğlum?
1: Kimin yerinde olmak isterdik?
0: Yok, hayır, istemem, beğenmedim.
1: Aa, beğenmedin.
0: Beğenmedim. Evet, durduk yere beğenmedim. O ne var oğlum, her dediğini beğenecek miyim yani?
1: Rüyaları yorumlayalım beraber.
0: Hayır.
1: Ona da hayır.
0: Hayır. Hmm.
1: Hayvanımsı bir konu işleyelim.
0: Hayvanımsı mı?
1: Evet.
0: Bak, rüya yorumu olabilir. İçimizde en saçma rüyayı görene canlı yayında bir adet milli takım tişörtü armağan edebiliriz aslında.
1: Olabilir.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bence öyle yapalım.
0: Tamam, onunla başlayalım. Değerli dinleyenler, 0536-901-8902 0536-901-8902 İçimizdeki en saçma rüyayı görenlere canlı yayında bir adet milli takım tişörtü hediye Sarıyer Kola'dan sevgili dinleyenler. 0-536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. İçimizdeki en saçma rüyaları görene canlı yayında bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. En saçma rüya. Ben yıllardır anlatıyorum, artık anlatmayayım bir daha, tekrara düşmesin. Van Gölü canavarına avlamaya gittik biz.
1: Evet.
0: Bu ya. Evet, başka? Sende var mı?
1: Ben de daha önce bahsetmiştim. Halamın oğlunun yarısını insan, yarısını hayvan olarak görmüştüm.
0: Hı?
1: Halamın oğlunu.
0: Halanın oğlunu.
1: Evet. Yarı insan, yarı başka bir şeydi.
0: Yarı insan başka, yarı başka bir şey.
1: Yarı ya fildi ya at mıydı, öyle bir şey.
0: Nere oğlum, hangi yarı fil, hangi yarı fil, at filan.
1: Kuzenin yarısı öyleydi yani.
0: Kuzenin yarısı.
1: Evet, beni kovalıyordu.
0: Niye?
1: Bilmiyorum.
0: Yakaladı mı?
1: Yakaladım, onu da hatırlamıyorum ama uyandığımda hıçkırmıştım.
0: Hıçkırmış mıydın? Hıçkırarak uyandım diyorsun.
1: Evet, hıçkırma, haykırma, aksırma hepsi vardı.
0: Hepsi.
1: Hepsi vardı.
0: Peki, evet, en saçma rüyalar. Bir adet milli takım tişörtü hediye. En saçma rüyalara sevgili dinleyenler. Bir adet milli takım tişörtü hediye değerli dinleyenler. Ayıptır söylemesi, rüyamda ejderha sevgilim vardı. Allah'tan erkek olan bendim demiş efendimiz.
1: Hep bir ejderha mı olsun istemişimdir ha.
0: Ejderha mı?
1: Evet.
0: Ejderha hem uçuyor hem ateş atıyor değil mi böyle?
1: Ağzından püskürtüyor.
0: Püskürtüyor.
1: Alev.
0: Alev. Ateşi kus.

0: Senin söylediğin yabancı şarkı kısmını bizim format şey yapmış, video yapmış. Yarın paylaşır herhalde. Sen yabancı şarkı söylüyorsun, ben de zilleşlik ediyorum böyle çıp tıtı çıp tıtı çıp tıtı filan diye.
1: Henüz izleyemedim ama yarın bakacağım.
0: Bana gönderdi sadece, ben paylaşır herhalde yarın.
1: Bana da gönderir misin?
0: Hayır. Biz hani üçüncü şahıslarla paylaşmıyoruz.
1: Sen artık üçüncü şahıs mı oldun?
0: Ayakkabıyı vermedin ya bana.
1: Vereyim, ayakkabı burada.
0: Ya bırak oğlum.

0: Bugün Serdar Trafik'te programında arkadaşımın babası aradı beni 700 kere.
1: Ne diye?
0: Hani yayındayım yani. Yayın bitti, açtım. Buyur Hakkı abi dedim. Ne haber? Yayındayım abi dedi. Biliyoruz, duyduk, ondan aradık dedi. Ne oldu Hakkı abi dedim. Bir şey yok, öyle yayında duydum, aklıma geldim. Aklıma geldim filan dedim.

0: Rüyamda rüyada olduğumu anladım. Ödüm koptu. Dedim burada uyursam orada uyanırım. Attım kendimi yere. Uyanmadım ama buradan uyandım. Anlamadım ama haklısın. Rüyamda İsmail YK'yı gördüm demiş efendim. Hiç rüyanda ünlüyü gördün mü, ünlü birini?
1: Rüyamda gördüm.
0: Kimi?
1: Rihanna'yı gördüm.
0: Rihanna'yı mı?
1: Evet. Dedemin tarlasında klip çekiyorduk.
0: Rihanna.
1: Evet.
0: Harbi rüyaymış biliyor musun?
1: Buğday tarlasıydı.
0: Valla şarkıda şey mi? Ne zor geldiğin olmakmış burçak tarlası.
1: Hayır, only girl.
0: Abi rüyamda beni gelinlik giydirip evlendiriyorlardı. Belime kuşağı da babam bağlıyordu demiş Sefa. Şey diyor musun? Hayır yapmayın, rüya ya bu, hayır. Damadı görünce fikri değişti herhalde, değil mi?
1: Büyük ihtimalle.
0: Yani yüksek ihtimalle.
1: Bu da enteresan bir şey.
0: Ben sürekli kan görüyorum demiş efendim. Kan görüyorum hocam, vahşet görüyorum. Şakak kemiğinden girmiş deviye görüyorum hocam. Kan.
1: Rüya demişken bu arada astral seyahati çok merak ediyorum.
0: Ya ne edeceğim ben, yapabilen yok ki onu.
1: Gidip gelmemekten korkuyorum.
0: Yapabilen yok. Oğlum, yok öyle yalan şeyler onlar.
1: Yalan mı?
0: Yalan şeyler onlar.
1: O kadar inanmıştım.
2: Astral seyahat ediyorum ben. Şey yaptım. Bağcılara gittim. Valla bağcılara gittim.
1: Minibüse bin git.
0: Yani böyle şimdi ispatı olmayan şeylere ben ya yok kardeşim öyle şey filan deyince sanki var da ben inkar ediyormuşum gibi linç yiyorum. Hani uzaylı diyorlar ya bırakın oğlum Allah aşkına diyorum. Ne alakası var, gerizekalı vardır uzaylı filan diye. Hani nerede ya?
1: Bir de hep şey neydi onun adı, görüntü kalitesi 360p.
0: Hep öyle evet. Sahra Çölü'nde Serdar Ortaç ile pişte oynuyorduk. Gayet ilginç bence demiş efendim. İlginç mi hadi?
1: Yani yok.
0: Değil canım, rüya bu ya. Serdar Ortaç'ta sen normalde de yakalasan oynarsın pişti yani.
1: Sahra Çölü'nde de oynarsın.
0: Evet. Evet. Evleniyordum demiş efendim. Şu aslında Safa'nınki güzelmiş. Abi rüyamda beni gelinlik yedirip evlendiriyorlardı. Belime kuşağı da babam bağlıyordu.
1: Canlandırı da biliriz bence.
0: Evet evet, bunu arayalım ya, dur. Şöyle bir bakalım. Gelinlik yedirip evlendiriyorlardı dediğine göre herhalde yani düğünle Hollanda'da mı acaba? Nece konuşuyorlardı?
1: Bakalım.
0: Bakalım. Alo. Dövüyordu arada mı galiba? Ses geliyor. Bir münakaşa var galiba orada bir.
3: Yok abi, telefonu açmaya çalışıyorum. Ağzımda şey vardı, kusura bakma.
0: Ağzında bir şey. Ağzında mı açıyorsun ki telefonu?
3: Yok abi, tam erik atıyordum ağzıma. O sırada sen açtın, aradın.
0: Ağzıma erik atıyordun mu?
3: Evet.
0: Oğlum bu böyle Japon balığı gibi ne yapayım? Yani. Allah Allah.
3: Çok anlık oldu yani. Tam eri ağzıma attım. Telefonla elim uzandı. Hangisini yapmakta şaşırdım.
0: Evet, hazırsan orada... hazırsan senin için söylüyoruz. Hazır mısın evet. Kardeşim? Adem evet, hazır mısın?
1: Hazırız.
0: Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.
3: Açlı açlı memleket. Kendim kına gecesine gibi hissettim Sedar abi.
0: Oyna kız oyna, bu senin düğünün.
1: Seninler.
0: Hoşuna gitti. Bize olay anını anlatır mısın kardeşim benim? Gelinlik giymişsin, baban kuşağını bağlamış filan.
3: Olay anı aslında şöyle, bundan birkaç sene önceydi.
0: Evet.
3: Evdekilerden bile toplum baskısından artık yaşın geldi, evlen falan diye.
0: Kim olursa olsun evlen filan diye. Doğru
3: yani
0: mu?
3: Yani şu var, şu olur mu, bu var, bu olur mu? Yani
0: evet.
3: Ben de bir de yaşıtlarım da evlendi artık, tek bekar ben kalınca.
0: Hı.
3: Böyle bir psikolojik baskı oldu.
0: Tamam.
3: Peder Bey de dedi ki bak dedi oğlum evlen. Hani insanlar soruyor ediyor. Ben kimseye bir şey söyleyemiyorum.
0: Hı.
3: Bak dedi yoksa dedi gelinliği sana gidireceğim, ben seni evlendireceğim dedi. Demek ki o da benim bilinçaltımda öyle işlemiş ki.
0: Hadi hadi. Seni potansiyel gelin seni. Hadi hadi evet.
3: Ama ondan sonra rüyamda böyle biz işte mahallede oturuyoruz. Mahalle sokak düğününde oluyor bu.
0: Hı.
3: Ciddi üzerinde böyle gelinlik var. Yani damadın suretini hatırlamıyorum. Damat gibi bir şey var ama.
0: Hadi hadi. Hatırlamıyormuş.
3: Yok cidden hatırlamıyorum.
0: Evet.
3: Sonra bak ben sana buldum bilmem ne. Sen sana dediğimi yapmayacağım falan filan. Ben oradan kaçmaya çalışıyorum ama kaçamıyorum tabii ki.
0: Nasıl kaçıyorsun? Davul. Gelinden kaçıyor. Julia Roberts'ın öyle bir filmi vardı. Kaçak gelin diye.
3: Davullar, zurnalar, köçekler, bildiğim böyle bir mahalle düğünü, sokak düğünü gibi. Birileri geliyor takı takıyor, bir şey takıyor. Zaten orada uyandım ben. Hani sonrasını görmedim abi, çok şükür. Sonrasında ne olduğunu biliyorum.
0: Lan takı törenine kadar görmüşsün, daha ne göreceksin?
3: Abi tamam, sonrasını iyi ki görmedim yani. Sonrasında ne olduğunu bilmiyorum.
0: Zaten hani... yani bir 30 saniye daha görsen zaten eve gelmiştiniz. Damadın sırtına vuruyorlardı.
3: Sen anladın beni ne demek istedim.
0: İşte diyorum ya, damadın sırtına vuruyorlardı. Hadi oğlum hadi yiğidim diye. Pekmez ye. Yani evet. Yani, bir dakika hocam... bir saniye. Bir saniye abicim dur bir dakika ben. Dinliyorum. Yani canlı yayında bir dinleyicisi şeyini anlattı. Evliliğini anlattı da Serdar da onu duymazdan geldi dedirtmem kendi. Hazır mıyız Ademciğim?
1: Hazırız.
0: Çılgınlar gibi eğleniyoruz o zaman dur.
4: Kendine güvenen cesaret olan. Benim sesim güzel. Bursun.
0: Bekle.
3: Videoyu biliyorum biliyorum.
0: Geliyor.
3: Allah'ını sever kırayı geri götürsün ya.
0: Yürü be oğlum be. Bak çocuk nasıl eğleniyor görüyor musun kendi şeyinde? Evet.
3: Ya taklit yapabileceğim ağlama taklit yapacağım da yapamıyorum.
0: Dur dur. O zaman hak ettin. Gel sana bir yüz görümlüğü takayım.
3: Yüz görümlüğü. Allah razı olsun abi.
0: Sana bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum kardeşim.
3: Abi, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Rica
3: çok
0: ederim.
3: Sağ olasın. İyi ki evet. Varsın. Yıllardır dinleyicinim.
0: Evet.
3: Birkaç seferde bağlanmışlığım olmuştur.
0: Teşekkür ederiz.
3: Her akşam seni severek dinliyorum.
0: Sağ olun.
3: İşlerinde bazen podcastlerini falan dinliyorum. Hatta bazen hani tarif verip diyorsun ya şu tarifte.
0: Evet.
3: Dinleyen yazan da benim onu.
0: Eyvallah abi sen birçok insan yazıyor canım. Sen sadece internet sende var gibi davranma
3: yok,
0: yine.
3: Yok yok yani. Estağfurullah yok abi onu biliyorum ya. Hani ben de arada yazıyorum okuyorsun Allah razı olsun. Sen de hani sabah akşamım hep seninle. Çok eyvallah. Güzel bizi böyle bir gündemden uzaklaştırıyorsun kafamızı dağılıyor.
0: Oğlum damat ben miydim doğru söyle.
3: Yok abi valla sen olsan söylerdin. Yemin ediyorum söylerdin.
0: Anladım değil. Tamam peki iyi. Hadi giydikçe bize hatırla tişörtü görüşürüz.
3: Çok sağ olsun abi arayacaklar değil mi bunun için ona göre hani.
0: Aramayacaklar şimdi... dümen yapıyoruz.
3: Yok yok telefonu onun öbür üzerinde olacağım da hani sonra sana yazmıyor abi.
0: Gel oğlum şu kapatır kapatmaz aramazlar canım. Şimdi
3: yok bir... yok ertesi gün veya bir sonraki günden.
0: Yok yok bayramdan sonra falan ararlar kardeşim.
3: Tamam öyle. Tamam abicim.
0: Oğlum bana yine tekstil atıyor bana ortacıymışım gibi davranma ya. Allah Allah. Arayacaklar işte öpüyorum görüşürüz.
3: Tamam Allah razı olsun yayınlar.
0: Eyvallah
3: Allah
0: teşekkürler. Var ol sağ ol teşekkür ederim. Kamera nerede? Niye çekmiyoruz bizi?
1: Kamera evet şu an geldi aklımıza.
0: Getir kameramı getir benim.
1: Hemen kuruyorum.
0: Getir benim hemen kameramı getir benim.
1: Ben hemen çekiyorum.
0: Hemen.

0: Evet, gördüğünüz en saçma rüyalar sevgili dinleyenler. Abi rüyamda sünnet oluyordum tekrar. Yaş 40.
1: Olabilir.
0: Nasıl olabilir?
1: Yani bilmiyorum.
0: Var mı hiç böyle tanıdığın var mı?
1: Tıp ben mümkün.
0: Durduk ya oğlum, niye mesela şey mesela, alo merhaba. Ya bir sıkıntı var da. Evet. Ben içime sinmedi, bir daha olmak istiyorum.
1: O yaşta tanıdığın bir ünlü var mesela.
0: Oğlum o ilk defa olmamıştır, ilk defa olmuştur.
1: Hmm, bilemiyorum.
0: Hani olan üstünden niye geçiliyor yani?
1: Altını çizmek istemişlerdir yani.
0: Parantez için almak istemişlerdir. Yani. Değil mi?
1: Evet ya, önemli bir yazıda mesela
0: parantez içine almak istemişlerdir. Evet. Evet. Ne dedim?
1: Vurgulamak istemişlerdir.
0: Evet. Kalın yazıyla yazmak istemişlerdir mesela. Değil mi?
1: Arya mı italik mi?
0: Efendim? Ney mi?
1: Yazı stili var ya. Arya mı italik mi?
0: Arya mı italik? İtalik böyle hafif yan duracak yazı.
1: Ya da Time News roman da olabilir.
0: Ama italik yan böyle. B, bold, kalın ve şey yan. Yan duracak yani.
1: Ben öyle yapıyordum.
0: Neyi?
1: Yani önemli şeylerin altını çiziyordum.
0: Sen öyle mi?
1: Kalın yazıyordun.
0: Kalın mı?
1: Evet.
0: Kalın yazdın.
1: Evet.
0: Mesela bir şey söyle, burayı kalın yazıyorum de bana mesela. Evet. Bir şey söyle bana.
1: Bir şey söyleyeyim.
0: Evet, yani bir şey söyle de bana, de ki mesela. Bana ya şu mail atma olayını da hiç sevmem biliyorsun.
1: Evet.
0: Vallahi iyi ki Adem var sevgili dinleyenler. Adem'den önce Güllü vardı. Şimdi de Adem. Benim bir mail adresim yok. Adem'in var işte. Onu kullanıyoruz.
1: Bayburt'ta 69'dan gönderiyorum.
0: Benim vardı eskiden de onu. Azman alttırı 57 et.
1: Güzel oluyordu ama.
0: Yok ya, benim bir şeyim yok. Bir mail adresim yok benim. Evet kardeşim. Bana diyelim ki bir mail atacaksın.
1: Sana mail atacağım.
0: Evet, altını çiz, vurgula, kalın ve italik yaz.
1: Ama mailde kalın yazabiliyor muyuz?
0: Yazabiliyorsun herhalde.
1: Onu bilmiyorum da konu başlığı çok önemli mesela mailde.
0: Konu başlığı.
1: Evet.
0: Evet, konu başlığı. Yaz bakayım bir
1: mesela,
0: konu başlığı
1: atayım. Atıyorum, sana mail atacağım.
0: Evet.
1: Serdar Gökalp'in dikkatine. Konu başlığı bu.
0: Öyle mi oluyor?
1: Bilmiyorum. Konu.
0: Şey yazılıyor mesela. Ne? Merhaba, kalem lazım filan. Hani kalem istiyorsun, mail at diyorlar yani.
1: Ha, o da var, evet. Aha. İhtiyaç halindeki şeyleri yazabiliyorsun.
0: İhtiyaç halindeki şeyler.
1: Evet.
0: Evet. Evet kardeşim.
1: Ne yazayım sana?
0: Bana işte, ne bileyim oğlum, kalın yazıyla belirt ama yani.
1: Kalın yazıyla belirt.
0: Kalın yazıyla, evet.
1: Yarın buluşacağız mesela seninle.
0: Evet.
1: Kadıköy Meydanı'nda.
0: Tamam.
1: Kadıköy Meydanı'nı kalın yazayım.
0: Kalın yaz.
1: Nasıl yazacağım? Söylerken nasıl yazabilirim?
0: Sen demin ki gelini aldın mı? Tişört göndereceğiz onu.
1: Onu ben aldım.
0: Aldın mı?
1: Biraz sabırsız göndereceğiz dinleyicimize.
0: Tamamdır. Peki şuradan. Kayınvalidemin yastık altındaki altınlarından bozdurup bana verdiğini gördüm. Sabah uyandım, hanıma anlattım, gerçekten rüya görmüşsün diye tasdikledi beni demiş efendim. Benim değil ama kızımın rüyası. Abi lütfen onun bunun rüyasıyla programa girmeyiniz. Size zahmet. Herkes kendi rüyasıyla, değil mi? İkinci kere evet. Mi sünnet olmuş ya demiş efendim. Şeyde değil canım. Ne onun adı? Gerçek hayatta değil, rüyasında öyle görmüş. Gerçek hayatta öyle değil. Zaten ne diye gidecek yani? Ne yapacak? Kalibrasyona mı gitti? Ne oldu yani?
1: Ama bazen gerçek hayatta yaşayacağın şeyi rüyada görebiliyorsun.
0: Dejavu diyorlar ona.
1: Dejavu o mu?
0: Vallahi dejavu diyorlar.
1: Bilemedim.
0: Hmm. Değerli dinleyenler, bu arada yarın Serdar Trafik'te de hani saatimizi Fatih'le bir günlük bir değişiklik var. Fatih dış yayında. Onun için ben 18-20 arasında hani izlenecek bir şey değilin saatinde yapacağım. O da Serdar Trafik'te saatinde yapacak. Yarın ben 18-20 arası yayındayım sevgili dinleyenler.
1: Çenk.
0: Evet, haberiniz olsun. 18-20 arası yayındayım ben yarın. Fatih'te benim saatimde 16-18 arasında yayında sevgili dinleyenler. Haberiniz olsun, bilginiz olan. İyi yayınlar. Rüyamda uzaylılar geliyordu ve dilityum madeni karşılığında bizden ekmek istiyorlardı. Biz bunlara iki kasa ekmek veriyoruz. Uzaylılar da bize çok var alın, bize ekmek verin ne olur diye yalvarıyorlardı demiş efendim. Ne diyorsun?
1: Uzaylı ekmek yer mi? Önemli olan bu.
0: Uzaylı da ekmeğinde demek ki. Uzaylı ekmek yer mi? Ne yer mesela? Hani yıllarca şey oldu ya mesela. İşte astronot gittiği zaman hapla besleniyormuş filan diye. Hatırlıyor musun bu muhabbeti?
1: Evet hatırlıyorum, doğru ama.
0: Onu hap, ama siz yanlış biliyorsunuz. O mesela hap. Ben bir pilav üstü döner hapı alayım. Yanına bir tane cacık hapı verin. Bir tane de hap verin. Normal hap verin. Başım ağrıyor benim.
1: Aslında hap yemeğe alış... Yani dönebiliriz.
0: Oğlum o öyle değil. Yediğin yemeğin, yediğin sebzenin, meyvenin, oyun buyun içinde ne varsa o ilacın, hapın içine adam ne yapsın? Yani şu uzaya çıkıyor.

0: yediği şeylerin içindeki işte besindi, vitamindi, oydu buydu filan lazım yani.
1: Evet.
0: Onun için. Öyle hapa onları koyuyor yani. Öyle karın tokluğuna değil yani o.
1: Presliyorlar yani.
0: Yaşayabilmek için.
1: Anladım.
0: Bu şey gibi mesela pilav üstü az döner.
1: Pilav üstü. Pilav üstü az hap.
0: Siz Türklerin nazlı diyor bimbe pilav üstü az döner.
1: Ama uzayda böyle dönüyorlar ya havada.
0: Pilav üstü az döner de çok değişik bir yemek değil mi? Az döner.
1: Evet. Hani ucuz oluyor.
0: Pilav üstü az döner. Yazık, hem para yok hem canı çekmiş yani. Bir de parayı verirken 2-3 kere belirtiyorsun ya. Abi sizin ne vardı? Pilav döner mi? Pilav üstü az döner. Tamam abi, pilav döner. Az döner abi benimki. Yani parayı öderken 2-3 kere söylüyorsun ya, normal döner parası almasınlar diye.
1: O genelde ben o dinlenme tesislerini yapıyorum.
0: Neyi?
1: O muhabbeti.
0: Oğlum çok affedersin de dinlenme tesisinde döner mi yenir ya?
1: Acıkınca yeniliyor.
0: Oğlum açsan sen değilmişsin
1: hakikaten. Kuru fasulye, nohut.
0: Kuru fasulye, nohut onlar yenir de yani dinlenme evet. Tesisinde döner yenir mi ya? O, geçen senenin filan döneridir o.
1: Soğunu ve pahalılığını anlamıyorum.
0: Hı?
1: Dinlenme tesisi soğunu ve pahalılığını anlayamıyorum.
0: Anlıyorum.
1: Evet.
0: Saçma rüya gördüğümüzü ispat edemeyeceğimiz için şimdi en saçmasını uyduracağım yazmış efendim. Uyduraydım ben, şimdi bir daha seni nerede göreceğim? Jackie Chan ile Ekrem Bora'yı aynı rüyada görmüştüm. İkisi de bana sevme evladım yanarsın diyordu. Garip olan Jackie Chan Türkçe konuşuyordu.
1: Vay be Jackie Chan.
0: Jackie Chan. Hmm. Sen de hep çile Jackie Chan be.
1: Yok be. Ama çekiçen çile çekmiştir.
0: Çekiçen çile çekmiş.
1: Evet, o damdan dam atlıyor ya.
0: İstanbul'da filmi vardı değil mi onun?
1: Evet.
0: He?
1: Kovalıyorlardı onu.
0: Öyle galiba. Evet, dur bakalım. Gördüğü rüyaları yorumlamamı isteyenler var. Hayır. Sevgili dinleyenler, gördüğünüz en saçma rüya. İçimizde en saçma rüya görenlere canlı yayında bir adet milli takım tişörtü hediye. Sarıyer Kola'dan canlı yayında bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Rüyamda birini öldürdüm. 3 ay boyunca rüyanın devamını gördüm. Tövbeler olsun ya Rabbi. Cesedi nereye attım? Sonrasında cesedi nereye bıraktığımı bulan var mı diye kontroller etmeye gittiğimi ve cesedin çürüyüp çürümediğini kontrol etmeye gittiğimi gördüm. Ne diyorsun ya?
1: Rüya içinde rüya.
0: Inception. Rüya içinde rüya. Neydi filmin adı?
1: Inception.
0: Inception. Değil evet. Mi? Başlangıç. O muydu Türkçesi? O hesapta o.
1: Olabilir.
0: O mu? Dur bakayım. Abi Ajdar Hayrettin'e çıkmış. Oradan Alem FM'e gelir mi? Yok abi, biz parasını yedik onun ya. Ben Ajdar'ı getireyim diye para biriktiriyordum. Sonra Ajdar zam yaptı programlara katılmaya. Ben yedim o parayı. Bir şey aldım, ev aldım ben. Şu an Ajdar'a verebilecek bir param yok yani. Teşekkür ederim. Dur bakayım. Şöyle başka şuradan. Yeni gördüm. Neymiş? Yeni gördüm. Mourinho bir kızla teknede evleniyordu. Gerçek Mourinho. De olabilir. Evet, gerçek de olabilir.
1: Demişken Real Madrid'in başına geçti galiba.
0: Geçti mi?
1: Öyle bir duyum aldım.
0: Bu nasıl bir adam abi? Gidiyor, geliyor, bir bakıyor. Futbolla alakalı belgesel seyrediyorum geçen gün.
1: Evet.
0: Tamam mı? Belgesel seyrediyorum. Abi bütün böyle klas takımların başında adamlar böyle soyunma şeyini, ama soyunma demişim. Yedek kulübesine koşuyor. Hepsinin Mourinho'nun teknik direktörü. Dünyanın en güzel gollerini seyrediyorum. İbrahimovic atıyor, Mourinho'ya koşuyor. Roberto Carlos atıyor, Mourinho'ya koşuyor. Del Piero atıyor, Mourinho'ya koşuyor. O atıyor, Mourinho'ya koşuyor. Adam her yerde var oğlum.
1: Değişik bir aurası var.
0: Değişik bir aura değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Enteresan. Yani. Ama burada galiba, bak ben sizin takımlı değilim. Burada galiba birazcık ayıp etti galiba değil mi?
1: Biraz evet, bizi değil üzdü.
0: Mi? Hani ben karışmam öyle şeylere. Fenerbahçe'de dedim ama dışarıdan gördüğüm bir gözle herhalde size yapılmayacak bazı şeyler yaptı herhalde.
1: Doğru biliyorum, evet.
0: Evet. Rüyamda babamın tek yumurta ikizi vardı. İkisi de paten giymişlerdi. Oturduğumuz mahallede gördüm onları. Onlar da beni görünce beni patenle kovalamaya başladılar. Niye ki?
1: Acaba neye delalet?
0: Hmm. 2010 yılında seni görmüştüm abi. Senin araba ile hanka gidiliyordu demiş efendim. Sonra da bakalım.
1: Bir soru sorabilir miyim?
0: Rüyamda seni gördüm. Sen pilot, ben yardımcı pilot. Efendim kardeşim.
1: Rüyanda beni hiç gördün mü?
0: Rüyamda görmüşümdür de hatırlamıyorum.
1: Hmm.
0: Evet, yani ben hatırlamıyorum. Niye ki?
1: Bir merak ettim.
0: Neyi?
1: Rüyana girdim mi diye merak ettim.
0: Tabii canım sen. Sen genç kızların rüyasısın. Benim değil.
1: Eskiden de.
0: Hmm. Rüyamda okul koridorlarında bir vampir tarafından kovalanıyordum. İzimi kaybettirmek için sınıflardan birine girdim. Vampir beni eliyle koymuş gibi buldu. Kan kokusuna geliyor. Seni koyduğu yerden.

0: Değil mi?
1: He?
0: Yani kanlı emdi mi acaba?
1: Bakacağım. Vampir beni eliyle koymuş gibi buldu. Sonra yüzündeki maskeyi çıkartınca vampirin Beyazıt Öztürk olduğu ortaya çıktı. Ne diyorsun?
0: Değişik.
1: Evet. Bu saatte sizi dinliyorlar. İki tane kardeşimiz fotoğrafı. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Selam söyleyin efendim. Rüyamda yavrularıma sarıldığımı gördüm. Bir uyandım ayıma sarılmışım. Sonra. Rüyamda Real Madrid'de top oynuyordum demiş efendim. Olabilir. Real Madrid rüyamda top oynuyordum. Biz Türkler o zaman Arda kardeşime selam ederim. Rüyaları gerçekleştiren, rüya gibi bir hayat yaşayan kardeşime maşallah, maşallah, maşallah.
0: Maşallah.
1: Üç kere de çocuğum.
0: Maşallah, maşallah.
1: Attığı gol ödül alır mı? Bence alır.
0: İnşallah alır.
1: Bence alır. Almalı da.
0: Bence de almalı.
1: Çünkü bilinçli atılmış gol. Genelde o tarz goller 10 tanesi varsa 6 tanesi 7 tanesi pas verirken, orta açarken falan. Bu bundan önceki maçta aynı maçta mı yoksa yine bir denedi? Ondan önceki maçta denedi değil mi oradan?
0: Ya önceki maçlarda deneyip direğe takıldı oldu.
1: Evet evet. Maçta denedi ve direğe takıldı. Bu yani bile isteye. Ben buradan atacağım kardeş. Ben bunu deniyorum demiş yani çocuk.
0: Bir de bunu Real Madrid'de yapıyorsun yani.
1: Evet. Attığı adam da kim? Kaleci kimdi?
0: İyi bir kaleci diye hatırlıyorum.
1: Öyle sana bana atmadı yani.
0: Neuer'e ne yaptı Neuer'e?
1: Söylene söylene elektrik süpürgesiyle fakülteyi süpürüyordum demiş efendim. Fakülteyi süpürmek. Evet. Sonra. Serdar merak ettiğim bir şey var. Çok saçma mı bilmiyorum ama rüyasında tekrar askere çok gerçekçi bir şekilde giden var mı? Ben 3 kere gittim. 3'ünde de askerlik yaptım. Tekrar niye geldim diyorum. O sıradan çıkamıyorum. Dün rüyamda Lütfi'yi gördüm demiş efendim. Eyvahlar olsun Lütfi. Yine buralarda 700 kere aynı şeyi yazdığı için spama düşmüş olabilir ama. Lütfi. Rüyamda bizim tandırın altından F-16 geçiyordu. Ben de korkudan üstüne atladım demiş efendim. Sonra başka. Şuradan. En saçma rüyaya veriyoruz sevgili dinleyenler. Bütün görülen rüyaları yazanlar var. En saçma rüyalara canlı yayında bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Haberiniz olsun. En saçma rüya ya. Biz de sendeyiz hanımla. Merhaba efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Bu saatte radyo dinleyenler bizde genelde zaten.
0: Evet.
1: Dün yayın yoktu değil mi bizim dün?
0: Dün yayınımız yoktu.
1: Evet dün yayın yoktu. Bir şey oto yıkamacıya gittik dün. Bir şey için paspasa bir şey döküldü bir arka. Dün mü gittik ya? Dündü galiba. Evet ben dün herhalde yayın yoktu. Baktım bizim radyo açık benim saatimde.
0: Ben de bazen dikkat ediyorum böyle otobüslerde arabalarda güzel oluyor.
1: Otobüslerde arabalarda evet. Güzel oluyor.
0: Denk gelince bir kendimle gurur duyuyorum.
1: Duy tabii canım. Bir tişört alabilir miyiz? Abi konuya katılım göstermeniz lazım. Değerli dinleyenler. Şimdi öbür türlü olsa mesela hani bir tişört alabilir miyim olsa ben bir tane Toros ya da Kartal alırım. Arkasına yığarım şeyleri tişörtleri değil mi? Akşam Mecidiyeköy metro çıkışında. Hadi bakayım milli takım tişörtleri her beden burada gel ablacığım gel filan böyle. Böyle yapardık yani değil mi kardeşim?
0: Evet.
1: Evet. Evet. Abi ben Doruk 12 yaşındayım. Rüyamda sünnet düğününden beni alıp bir tane kızla evlendirmeye götürüyorlardı. Sonra düğünün önünden Galatasaray konvoyu geçiyordu. Okan Buruk beni alıp Galatasaray'a transfer etti. Ben de kıza git Galatasaray senden daha önemli deyip ayrılıyorum. Sonra Galatasaray yıldızı oluyorum demiş efendim. Rüyaymış harbiden rüyaymış.
0: Düğünden düğüne sonra takımı.
1: Evet bak Lütfi burada bir dakika dur şunu. Lütfi'cim yine spama düştün çıkartıyorum. Gece boyu bir daha mesaj yazma düşersin söyleyeyim. Oğlum yani her gün aynı uyarıyı yapıyorum Lütfi sana. Lütfi bizim artık öz kardeşimiz gibi olduğu için evdeki çocuğa konuşur gibi konuşuyorum ben Lütfi'ye. Evladım duymak hoşuna mı gidiyor? 100 kere aynı şeyi yazma spama düşüyorsun yani. Bundan sonra uyurmayacağım dedim. Neydi onun adı gerçeği?
0: Bundan sonra?
1: Uyurmayacağım değil ne o? Bundan sonra uyarmayacağım ha.
0: Uyarmayacağım.
1: Bundan sonra uyarmayacağım Lütfi. Düştüysen düştün çocuk düşe kalka büyür. Söyleyeyim yani. Evet neymiş? Arka sokaklar çekimindeyim. Önce Tunç Güner'i kaçırılıyor. Tunç'u Selin kurtarıyor. O anda Selin'i kaçırıyorlar. Selin de Mesut kurtarıyor. Ama biz Mesut'u kurtaramıyorduk. Biraz fazla arka sokaklar izliyor olabilirim. Haftalık takip ediyorum. Aynı zamanda şu anda 600'lerden tekrar başladım. 650'deyim. Vay vay vay vay vay.
0: Demet abla.
1: Sonra dur bakayım. O kadar komik örneklendirme yaptınız ki kartalın arkasına tişörtleri koyup metro durağında satmayla alakalı isteyemedim tişört demiş efendim. Zaten konu yazın abi, beğendiğimize veriyoruz yani. Konu yazın yani. Öbür türlü dediğim gibi hakikaten Mecidiyeköy metronun önünde satarım öyle öbür türlü olsa.
0: Ben de ikinci şube Ümraniye Meydan.
1: Evet, ikinci şube. Sana da Toros alırız. Bana kartal, sana Toros. Ben arkadan itişli istiyorum arabayı.
0: Benimki neyden itişli?
1: Önden çekişli seninki.
0: Çekişli.
1: Ben de bunu anlamıyorum. Arkadansa zaten itiş, öndense zaten çekiş. Yani önden itiş diye bir şey yok. Niye mesela itişli ve çekişli demiyoruz da önden çekiş, arkadan itiş diyoruz?
0: Fiziksel bir şey bu.
1: Nasıl fiziksel bir şey? Bana şimdi bu saatte Fatih Yıldırım'ı bağlatma. Fatih fizik okumuştu değil mi?
0: Fizik diye biliyorum.
1: Ben de öyle biliyorum.
0: Arayalım mı?
1: Kimi, Fatih mi?
0: Soralım.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: Onun fizikle alakası yoksa adamı uyandır. Yarın yayın var mı onlarda?
0: Var.
1: O zaman aramam.
0: Tamam, aramayalım.
1: Sabah yayını çok zor oğlum. Çok zor yani. Düşün, bana dünyaları verdiler. Ya, olmaz dedim yani. Biliyorum. Onlara neler verdiler acaba? Yaptıklarına göre. Onlar herhalde dünya artı bir gezegen üstüne başka bir şey filan almış olmaları lazım. Evet, sonra dur bakalım. Siyasi bazı mesajlar geliyor. Devlet büyüklerini rüyanızda gördüğünüzle alakalı. Şimdi değerli dinleyenler, dur beni yakmayın isterseniz. Hani? Sonra konuya katılmayanlar mesela şu konuyu değiştir falan diyorlar. Vallahi kişi özel radyo programı yapmıyorum değerli dinleyenler. Kusura bakmayın. Rüyamda uçuyordum ama ne kanat ne de başka bir şey var. Başımdan aşağı un döküyorum. Sürekli uçabilmek için una ihtiyacım var. Ne diyorsun?
0: Un mu?
1: Un. Başından aşağı döküyormuş. Unu. Un.
0: Yani bilmiyorum, unla alakalı çok bir...
1: Niye senden öyle ses geldi demin?
0: Nasıl?
1: Böyle.
0: Bilmiyorum ya, niye geldi?
1: Vallahi öyle geldi.
0: Geldi mi ki?
1: Öyle geldi, evet.
0: İçimden yapmaya çalışıyorum bu sesleri ama içimden geliyor.
1: Ben hep duyuyorum.
0: Pardon.
1: Angus fari.
0: Ağzım büyük o yüzden.
1: Ağız büyük olunca angus sesleri mi çıkıyor?
0: Ama işte falan diye ses çıkıyor.
1: Çok saçma rüyalarım var ama genellikle gördüğüm rüyalar çıkıyor. Beni bayağı etkiliyor. Bu aralar üst üste mavi gözlü kadın görüyorum. Farklı rüyalar ama aynı kadın. Önceden de kızıl saçlı kadın görüyordum sürekli. Çıkıyorsa ne oluyor mesela, kızıl saçlı kadın ne oldu mesela? Değil mi?
0: Yani neye delalet mi diyorlar?
1: Delalet.
0: Delalet mi diyorlardı? Bir şey diyorlardı ya.
1: Hıyanet.
0: Yok, hıyanet değil.
1: Şu yaşanan sel olaylarından sonra arabamın aşağıda kaldığını görüyorum. Yüzerek arabaya doğru ulaştım. Arabanın içerisinde arabaya bir şey olmamıştı. Cep telefonunu aldım. Araba olduğu yere bırakıp geri kaçtım demiş efendim.
0: Enteresan.
1: Dur bakalım. Abi selam, taksiciyim. Arabada yolcu konuyu duydu. Rüyasını anlatmaya başladı. Yolculuk bitti, rüyası yarım kaldı. Ya o taksilerde çok oluyor ya. Hani arabaya biniyorum ben mesela, tamam mı? Abi nereye? Şişli diyorum, tamam, Taksim'de. Bir şey oluyor mesela, diyorum ki sallıyorum ya işte. Abi buralar eskiden hep tutluktu diyorum mesela. Adam bir başlıyor. Şimdi adınız neydi sevgili kardeşim? Siz Serdar abicim. Şimdi Serdar'cığım, ben 52 yılında İstanbul'a geldiğimden beri taksilik yapıyorum. Burası şöyle olduğundan beri, bak bu taraftan böyle adamlar gelirdi, bu taraftan kadınlar gelirdi. Demokrasi Parkı'nın aşağısından yukarıya doğru Nişantaşı'na çıkış yolu yoktu. Yemin ediyorum bak, insanlar Nişantaşı deyip şey yapma. Burada katırla geziyorlardı Serdar'cığım. Yani şöyle oldu da böyle oldu. Abi müsait bir yerde inebilir miyim? Tamam, bir dahaki sefer anlatırım o zaman. Yarıda kalıyor böyle mesela.
0: Acaba biz yaşlanınca öyle olacak mıyız?
1: Nasıl olacak mıyız?
0: Yani öyle anlatacak mıyız?
1: Yani biz gençken de anlatıyoruz zaten.
0: Hayır, şöyle mesela şu an bizim... Zamanımızı dutluk olup da sonradan gökdelen dikilen bir yer yok.
1: Senin zamanında burası dutluktu diyebileceğin bir yer var mı?
0: Var.
1: Neresi?
0: Tepeüstü.
1: Nere orası Tepeüstü?
0: Bizim evin orası.
1: Herkesin bildiği bir yer söyle oğlum bana.
0: Herkesin bildiği Tepeüstü, bir yer.
1: Tepeüstü ne mesela? Kaç geçiyor otobüs ne?
0: Ümraniye Tepeüstü.
1: Ümraniye Depeüstü.
0: Evet, önceden mesela olsa tarlaydı, uçurtma uçuruyorduk. Şimdi
1: dutluktu değil.
0: AVM var.
1: AVM mi var?
0: Evet.
1: Ben şimdi şu anki Cevahir AVM'nin olduğu yer.
0: Neydi oranın adı?
1: Deliler.
0: Deliler.
1: Evet.
0: Deliler hastanesi mi vardı, öyle bir şey demiştin?
1: Oğlum ne biçim konuşuyorsun yayında? Hastane vardı. Deli hastanesi diye bir şey denir mi? Ne kadar kabasın Hans.
0: Çocukken öyle diyorlardı, özür dilerim.
1: Çocukken büyüdü, kazık kadar oldun artık şimdi. Pardon, her şey biraz, çocukken. Evet. Deli hastanesi vardı değil mi orada? Anladım, evet, tamam, deliler filan. Orada hastane vardı.
0: Evet.
1: Onun için eskiden şeydi bak, ilk başta Deliler Bahçesi'ydi, tamam mı? Ondan sonra deli

0: Deliler oldu. Bahçesi falan gitti.
1: Adı kaldı.
0: Adı kaldı öyle. Deliler oldu orası. Biz orada göle giriyorduk oğlum. Göl vardı orada.
1: Göl mü vardı?
0: Vallahi göle
1: Büyük bir göl
0: giriyorduk.
1: mü?
0: Efendim?
1: Büyük göl mü?
0: Göl işte, kocaman göl. Böyle sandal mandal falan yapmıştık. Böyle şeyden, varillerden. Devamlı batıyordu filan. Bizim var ya, bu yaşa kadar yaşamamız büyük şans.
1: Ama siz çocukken bayağı organizeymişsiniz.
0: Büyük şans, büyük. Bizim bu yaşa kadar yaşamamız çok büyük şans yani. Senin de öyle.
1: Niye?
0: Sokakta oynamadın mı hiç?
1: Oynadım.
0: Bak, motorla gelirken ne düşündüm biliyor musun?
1: Ne düşündün?
0: Bu iki tekerleklilerin arabalardan çektiği nedir ya?
1: Ne oldu mesela?
0: Küçükken bisiklete biniyordun, hep uyarıyorlardı. Aman evladım, dikkat et bak arabalara. Araba çarpar falan, Allah korusun. Araba çarpar, araba çarpar, Allah korusun. Araba çarpar. Hani çocukken. Şimdi büyüdün, motosiklete biniyorsun. Aman arabalara dikkat et, araba çarpar falan. Bu iki tekerleklerin çektiği nedir ya valla?
1: Son derece doğru bir...
0: Bak, dağarcık yetmedi görüyor musun? İşten bir ön belleğe alamadı bak.
1: Ama ne diyeyim ki şimdi? Çok kullandığım
0: bak,
1: bir şey değil.
0: Son derece doğru. Doğru bir... Doğru birden sonraki kelime Adem'de yok, onu kullanamıyor. Son derece doğru bir... Doğru bir, son derece... bir daha baştan alayım, belki gelir. Ha, son derece doğru bir de gitti lan. Baştan alıyorum. Evet, motosikletleri araba şey. Son derece doğru bir tespit. Değil, tespit değil ki bu. Ne bu? Ne ki bu? Bu ne bu? Son derece doğru bir ne mesela, son derece doğru birden sonra ne diyebilirsin?
1: Son derece doğru bir çıkış.
0: Çıkış mı? Çıkış.
1: Ya da söyleyiş.
0: Son derece doğru bir söyleyiş.
1: Ama böyle de çok yapmacık.
0: Peki sadece
1: oldu.
0: Son derece doğru. Son derece doğru. Olmadı mı bu?
1: O da yapmacık. Cümleyi uzatmam lazım.
0: Son derece doğru bir bakış açısı.
1: O çok ciddi oldu.
0: Son derece doğru bir söylem.
1: O da çok ciddi oldu.
0: Son derece doğru bir konu.
1: Yani komedi programına uygun bir dil olması lazım.
0: Komedi programına uygun bir dil.
1: Evet.
0: Peki başka bir dil. Vel kâdı kâmel hasana. Vâledet ahâ vel aledâ gambâ alambâ. Abi radyoyu açan forma var mı diyor ya. Ben artık okumayayım bu mesajı. Var var.
1: Bir şey diyeyim mi? Sen
0: var.
1: Tekstil işi yapsan iyi para kazanırsın.
0: Ne yapsan?
1: Tekstil.
0: Herhalde sen parayla satılsa herkes kuyruğa girer zannediyorsun. Değil mi? Öyle zannediyorsun.
1: Yorumlardan, mesajlardan öyle.
0: Oradan öyle tabii canım. Yani. Desem ki mesela, istersen denemesi bedava. Sevgili dinleyenler, bugünkü programın tüm geliri Adem'in tedavisi için kullanılacaktır desem. Bakayım kaç kişi mesaj atacak.
1: Mesela yalandan bağış deseler oraya, yazsalar mesela 5000 TL.
0: 5000 TL mi?
1: Evet.
0: Yani.
1: Öyle bir para yok bu arada, hayali olarak toplasak mesela kaç para gelir?
0: Oğlum ona? Şeyde olduğu için, şimdi hayali olduğu için biz buradan yani parayı koyacak yer bulamayız şu an.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Gerçekte olsa borçlu çıkarız ama.
1: Orası da doğru, evet.
0: Allah. Yani. Dur bakalım. Başka. Dur bakayım. Konuya katılayım diyorum tişört için ama saçma rüyada görmüyorum Serdar. Eski sevgilimi görüyorum. Görürsem de evli zaten. Çocuğun öğretmeni falan oluyorum rüyada. Eve girmek için çeşitli bahaneler. Merhaba yavrum. Baban evde mi? Evde. Gel sana matematik çalıştırayım. Ama öğretmenim, çocuklar şey uyuyor evde. Gel evladım. Ben kendimi baklava olarak görüyorum rüyamda. Bu kafa işte, değil mi Adem?
1: Aradığımız kafa son
0: evet,
1: derece
0: tepsiye
1: doğru.
0: Tepsiye kıvrılmış yatıyorum. Adam beni vitrine koyuyor. Ben baklava değilim diyorum, duymuyor. Spatula ile parçalıyor. Tam çırpınarak uyanıyorum. Bu işte.
1: Ama gerçek bu... bir rüyam acaba?
0: Efendim?
1: Gerçek bir rüyam.
0: Ya gerçek değil abi. Ben bu sallamaya da veririm tişört. Bu kadar yani. Bu kadar. Değil mi kardeşim?
1: Son derece doğru bir yorum.
0: Karbonat canım kardeşim. Ben kendimi baklava olarak görüyorum demiş. Baklavayım ben.
2: Alo.
0: Evet. Alo. Alo. Merhaba efendim. Ben
2: alo.
0: Merhaba efendim. Ben de mesela şöbiyetim ben de. Fıstık sarmayım ben. Bizim Adem var mesela. Parmak o da.
2: Hocam bu arada sallamadım. Gerçekten ben bu rüyayı gördüm.
0: Rüyanda ne? Kendini baklava mı görüyorsun rüyanda?
2: Sürekli olmuyor ama bir kere gördüm yani bunu. Arkadaşlar dedi, ne kullanıyorum? Ben de dedi bir normal kafayla yani.
0: Güzel abicim. hani yayındayız. Allah aşkına mahalle

0: De direk altındaki muhabbetlerini burada anlatma. Kese kese bir hal oldum yani. Yani hocam, bunu çıkar manavın önünde çocuklarla konu. Abi arkadaşlarla beraber gidiyoruz. Kendime baklava gördüm. Çocuk dedi ki oğlum ne yaptın sen falan. Ben de dedim ki bunu yaptım falan filan. Yani ondan sonra abi baklava olduk zaten. Yani senin zaten bana bu kafa lazım diyorum. Hikayeyi bana anlat.
1: Biraz zaman önceydi yani geçen sene.
0: Bir dakika bekle dur. Hikaye gibi geliyor. Dur bir dakika dur. Evvel zaman önce dinleyicimiz. Önce sorularıma cevap ver ondan sonra hikayeyi anlat. Neli baklavaydın? Fıstıklı mıydın, fındıklı mıydın? Yoksa bezelyeli mi?
1: Onu tam sezemedim ama.
0: Nasıl sezemedin? Beni... Tadı gelmedi mi ağzına? Baklava sensin. Onu diyor sezemedim diyor. Ya hiç bakmadın mı tadına?
1: Kendi tadıma bakamadım.
0: Anlıyorum abicim tamam. Peki üstün yeşil miydi böyle şey var mıydı yani fıstık var mıydı fıstık tozu filan?
1: Sanırım yoktu.
0: Peki.
1: Parlak bir şerbet vardı sanırım.
0: Anladım. Üzerinde. Tepsin yuvarlak mıydı böyle şey miydi? Tepsin kare
1: dikdörtgen. Yuvarlak. En çok korktuğum an şeydi.
0: Neydi?
1: Vitrine götürürken böyle ben çırpınıyorum adama ben baklava değilim falan el kol. Saymıyor benim kimse duymuyor bir ortam.
0: Evet.
1: Tam böyle elinde... Kapla beni paketlemeye geliyordu ki çırpınarak uyandım artık. Dayanamam ben bunu.
0: Abi bir şey söyleyeceğim. Adem gerçek hayatta düşünsene tepsiyle baklavayı götürüyorsun. Tepsiden ses geliyor. Ben baklava değilim. Ben baklava değilim.
2: Deliririm herhalde.
0: Baklava değilim ben. Şekerpareyim ben. Yani abi isminiz nedir?
1: Ramazan hocam.
0: Ramazan hayırlı olsun temiz delirmişsin. Güzel yani. Ramazancığım sana ne vereyim ben? Tişört vermeyeyim. Baklava tişört giyemez çünkü. Tişört vermeyeyim.
1: Ne vereceksin hocam?
0: Kaymak var ya. Ben sana kaymak vereyim. Kaymak vereyim. Dondurma vereyim. Tişörtü ne yapacaksın? Nasıl giyeceğim baklava? Yani olmaz değil mi?
1: Verirsen memnun olurum.
0: Tişört mü?
1: Evet.
0: Tamam Adem yaz abiye kaymak yarım kilo yanında da tişört.
2: Milli takım tişörtü.
0: Efendim?
2: Milli takım tişörtü.
0: Milli takım tişörtü. Milli takım tişörtü. Serdar şey Alem FM tişörtlerini Serdar Trafik'te de veriyorum daha çok. Gece Serdar yayında da milli takım tişörtü. Evet.
1: Serdar abim selamlar.
0: Efendim?
1: Selamlar çok seviliyorsun.
0: Aleyküm. Oğlum sesin böyle bir şey geliyor baklava gibi geliyor ya.
1: Biraz derindeyim abi ondan.
0: Vallahi bile. Ne iş yapıyorsun?
1: Rakım düşük. Elektronik işlerle uğraşıyorum hocam. Ses sistemleri tamir yaparım.
0: Sen desen akıma mı kapıldın?
1: Zaman zaman.
0: Abi senin bir dakika ben baklavayı bulamadım ya. Tişörtü verdik ama işaretleyeyim. Sen buldun mu?
2: Buldum.
0: Tamam baklavayı işaretle. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim. Sen nasıl yenirsin biliyor musun? Güzel abim baklava.
1: Dinliyorum.
0: Bak baklavayı önce bir alacaksın. Tamam mı?
1: Şöyle ortadan bir... yarmazsan sevinirim.
0: Yok abi. Ortadan yarmayacaksın baklavayı. O ağzında patlayacak böyle ısırdığın zaman yarmayacaksın. Baklavayı alacaksın. Yoğurdun üstüne koyacaksın tamam mı baklavayı? Baklavayı böyle ufak ufak bastıracaksın. O arada bağıracak. Boğuluyorum boğuluyorum. Bastıracaksın bastıracaksın. Yoğurdun içine girecek. Sonra tam baklava kadar bir kaşıkla o böyle yoğurtla beraber baklavayı alıp öyle yiyecek. Bir dahakine kendini böyle gör.
1: Bir de damağa yapıştırma taktiğini söyleyenler var. Onlar hakkında bir şey diyor musun abi?
0: Damağa yapıştırma. Sana öyle şeyler yapmayalım bence. Bu tamam. Sen diyor ki damağa yapıştırma. Adam öyle be. Abi beni damağa yapıştırın. Böyle buralarda gezdirin beni. Hadi tişörtü giydikçe beni hatırla. Görüşürüz.
1: Teşekkürler ya.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. Var olasın. Sağ olasın. İşte bu ya. Bu yani. Diyor ki rüyamda baklavaydım ben diyor. Bize bu lazım abi. Oo beni arasan bir rüya. Abi yok yok yazacaksınız öyle öyle. Yok beni arasan bir rüya anlatayım sana falan. Yok öyle yok. Bırak palavereyi bırak palavereyi bırak. Yazacaksın değil mi Adem?
2: Evet.
0: Evet şöyle. Dur bakayım. Ne kadar saçma bilmiyorum. Yaz biz karar veririz. 2-3 hafta boyunca üst üste her gün eski kız arkadaşımı rüyamda gördüm. Hiç saçma değil değil mi?
2: Normal.
0: Mesaj attım kendisini durumu açıkladım. Ya bırak Allah aşkına. Ya bir şey söyleyeceğim kızlar. Eski sevgilisinden rüyamda gördüm iyi misin diye mesaj almayan var mı içinizde? Kızlar. Kızlar. Var mı? Var mı ya? Var mı arkadaş var mı? Yanıyorum var mı ya?
2: Yoktur bence.

0: da sesleniyorum ya.
1: Son derece doğru
0: bir... Şu an mesela 10 tane var yine. Son derece doğru bir... son derece doğru bir saatte son derece doğru bir konuya şey yaptınız.
1: Çıkış.
0: Evet bak valla bunu git etrafındaki kızlara sor. Sizi yüzünüzden gerçekten rüyada görülünce de inanılmıyor. Mesela ne haber rüyamda gördüm seni ikiye ayırmışlardı falan. He hep öyle olur. Valla lan ikiye ayırmışlardı falan. Neyse 2-3 hafta boyunca üst üste her gün eski kız arkadaşımı rüyamda gördüm. Mesaj attım kendisine durumu açıkladım. Niye? Niye ki? Kız durduk yere senden ya beni 2 haftadır rüyanda mı görüyorsun sen filan böyle bir şey mi var sende değil mi Adem?
1: Çıkış yapamaz öyle yani.
0: Evet 2-3 haftadır o da beni rüyasında görüyormuş. La bırak Allah aşkına ya.
1: Bahane.
0: La bırak Allah. La bırak. Ayrıldıktan sonra ortalama 7-8 ay sonra oldu olay. Şu anda görüşmüyoruz demiş efendim. La bırak. La bırak. Hiç inandırıcı değil. Ne diyorsun?
1: Bence de değil. Bahane bu. Bahane bahane.
0: İyi yayınlar. Kesinlikle doğru. Aramak için bahane. Bak kızlar yazıyor. Evet. Sonra. Yok Serdar atıyorlar. Hatta hasta mısın? Ya onu diyorum işte ben de. Atacaklar yani. Beni dinleyen kızlara sesleniyorum. Eski sevgilim beni rüyamsında görmüş diye mesaj almayan var mı? Varsa çocuk sizi sevmemiştir. Bu şey gibi ağır roman repliği gibi. Manitanın gözlerine bir metre mesafeden bak. Biliyor musun onu?
1: Biliyorum.
0: Söyle bana repliğini.
1: Manitanın gözlerine bir metreden bak.
0: Öyle değil ki.
1: Öyle dedin.
0: Ama öyle değil yani replik öyle değil. Ben nasıl? Hatırla diye dedim. Savrulurken raconun kırmızı pelerini o garip öfkeye. Zaman ki sana hasta oldu incelikli haytasın. Raks ederken mahallenin maşallahı eyvallahı. Güzelleşme oğlum şimdilik ölümüne kadar hayattasın.
1: Evet.
0: Güzelleşme oğlum şimdilik ölümüne kadar hayattasın. Seyretmedin değil mi ağır romanı?
1: Hatırlar gibiyim.
0: Al işte. Nasıl hatırlar? Yine mahalleden bağırıyorlardı size. Ağır roman.
1: Ya yok ya izlediğim şeyleri çok kolay hatırlamıyorum.
0: Al bak kızlar yazıyor. Benim eski sevgilim hala atıyor. Hep alıyoruz. Herkes mi rüyasında görür? Hayır madem gördün ne halde gördün? İyi miyim? Sonra dur bakayım şuradan. Eski sevgilim geçen hafta zarfladı beni demiş efendim. Görüyor musun? Geçen hafta zarflamış. Benimki aynı yalanı attı şimdi evliyiz. Görüyor musun?
1: Evet.
0: Bak. Sonra yarıldık ya gülmekten de. Biz gülün diye anlatıyoruz yani. Yarılırsın patla ben bunu bilmem. Biz gülün diye. Hani başına gelen her şeyi de benim programa mal etme. Aa Serdar vallahi yarıldım senin yüzünden. Gül diye anlatıyoruz bize. Gül bu. Senede 3 defa böyle mesaj alıyorum demiş efendim. Uuu baby. Senede 3 diyor Adem.
1: 4 almıyor o zaman.
0: Senede 3 diyor Adem.
1: 3 çok fazla.
0: Senede 3 diyor Adem.
1: Son derece doğru bir.
0: Sen niye böyle tezgahtar gibi hep aynı şeyi söylemeye başladın?
1: Ya bilmiyorum aklıma cümle geldi.
0: Bana mesela bugün... bir ürün sor. Ben şimdi tezgahtarım. Bana şimdi bir ürün bitti. Sor. Bana bir ürün sor.
1: Ya bu peynir eski mi?
0: Harika. Biz kendi peynirimiz bizim. Mükemmel. Son derece harika bir peynirdir bu. Mükemmel peynirdir. Yani.
1: Kuşbaşı var mı? Kuşbaşı alacağım.
0: Kuşbaşı da var efendim. Hangi kuşun başı?
1: Yani bildiğin dana.
0: Var var. Evet. Var efendim var.
1: Pöcü var mı? Pöcü alacağım.
0: Pöcü. Pöcü. Az pöcü var.
1: Az pöcü var.
0: Çok pöcü yok.
1: Gezen tavuk yumurtası?
0: Var da gezdi şu an. Nerede bilmiyoruz. Bir çağıralım. İlla gezen tavuk mu?
1: Evet.
0: Bak şurada mesela kumar oynayan tavuk var. Olmaz mı o?
1: Organik sıkılmış portakal suyu var mı?
0: Var efendim var.
1: Buyurun. Siz mi sıkıyorsunuz?
0: Tabii bizim kendi portakalımız bu. Hiç yani kendi şeyimiz portakalımız.
1: Teşekkür evet. ederim.
0: Kendi portakalımız.
1: Evet. Tereyağı var mı?
0: Tereyağı mı? Tereyağı.
1: Evet.
0: Son derece gerçekten güzel şey bir ulaştı. Hadi bir ara verelim ara.
1: Ara verelim.
0: Bir ara vereceğiz sonra en saçma rüyaların sahiplerine canlı yayında bir adet alem bir adet milli takım tişörtü hediye. Alem FM tişörtü de var ama milli takım tişörtü veriyoruz bugün değil mi?
1: Evet genelde gece de öyle.
0: Evet. 0536 901 8902 0536 901 8902 en saçma rüyanın sahipleri rüyaların sahiplerine canlı yayında bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Bir ara yani bizim program iki perde biliyorsun ilk perde bitti bir ara ikinci perdede görüşürüz.

0: Adem sana bir şey soracağım.
1: Tabii ki sorabilirsin.
0: Yıldız Tilbe haberi olsun. Bir baksana kaç yılında çıkmış.
1: Haberi olsun bakayım.
0: Evet. 2000 olabilir mi?
1: 2000'den sonrası olabilir evet.
0: 2000-2001.
1: Hatırlıyorum çünkü bu şarkıları arabalarda işte bizim apartmanda bir tane manyak bir tane çocuk vardı. Hoparlörü balkona koyuyordu.
0: Manyak çocuk mu?
1: Yürü anca gidersin açıyordu. Bunu açıyordu.
0: Bu haber olsun bir baksana yıl kaçmış.
1: Bakayım hemen.
0: Bir şey için soruyorum.
1: Evet bakıyorum biraz bekleteceğim. 2002.
0: 2002.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Baya olmuş.
0: 2002. Anladım tamam. Markete girdim. Sarıyer kola vardı. Aldım eve gidip şakalarını seyredeceğim şimdi. Arabadayım. Radyoda sana denk geldim demiş. Ya markette bende de öyle ya. Giriyorum böyle görüyorum ya. Gözlerim doluyor. Vallahi.
1: Renkli renkli böyle.
0: Aha işte olsun. Biziz diyorum ya. Aha diyorum biziz ya.
1: Kola.
0: Biziz.
1: Evet. Benim de aklıma sen geliyorsun biliyor musun?
0: Benim ne geliyor biliyor musun?
1: Ne geliyor?
0: Bak vallahi Sarıyer kolayı, Sarıyer gazozu gördüğüm zaman bir yerde en başta telefon şakalarım geliyor aklıma. Hani yalan yok. Sonra da mahalle maçları geliyor Muruk aklıma.
1: Kolasına gazozuna yaptığımız
0: evet,
1: maçlar.
0: Evet valla sonra da onlar geliyor yani. Bizden hikayeler işte. Sarıyer kola da Sarıyer gazoz da bizden olduğu için bizden hikayeler. İşte trafikte bunalanlara, evde yemek hazırlığında olanlara hepsine sesleniyorum. Kendinize bir güzellik yapın. Dolaptan bir Sarıyer kola açın. Tadını çıkartırken kulağınızda bende olsun. Sevgili dinleyenler. Arka arka şakalar radyo programında devam ediyor. Sarıyer kolaya selam ediyorum. Ve programa katılım gösteren dinleyicilerden en güzellere, en komiklere Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye etmeye devam ediyorum sevgili dinleyenler. Devam. Senin var mı tişörtün? Yok herhalde değil mi?
1: Benim yok, bekliyorum, gelecek.
0: Tamam bende de yok, daha gelecek yani.
1: Evet. Önce dinleyicilerimiz.
0: Efendim?
1: Önce dinleyicilerimiz.
0: Eyvallah. Nasıl yedi bizi? Yani.
1: Son derece doğru bir.
0: Oo Muhammed gelmiş. Hayırlı yayınlar. Açtım sesini, duydum sevindik. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sağ olasın, var olasın. Evet, şuradan şöyle. 14 katlı 60 dairelik binayı simitçi tepsisi gibi kafamda taşıyarak güreş müsabakası izlemeye götürüyordum demiş efendim. Ne diyorsun?
1: Bildiğin hulklaşmış.
0: Hulklaşmak.
1: Evet.
0: Hulklaşmak.
1: Güçlü adam ya da hanımefendi.
0: Evet. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Onkoloji servisinde yatan tüm hasta ve yakınlarına selam. Sizi dinleyerek geceye geçiriyorum Serdar abi. Selamlar efendim. Şifalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bizi tercih ettiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Var olun efendim. Başı ağrıyanından dişi ağrıyanına, ayakta tedavi göreninden yatarak tedavi görenine kadar hepsine, tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Yıllardır da söylerim, hasta olmak ne kadar zorsa hastalarla ilgilenmek de zor. Biz de onun adı refakatçidir. Tüm refakatçilere de Allah sabır versin, güç kuvvet versin inşallah. Amin amin amin.
1: Amin amin amin.
0: Peki. İskenderun sahilde motosiklet üzerinde lavaş ekmeği yapıyordum. Karpuza çarpıp denize düştüm. Denizde çilek reçeliymiş. Ne diyorsun?
1: Enteresan bir rüya.
0: Saçma mı sence?
1: Son derece bir
0: en saçmaları, en saçmaları arıyoruz. Son derece şey bir saçma.
1: yani biraz saçma geldi. İnandırıcı da gelmedi.
0: Kendimi kıl olarak görüyorum. Hatta saç olarak.
1: Bak bu olabilir. Gayet normal geldi bana.
0: Motora binmekten korkarım. Bu korkunun içinde köpeklerin kovalama ihtimali de çok büyük yer kaplar. Rüyamda Kenan Sofuoğlu'nun oğlunun motorunun arkasındayım. Peşimizde 20-25 tane köpek var. Aklım çıkacak. Çok yaklaştıklarında tekme sallamaya başladım. O sırada rüyanın etkisiyle yatakta da gerçekten tekme atmışım sanırım. Eşim bana tekme attın diyerek beni uyandırdı. Ben de köpeklere yalakalık yapıyorum hep. Motorla gidiyorum ya mesela. Bakıyorum köpek, hemen böyle vitesi boşa alıyorum böyle. Aslanım benim canım. falan diye yanından öyle geçiyorum yani. Vallahi öyle geçiyorum yanından. Baldızla hanımı karıştıran adam ben, Suat. Formation adam mı? Suat abi işaretledim, şunu bir şeye bak, olaya bir bak. Tamam mı?
1: Tamam bakayım.
0: Tamamdır peki. Abi 2 hafta önce yayında tişört kazanmıştım. Kazandıktan

0: İki gün sonra ben okuldayken aramışlar. İşte o zaten genelde böyle oluyor sevgili dinleyenler. Bizi banka zannediyorsunuz, dolandırıcı zannediyorsunuz. Açmıyorsunuz, sonra tişörtüm gelmedi oluyor. Şu kardeşe de bir bak olur mu?
1: Suat abiyi bulamadım.
0: Kimi bulamadın? İşaretledim mi en tepede?
1: Burada gözüktü mü? Evet gözüktü.
0: En tepede.
1: Tamamdır.
0: Evet. Sonra dur bakalım. Şuradan. Ben sizi ilk defa dinliyorum. İnternette telefon şakalarınıza denk gelmiştim ama radyo programı da efsane. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Deniz Serdar Gökalp. Şarkıların en güzel yerine konuşan radyocunuz. Rüyamda uçak indiriyorum. Hızını azaltamıyorum. Yardımcı pilot dua et diye bağırıyor. Yolcu da tekerlek koptu diye bağırıyor. Korkuyla uyandım demiş efendim. Korkuyla uyandım. Adını sen koy şakana bayılıyorum. Belki 20 defa dinlemişimdir. Çok eski şaka. Konusu neydi adını sen koyun? Konusu neydi? Eski şaka. İsmen hatırlıyorum da konuyu hatırlayamadım şu anda.
1: Bilemedim.
0: Vay be bu günlere geldik işte yani şakayı. Evet ismen hatırlıyorum ama konuyu hatırlayamıyorum dediğim şakalar. Benim kaç şakam vardır acaba ya?
1: Yani bence denedin mesela izin alamadığın vesaire.
0: Onları içine saymıyorum, yayınlanmış.
1: Yayınlanmış.
0: Yayınlanmış şu an kaç şakam vardır acaba?
1: Tahminimce 200 en az.
0: 200 yoktur ya. YouTube'da şey yok mu mesela? Şöyle bir bakayım. YouTube'da hani video sayısını göremiyor muyuz YouTube'da?
1: Oynatma listesi olarak varsa eğer.
0: YouTube'da hani göremiyor muyuz acaba?
1: Bilemedim.
0: Bir bakayım şöyle Serdar Gökalp. Bu işi Mümtaz abi bilir ya. Mümtaz abi benim kaç şakam vardır ya? Yani videolar diyor. Kaç? Burada 547 video diyor. 547. De ki 200 tanesi şaka değil. De ki 200 tanesi şaka değil. 347 tane şakam var demek ki en az.
1: Bak dediğimden de fazlaymış.
0: Yayınlanmamış da var. Ya bizim sosyal medyacı arkadaşlar şey dediler. Benim eski telefon şakaları var ya hani görüntüsüz olan.
1: Evet.
0: Bunların orijinalleri var mı sende dediler. Dedim birçoğunun var. Birçoğunun var. Bunları dediler yeniden ses kalitesi yüksek şekilde yükleyelim. Çünkü o tarihteki kayıtlar birazcık hani böyle yayından çekilip konulmuş gibi. Bir de bu ses kalitesi nasıl oluyor bilmiyorum ama eski telefon şakalarındaki ses kalitesi bozulmuş. Nasıl olur bilmiyorum yani. Hani ilerleyen yıllarda mesela 5 sene sonra 10 sene sonra bu yeni telefon şakalarının kalitesi de mi bozulacak acaba bilemiyorum. Onlar bozulmuş. Bizim çocuklar dedi ki abi orijinali varsa dedi bunların bu görüntülü olmayanların bunları dedi şey yapalım yükleyelim. Hatta 1 Nisan'da yüklüyoruz. Mesela 1 Nisan'da emlak terörünü yüklemişiz en son 1 Nisan'da. Birebir kayıt o. Hani 1 Nisan Dünya Şaka Günü'ne özel. O orijinal kayıt yani o. Ses kalitesi yüksek olan. Ondan önceki 1 Nisan'da da ne yüklemişiz? Papatya'yı yüklemişiz. Ondan önceki 1 Nisan'da da. Sevgili dinleyenler. Evet papatya'yı yüklemişiz.
1: Bu arada 153 şaka mevcut.
0: Nerede?
1: YouTube'da.
0: 400 küsür video var oğlum.
1: Diğer videolar da işte
0: 500, 547. 153 şaka mı var?
1: Yani telefon şakası oynatma listesinde 153 video var.
0: 153 video var.
1: Evet.
0: Anladım. Çoktur ya. Benim yayınlanmayan da var yalnız. Değerli dinleyenler. İznini alıp yayınlamadığım da var. Hani yeni jenerasyon çok takılıyor buna. Mesela ilerleyen tarihler. Bayramdan sonra bir video çekelim olur mu? 10 tane soru alalım. Telefon şakalarıyla alakalı sorulan. İşte Serdar'cığım panelci misin? Bu bilgileri nereden buluyorsun da cevap ver. Buna cevap verelim mi? Bence vermeyelim.
1: Buna cevaba gerek yok.
0: Bence buna cevap vermeyelim yani.
1: Vermeyelim.
0: Ama şeye vermek istiyorum. Şuna cevap vermek istiyorum. Ya bırak milleti kandırıyorsunuz. Her şakada aynı adamın sesi var filan. Ben buna cevap vermek istiyorum abicim.
1: Buna verelim.
0: Ben buna ne cevabı vereceğim biliyor musun? YouTube'a görüntülü olarak ne diyeceğim biliyor musun?
1: Ne diyeceksin?
0: Biz salağız. Çok özür dilerim. Sen ortaya çıkarttın bizim salak olduğumuzu. Güzel kardeşim. Evet bütün şakaları aynı adama yapıyoruz diyeceğim ve geçeceğiz tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam bunu geçeceğiz. Yeni böyle gözüme takılan sorulardan şey var mesela. Hiç şakayı yaptığınız insanlar neden şakaya yorum yapmıyorlar diye. Şimdi abi ben yaşamış olduğumuz birkaç olaydan sonra şaka yapmış olduğum kişilere söylüyorum. Videonuza denk gelirseniz bu benim falan diye yorum yapmayın. Çünkü çok kaba çok saygısız insanlar var. Hani mesela şimdi şey şakası var. Girip bir dinleyin. O çocuk şimdi o videonun altına yorum yapsa ben o çocuğa neler yazılacağını biliyorum. Bu sebeple ben şaka yapmış olduğum insanlara kardeşim şakalara yorum yapma denk gelirsen bizi sevindirirsin diyorum. Onlar da birkaç tane ama beni dinlemeyen var. Aşağıda mesela sahte para şakasında şakayı yaptığım çocuk yorum yapmış. İşte mesajı sil bir hal olduk. Ondan sonra Reis

0: şakası var. Orada şakayı yapmış olduğum adam yorum yapmış. Ya işte şakayı bize yaptı, aklımızı aldı falan diye. Çocuğa, adama neler yazmışlar. O kadar ağlanır mı? Sen ki arkadaşını satmaya utanmıyor musun falan diye. Şimdi mesela buna cevap verebiliriz. Hani bunu biz istemiyoruz. Görürsek de siliyoruz diye. Başka ne olabilir mesela soru videolarda? Hani evet. 10 tane soru alalım. 10 soruda şey yapalım. 10 tane soruya cevap verelim.
1: Şaka yaparken seni zorlayan bir şey var mı mesela?
0: Şaka yaparken beni zorlayan bir şey.
1: Evet.
0: Var.
1: Nedir o?
0: Karşı tarafın her an kapatacağı tribi oluyor bende. Hani karşı taraf her an kapatabilir tribi oluyor.
1: Senin tanıma olayı da var tabii.
0: O beni zorlamıyor ki, tanıyorsa. Şimdi hep bana diyorlar ki mesela, aradığı herkes de yiyor ya, hiç yemeyen yok mu? Ya da hiç Serdar'ı tanımayan yok mu? Var ama yayınlamıyorum onları. Ben telefon şakası yapıp yayınlayan bir kardeşinizim. Yapamadığım şakayı yayınlamıyorum sevgili dinleyenler. Bu kadar. Bunun içinde bir açıklama bekleyen internet kitlesinin Allah adı verdim elinden internet telefonu falan alsınlar ya. Alsınlar yani. Yoksa var, olmaz mı? Patlayan var, yemeyen var. Canlı yayında söylüyorum ya, yemeyen var. Hani arıyorum adamı, yemiyor mesela adam, şakayı yemiyor kardeşim, yediremiyoruz. E niye yayınlayayım ki ben bunu yani?
1: Yani.
0: Arıyorum mesela Yusuf, ben diyorum. He abi, internette denk geldik, evet evet biliyoruz şakalarınızı filan diyor mesela. Yayınlamıyorum, bunu yayınlamıyorum. Çünkü hani bizim telefon şakaları yapıp yayınlama üzerine, yapmadıklarımı yayınlamıyorum. İmha, izin alamadığım var. Genelde izin alamamaktan patlıyorum ben zaten. İzin alamadığım var. Yoksa olmayan şaka olmaz mı? Var tabii ki. Ama yayınlamıyorum olmayan şakaları. Bu internet kitlesi çok enteresan. Elinde internet var ya, herkese istediğini diyebileceklerini zannediyorlar.
1: Ya son zaman detone oldum yine, pardon.
0: Ne? Son zamanlarda.
1: Ya son zamanlarda yorumlar öyle, evet. Ama önceden böyle değil. İnternet kullanan insanlar biraz daha düşünceliydi.
0: Çünkü önceden sadece radyo dinleyicisi vardı. Şimdi şükür radyo dinleyicisi sayesinde telefon şakaları radyo dinleyen dinlemeyen herkese gidiyor. Beni rahatsız eden bir şey var. Hani hangi akıldır vallahi bilmiyorum. Bak samimiyetle söylüyorum, özür dilerim. Kimse üzerine alınmasın. Ben o kitlenin aramızda olduğunu düşünmüyorum. Yusuf Yılmaz Çelik tiplemesini gerçek zannedip emniyeti falan etiketleyenler var. Bak düşün, internet kimin elinde? Bak düşün ki kardeş, internet kimlerin elinde? Kimlerin elinde? Ama buna mı daha çok üzüleyim, yoksa gerçek zannedip dolandırıldığı adamları falan bana paslayanlara mı daha çok? Yusuf Bey merhaba. İnternetteki ciddi ciddi yazmış. İnternetteki videolarınıza denk geldik. Bizim de alt komşuyla bir sorunumuz var. Kendisi bizi tehdit ediyor. İşte polise, karakola gitmedik. Kendisini bir arar mısınız? Benim yakınım olduğunuzu söyler misiniz? Bize bir daha uğraşmasın bilmem ne. Ya da işte atıyorum. Abi patron beni çalıştırdı. Paramı vermedi. Bir de beni tehdit ediyor. Bir arayıp paramı alır mısın abi falan diye. Şimdi böyle gerçek zannettiklerine mi daha çok üzüleyim? Öbür türlü gerçek zannettiklerine mi daha... Yusuf Yılmaz Çelik kurgusal bir karakter. Sevgili dinleyenler. Hani kurgusal bir karakter. Yani panelci diyen var. 25 yıllık radyo programını adam bilmiyor. Bu panel diye yasa dışı bir şey var. İnsanların bilgilerini alıyormuşsun. Oğlum ben ulusal radyodan telefon anons ediyorum. İnsanlar bana bilgileri veriyor. Bu kadar. Bu kadar yani. Bu kadar. Bu. Nokta. Evet, var mı başka sorun?
1: Peki bir sorum var size.
0: Sor kardeşim.
1: Bunca yıldır telefon şakası yapıyorsun. Sana hiç telefon şakası yapıldı mı? Yapılmaya çalışıldı mı?
0: Tabii.
1: Peki sen tabii yememişsindir.
0: Yedim.
1: Yedin mi?
0: Anlatayım, yedim mi yemedim mi sen düşün.
1: Nasıl?
0: Bir gün bir dinleyici bağlandı yayına. Merhaba dedim. Merhaba dedi. Nasılsınız dedim. İyiyim dedi. Ne iş yapıyorsunuz dedim. Emniyet müdürüyüm dedi. Ne güzel sayın müdürüm, selamlar dedim. Şimdi bu benim yayında enteresan bir şey değil ki. Ben sağ olsunlar hani yıllardır kulaklarınızdayım. Bizim mikrofonumuza sağ olsun devlet büyüklerimiz de konuştu. Ben bakanlarla da yayın yaptım. Belediye başkanlarıyla da yaptım. Valilerimizle de yaptım. Ne bileyim savcısıyla, hakimiyle de yaptım. Emniyet müdürüyle de yaptım. Polisiyle, komiseriyle de yaptım. Öğretmeniyle de yaptım. Doktoruyla da yaptım. Astronot bile konuştu bizim yayında. Hani benim yayında bu şey değil yani. Merhaba, nasıl, emniyet müdürüm. Aa müdürüm, ne kadar güzel. Selamlar. Adınız nedir dedim. Atıyorum işte. Adem. Soyadınız nedir? Kılıçalan. İşte neredensiniz? İzmir'de. Konuştuk. Muhabbet, sohbet. Kapatırken böyle yaptı. Nasıl yedirdim ama? Neyi dedim? Ben emniyet müdürü değilim ki abi. Telefon şakası yaptım sana dedim. Bu. Yani. Anladın?
1: Bu şaka değil ki bu,
0: bu
1: yani.
0: Bu işte yani. Bu. Yani. Bu. Yediğimiz bu olsun yani. Bu. Ben dedim ki helal olsun abi. Vallahi bana yedirdin telefon şakasını. Allah senden razı olsun. Uzatmanın lüzumu yok.
1: Kesinlikle.
0: Yok ya, kapattım. Yani. Evet. Yusuf Yılmaz Çelik Instagram hesabı açmayı düşünüyor. Düşünmedim, siz açarsanız da mahkemeye veririm. Direkt söyleyeyim yani. Hayır hayır, adamı gerçek zannediyorlar. Yok öyle bir şey. Değerli dinleyenler. Adamı gerçek zannediyor. Ona çok üzülüyorum ya. Vallahi çok üzülüyorum ona. Hani gerçek zannedip emniyeti falan etiketleyenler var ya.
1: Orası kötü de aslında, ama gerçek zannedip

0: Dur bakalım. Şöyle. Ha şey mesela şu. Videoları 1,5 dakika yayınlıyorsunuz. İnsanlara şaka olduğunu söylemiyorsunuz. Ya kardeşim 1,5 dakika. Sen Instagram, sen TikTok'tasın diye ben oraya yapmıyorum ki bunu. Ne yapsak acaba onu? Hani okuma yazması olmayanlar için acaba.
1: Çünkü hani kayan yazım olsa.
0: Hani açıklamada yazıyor. Oğlum okuma yazması yok ki. Yazı kaysa ne olur, taklasa ne olur.
1: Orası da doğru.
0: Adamın okuma yazması yok ki. Çünkü yazıyor orada.
1: Bir şey
0: diyeceğim. Şakanın uzun hali YouTube kanalında diye yazıyor çünkü orada yani. Anladın mı? Şimdi okuma yazması olmadığı için yazı kaysa ne olur, takla atsa ne olur Adem.
1: Doğru.
0: Hani kaysa derken şöyle yapayım ben. Hani yazı kaysa.
1: Anladım. Şöyle yapsak.
0: Hı.
1: Yani tabii makarasını ama
0: ne?
1: Heceleyerek anlatsam mesela olayı.
0: Arkada oğlum 1,5 dakikaya. Beni en çok bak mesela şakalarda seni en çok zorlayan konu ne diyorlar bana?
1: Evet.
0: İşte katıldığımız panellerde falan ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Benim için bir keyif. İlk günden beri şakaların montajını, işte kurgusunu, oyunu buyunu ben yaparım. Hani video editlemeye. Bir, video editlemenin işte onu oradan almanın, bunu buraya yapıştırmanın falan adı aslında bizim meslekte yıllarca kurguydu. Hani kurgu yapmaktı. Sinemacılıkta da bunun adı budur. Hani alırsın kurgusu, işte müziğini eklersin, efektlerini eklersin, şöyle yaparsın, böyle yapar. Bunun adı artık edit diyorlar buna. Şakaların editini ben yapıyorum. İşte isim sansürlü. Bu benim için zevk sevgili dinleyenler. Şimdi uzun şaka mesela 18-15 dakika ile 20 dakika arasında oluyor. Uzun YouTube versiyonu. 20 dakikalık videoyu 1,5 dakikalık Instagram Reels'ına dönüştürmek beni çok yoruyor Adem.
1: Yorucu.
0: Efendim?
1: Yorucu.
0: Vallahi çok yoruyor. 20 dakikalık şakayı 1,5 dakikaya indirmek benim şakalarda en beni yoran, en zorladığım şey bu bende. En zorlandığım şey. Yok ki yanımda işte işi bilen bir kardeşim, abi bunu ben yapayım desin. 1,5 dakikalık şeyi.
1: Adam haklı.
0: Yani. Değil mi? Haklıyım değil mi? Yani?
1: Son derece haklı.
0: Değil mi? Haklıyım. Yani, haklıyım. Müdür muavini gibi anlat demiş efendim. Değerli arkadaşlar, Yusuf Yılmaz Çelik gerçek bir adam değildir. Kendisi kurgusal bir karakterdir. Telefon şakalarında kullandığımız Ağar abinin adıdır. Bu adamı gerçek zannedip sağa sola iş vermeyiniz.
1: Bravo.
0: Bu kadar. Bu kadar.
1: Ama şey demedin. Belediyemizin.
0: Belediyemizin dev hizmeti. Yusuf Yılmaz Çelik'ten. O yani. Ama şey, böyle bir video çekmemiz icap ediyor. Çünkü radyo dinleyicisi ayrı, internette bunları konuşup bunlara cevap bekleyen ayrı. İnternette de şöyle bir genel geçer olay var. Biz şimdi bu videoyu çektik koyduk ya mesela. Bir sene sonra aynı sorularla aynı videoyu çekip bir daha koymamız lazım. Çünkü bir sene sonraki adam da soracak. Bilgileri nereden buluyorsunuz? Hani bir sene sonraki adam da diyecek mesela. Ya bırak Allah aşkına, hep aynı adama yapıyorsunuz şakayı falan diye. Bir şey vardı bir ara. Adam Boğaziçi Üniversitesi'nde bilmem ne bilmem ne infosunda böyle 700 metre şey vardı böyle.
1: Yazı.
0: Yazı vardı. Yok bilmem nerede eğitim görevlisi, yok orada bilmem ne, yok şurada bilmem. Okuduğu okula üzüldüm yemin ediyorum ya. Cevap verecektim. Normalde hiç ciddiye almam. Buna cevap verecektim. Dedim ki ya büyütmenin lüzumu yok. Çünkü belli ki tanıdık kontenjanından okumuş. Belli yani. Şey yazmış. Milleti kandırmaya utanmıyor musunuz? Böyle bir ses teknolojisi mi var? Adam yanındaymış gibi konuşuyor falan diye. Lan her gün aynı ses teknolojisiyle canlı yayın yapıyorum ben. Aç bir radyoya bak adam. Aç radyoya bak. Ben şu zamana kadar bağladığım bütün insanları gidip evinden aldırmış olamam ki ya.
1: Bir de hizmetin kalitesini artırmak ve senin...
0: Canımız çıktı o aletleri yani. Alalım da o kabloları bulalım da şöyle yapalım böyle yapalım diye. Ama ben burada aslında bunu yazanda suç yok. Kimde suç biliyor musun?
1: Kimde?
0: 100 lira kulaklığa, 100 lira mikrofona verip gidip evde TikTok yayını açıp kendine yayıncı dedirtenlerde suç. Ses geliyor teneke gibi, yayıncılığı bu zannediyorlar mesela. Doğru. Ses teneke gibi geliyor, yayıncılık bu. Sen şimdi burada mesela konuşup mesela Adem benim yanımda, evet mesela şu an. Ama eve de gitse aynı ses kalitesi. Niye? Çünkü burası Alem FM değerli dinleyenler. Çünkü burası böyle yani. Abi böyle video koysan dediğin gibi her Ramazan'da sakız orucu bozar mı bozmaz mı gibi sorular gelir her sene demiş efendim. Sıkıntı yok canım, izlensin. Bizim için etkileşim. Bizim işimiz reyting. Değil mi Adem?
1: Reyting.
0: Evet. Ama 10 tane soru çıkartacağım. Ne çıkartalım? Bir,

0: Şakaları hangisine cevap vermeyecektik ya? Şakaları hep aynı adama yapıyorsuna mı cevap vermeyecektik?
1: Ona vermeyeceğiz.
0: Yok, ona vermek istiyorum hususi dedim. Bir bu, şakaları hep aynı adama yap. Ya adam kadına yaptığım şakanın altına ne yazmış biliyor musun?
1: Ne yazmış?
0: Bundan önceki şakayla aynı adam bu.
1: Aynı adam.
0: Vallahi öyle yazmış, yemin ederim ya. Çocuklara dedim ki oğlum silin bunlar dedim. Yani ya ilacı çok ağır almışlar.
1: Şey olabilir
0: ya
1: mi?
0: Ya da ilaç yetmiyor.
1: Şimdi mesela seni dinliyor ya.
0: Evet.
1: Hani sana takılmak için bilerek öyle yazmış.
0: Yok. Vallahi öyle değil. Kötü niyetliler var. Tehdit eden var beni mesela. Sıkıysa bana gel. Seni bir gün yolda yakalarsam falan yazıyor adam bana.
1: Kafaya bak.
0: Vallahi öyle yazıyor. Hiç. Yemin ediyorum bak. Seni bir gün yolda yakalarsam falan diyor mesela.
1: Ben bu insanları gerçekte görmek istiyorum.
0: Hiç merak dışarıda ediyorum. Karşılaşmadık ki hiç.
1: Merak ediyorum yani.
0: Evet, soru bir. Şaka hep aynı adamlara yapıyorsunuz. Buna cevap vereceğiz.
1: Evet.
0: Tamam mı? İki. Hiç şakayı yemeyen olmadı mı? Paylaşmadığınız şaka olmadı mı? Buna cevap vereceğiz.
1: Evet.
0: Yayında zaten veriyoruz ama videolu da vereceğiz. Üç.
1: En çok zorlandığın şey.
0: En çok zorlandığın şey videoları 1,5 dakikaya indirmek. Dört.
1: Hiç telefon şakası yapıldı mı sana?
0: Bana hiç de yok ya, onu almayalım, o deminki adam işte yani. Başka almayalım. Bir şey yok ki. Onu almayalım o. O çok sorulan bir soru değil bana. Bö var mı? Dört. Dört bö var mı?
1: Evet. Telefon şakası neticesinde.
0: Beş. Evet.
1: Olan bir olay olabilir mi? Yani.
0: Olmaz. O da çünkü şey sadece bu bilgileri nereden alıyorsun, nereden buluyorsun, buna verelim cevap.
1: Verelim.
0: 5 oldu. Evet, 10 soru yapalım ya. 6.
1: Bunları yazmam lazım, kalmaz kafam.
0: Ben de var, sen, ben onun için buradayım.
1: Tamam peki.
0: Evet. 6.
1: 6. Düşünelim biraz.
0: Şakayı yaparken gülmemek için kendini zor tuttuğun oluyor mu? Gülüyorum ki ben, tutmuyorum ki kendimi, gülüyorum.
1: Mesela
0: hani videolara bakarsan gülüyorum ben.
1: Karakterlerin hikayesi.
0: Kimin hikayesi?
1: Atıyorum Yusuf Yılmaz Çelik.
0: Salladım oğlum onu. Yıllar önce bir yazı dizisindeki kullandığım bir isimdi o. Yusuf Yılmaz Çelik. Salladım onu yani. Evet. O çok hani merak edilen bir soru değil o. 6.
1: Telefon şakasında karşı tarafı ikna ediyorsun ya mesela.
0: Evet.
1: Bunun için sana para teklifi geldi mi?
0: Ne gibi?
1: Gerçekten böyle bir şakayı.
0: Yok da mesela şakalar paralı mı? Yaz 6 bu. Şakalar paralı mı?
1: Evet.
0: Buna evet paralı diyeceğiz.
1: Buna diyelim.
0: Diyeceğiz. Arasınlar dursunlar kaç para olduğunu.
1: Doğru.
0: Evet paralı diyeceğiz buna.
1: Başka ne olabilir?
0: 6, 7. Bir sürü var ya, bizimkiler çıkartmıştı böyle hani elle tutulur şey soruları. Hani çıkartmıştı ama ben senden duyayım istiyorum. Evet 7.
1: Yapmakta en çok zorlandığın şaka hangisi oldu?
0: Yapmakta en çok zorlandığım şaka.
1: Bu olabilir
0: şaka.
1: Mesela bu soru.
0: Benim için hepsi zor oğlum.
1: Hepsi zor ama illaki en zoru vardır bence.
0: En zoru?
1: Evet.
0: Moruk, ben çok uzun zamandır şaka yapıyorum. Öyle en zoru bu diyebileceğim böyle hatırımda olan bir şey yok yani.
1: Ya sen zorlanmıyorsun da hikaye gereği olan şeylerden bahsediyorum aslında.
0: Yok ben hatırlamıyorum yani. Panelle ona cevap verdik işte, bilgileri nereden alıyorsun falan diye ona verdik. Şaka yaptığın kişinin sağlık sorunu var mı yok mu, durumu nasıl diye sordun. Ha evet, bazen şey altına şey yazıyorlar mesela. Şaka yapan adam kalpten gitse ne olacak acaba Serdar? Cevap ver, terbiyesiz herif falan diyor. Buna cevap verelim mesela. Hani soruyoruz. Onun için birinci derece yakınlarından alıyoruz şaka malzemesini. Hani farkındaysanız böyle hani tanıyan ailenin içinden hani devamlı belki de 24 saat onunla olan falan tanıyoruz. Mesela kalp ameliyatı olmuş birisini asla şaka yaptıramazsınız bana. Tansiyon hastası olan birisini asla yaptıramazsınız bana filan. Antidepresan diyorlar galiba. Mesela psikiyatri ilacı kullanan birisine yaptıramazsınız mesela bana sevgili arkadaşlar. Bunlar şey yani. Yaptığına pişman olduğun şaka o. Şaka değil de bö.
1: Açıkça söylüyor artık.
0: Açı çok net.
1: Evet.
0: Çok net. Bak, sizi en çok etkileyen bö hikayesi hangisiydi? Bö'nün dinleyicisi beni yemin ediyorum bö'den daha çok korkutuyor. Bö'deki hiçbir hikayeden korkmadım bö'nün dinleyicisinden korktuğum kadar. Gerçekten korkuyorum. Gerçek yani, dinleyip kapatandan değil. Şimdi bazen böyle şaka yollu anlatıyorum. Yani garip garip. Hani diyor radyoya karısını getiren adam vardı ya. Karıma büyü yaptılar, bir Serdar Gökalp bakabilir mi diye. Ben şimdi bu adamdan korkarım abicim yani. Bence. Evet 7, 8.
1: 8.
0: 8.
1: Soru başka var mı diye düşünüyorum da.
0: Yani.
1: 8. Yok gibi.
0: Yok mu? Var, bizimkiler yazmış da 2,5 sayfa soru vardı. Gönderdiler bana. Gönderdiler bana ya. Ha mesela dolandırıcılara, üfürükçülere falan şaka yapıyorum. Onlara mesela şaka olduğunu söylemiyorum. Çünkü adam sonuçta dolandırıcı yani. Onlara kapatırken şaka olduğunu söylemiyorum. Ama kanunen, hukuken hiç bu prensibin dışına çıkmadım. Hiç. Şakayı yapmış olduğum kişinin en sonunda şaka olduğunu söylüyorum ve iznini alıyorum. Fakat son 5-6 şakadır izin aldığım kısmı yayınlamıyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü izin konusu beni artık çok zorlamaya başladı. O böyle çok tamam izin alıp da yayınlıyormuş yeri etmesin kafada. Ama yarın öbür gün hukuki bir şey olursa orijinal kayıtlarında benim karşı tarafa bu bir telefon şakasıdır. Senin izin olmadan yayınlayamam kayıtları bizde her zaman ilk şakadan beri mevcut. Eskiden şakalarda yayınlıyordum. Yeni bir karar aldım, 5-6 şakadır yayınlamıyorum onu. Onu yayınlamıyorum. Yani işin o kısmı çok dikkat çeksin istemiyorum. Bırak boş ver, izinsiz yayınlıyorum zannetsinler.
1: İyi yapıyorsun.
0: Ha, boş ver yani, öyle zannetsinler. Abi bizde orijinal kayıtlarında var ama. Hani yarın öbür gün hiç olmadı. Çünkü hiç prensibin dışına çıkmadım. Ama olur da bir şey olursa bizdeki orijinal kayıtlarında var. Evet, başka?
1: Başka?
0: Başka? Allah razı olsun, çok yardımcı oldun ya.
1: Düşünüyorum da yani.
0: Vallahi çok yardımcı oldun ya.
1: Verdin o yüzden.
0: Yemin ediyorum çok yardımcı oldun. Ne kadar güzel oldu gelip burada dinlediğin radyoyu.
1: Son derece bir.
0: Evet. Öyle yani, dolandırıcılara, üfürükçülere arayıp telefon şakasını yaptığım zaman en son kapatırken şaka olduğunu söylemiyorum. Mesela dolandırıcı oluyor. Hani altın dolandırıcısı o bu falan. Üfürükçü oluyor falan. Onları arıyorum. Telefon şakasını yapıyorum. Var, YouTube'da örnekleri var. Kapatırken de en son bu bir telefon şakasıdır demiyorum.

0: Yusuf Yılmaz seri keşke gerçek olsa demiş efendim. Ya olmadığı halde gerçek zannediyorlar işte. Yani. Bir de TikTok'ta şu şeycilere prim vermeyin ya. Benim şakaları yıllardır söylüyorum. Ben bu şakalar paylaşılsın, dinlenilsin, o bu falan diye yapıyorum. Ama artık paylaştırtmıyoruz. Gördüğümüz yerden önce rica ediyoruz. Kaldırmazlarsa hukuki olarak hakkımızı alıyoruz. Alıyoruz, kusura bakmasınlar. Çünkü sadece yayınlamıyorlar. Hani birkaç şuna denk geldik. Adam şey yazmış mesela. Telefon şakaları ücretli mi? Benim şakamı paylaşan eleman şey yazmış altına yoruma. DM'den bilgi verildi. Hayırdır, ne bilgisi, benim haberim yok. Şakayı yapan benim. Sen bedava, yo ücretsiz desen bile bunu benim biliyor olmam lazım, değil mi?
1: Evet.
0: Mesela anneme şaka yapar mısın Serdar? Altına yazmış. DM'den iletişime geçelim. Bunlara nefes aldırmıyoruz. Haberiniz olsun. İşin özü şu, çok özür, samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Sonra kimse bana ağlamasın yani. Söyleyeyim.

0: Baksana yağmur gözüküyor mu ya?
1: Bakayım.
0: Evet.
1: Biraz bekleteceğim ama.
0: Oğlum camdan mı bakıyorsun?
1: Yok. Halkalı yağmur durumu.
0: Ne, kime soruyorsun bunu? Halkalı yağmur durumu. Halkalı yağmur durumu. Kime soruyorsun bunu?
1: Yağış.
0: Yağış mı?
1: Yağış 2'den sonra gözüküyor.
0: Biraz. Gece 2'den sonra.
1: Evet.
0: Oo, ben 2'ye kadar giderim herhalde.
1: Sen varırsın bence.
0: Bilmiyorum yani. Sen öyle dedin ya, kesin. Şimdi trafik olur filan, gidemem. Peki sana bir soru.
1: Dinliyorum.
0: Avrasya'dan mı gideyim, köprüden mi gideyim?
1: Köprüden gitme, maç var.
0: Olsun, ben motorlayım.
1: Çıkışa denk geliyor.
0: Motorlayım ben.
1: Olsun, sen Avrasya'dan yardır.
0: Ya bu ne biçim bir tabir? Avrasya'dan dümdüz yardır abi.
1: Yani oradan
0: yardır, oradan yardır. Avrasya'dan mı?
1: Evet.
0: Ben zaten motorla genelde Avrasya'yı tercih ediyorum. Sence neden?
1: Bence neden?
0: Neden?
1: Kapalı.
0: Motosikletle gelirken Avrasya tünelini tercih ediyorum ben. Hani yaka değiştirecekken. Sence neden?
1: Üstü kapalı çünkü.
0: Yani ne alaka?
1: Yani rüzgar yok. Rahat.
0: Evet, rüzgar.
1: Doğru.
0: Salladın ama tuttu.
1: Doğru. Bu arada Aston Villalı dinleyicilerimizi tebrik ediyoruz.
0: Aston Villalı dinleyicilerimizi tebrik mi ediyoruz?
1: Evet, UEFA kupasını aldılar.
0: UEFA kupasını mı aldılar?
1: Doğru.
0: Alkışlayalım, başımıza bir şey gelir mi?
1: Yani Aston Villa'dan dinleyen bizi vardır, dinleyicimiz.
0: Tamam. Aston Villa yer... marşı var mı, çalalım?
1: Öyle bir yer var mı bu arada, bilmiyorum ama.
0: Evet, Aston Villalı dinleyicilerimizi tebrik ediyoruz sevgili dinleyenler. Aston Villa nerenin takımıydı ya?
1: İngiltere.
0: İngiltere.
1: England.
0: Eminsin?
1: Eminim.
0: Rakip kimdi?
1: Freiburg.
0: Freiburg. O nerenin takımı?
1: Almanya.
0: Almanya.
1: Diyebiliyorum.
0: Anladım. Evet. Ama şimdi isme baktığın zaman Freiburg Aston Villa zaten alırmış.
1: Yani isimden kaybediyor, evet.
0: Kim?
1: Freiburg.
0: UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış. Doğru.
1: UEFA mu? Evet.
0: Peki. Teşekkürler Adem, yazmışlar bak, Astonlular.
1: Rica ederim. Buradan Aston Villa'ya selamlar olsun.
0: Astonlular. Sonra dur bakalım şöyle. Ben senin yerinde olsam parayla yaparım şakaları, demiş efendim. Yapayım efendim hemen. İlkini sizden başlayayım hemen. Kaç para diyelim şakaya?
1: 10 bin dolar.
0: Kaç?
1: 10 bin.
0: 10 bin dolar olmaz.
1: O zaman 50 bin diyelim.
0: 50 bin dolar.
1: Olmaz mı?
0: 50 bin dolar.
1: Olur bence.
0: Yok canım. 50 bin dolar kaç para yapıyor?
1: 50 bin dolar işte... Ne? 22 milyon yok, bir dakika.
0: 22 milyon mu?
2: 22 milyon.
1: 2 mil kaç yapar ya?
2: 50 bin dolara 2
1: milyon 250 bin olabilir.
0: Hayır canım, o kadar değil.
1: O kadar.
0: Ha, yani o kadara gerek yok. Ben sana 150 bin liraya yapalım telefon şakasını.
1: 150 bin lira.
0: He, şaka başı 150 yani bin lira.
1: 75'i benim.
0: Kaçı?
1: 75'i.
0: 100'ü senin olsun, hiç sıkıntı yok oğlum.
1: Yok, 100'ü ayıp olur.
0: Hı?
1: Ayıp olur, sana ayıp olur.
0: He, ayıp alırsın yani.
1: 75 alırım.
0: Çağımızın mesleği komisyonculuk ama Adem bir türlü giremedi bu işe.
1: Vallahi deniyorum ama olmuyor.
0: Deniyor, her şeyde deniyor. Arsa satıyor, ev satıyor, araba satıyor. Hep evet. Bunun haber olmadan satılıyor.
1: 6,5 milyon dolara elimde yer var.
0: Ha evet, bugün benim arkadaşımın efendim Vaniköy'de bir yeri var. Vaniköy'de 6,5 milyon dolar istiyor. Programda şey oldu, muhabbet oldu. Adem'e dedim ki Adem al dedim, sat orayı, sana 100 bin dolar verdireceğim. Gayet adil bir teklif değil mi?
1: Yani evet, bence de.
0: 100 bin dolar. Kaç para yapıyor 100 bin dolar? Gündüz hesaplamıştım. Bak bakayım, çok değişmiş.
1: 4 milyon 450 bin.
0: Tamam, 4 milyon değişti.
1: 5 milyonu yuvarladık.
0: Yani 4, tamam 5 milyon. Bak sana söz veriyorum, herkes şahit. Orayı sattır, sana 5 milyon Türk parası verdireceğim.
1: Sattıramazsan da satarsa.
0: Sattıramazsan sattırırlar canım. Oğlum adam kendi satarsa gidip ne diyor? Adem'e de verirsin 100 bin dolar filan. Ben ne
1: ama
0: diyeyim ya?
1: Ama reklamını
0: yani?
1: Yaptık. Yani neyin? Derken ben kendim...
0: Reklam meklam yok. Sadece adam satıyor dedim. Bak, kim olduğu belli değil. Nasıl ulaşılacağı belli aynen değil. Öyle. O belli değil, bu belli. O da sen söyledin diye. Hani beni burada şimdi hani arsa satan radyolar var ya. Merhaba. Elimizdeki arsa şu anda Vaniköy'de. Üstüne yalı yapılabiliyor.
1: Yok. Şaka
0: filandı. Öyle bir reklam falan yok ki burada. Sen sadece abi ne yapsak ne yapsak dediğin yayında. Ben dedim ki arkadaşımın bir yeri var. 6,5 milyon dolar istiyor. Bak, komisyon falan koymana gerek yok. 6,5 milyon dolara sat orayı. Sana 100 bin dolar verdireceğim.
1: Umarım satarım.
0: Yani verdireceğim işte, sana 100 bin evet. dolar verdireceğim. Zeytinyağı işine dönmesin bu.
1: Deneyeceğiz.
0: Ha?
1: Milyarder bulmam, milyoner bulmam lazım.
0: Futbolculara yaz. Instagram'dan yürü. Merhaba, yalı ister misiniz? Ama üstünde yok. Arsası var sadece.
1: Ben bulacağım bir tane.
0: Kimi bulacaksın oğlum?
1: Bulacağım.
0: Bayburt'tan bul birini.
1: Yabancı melek yatırımcı lazım bana.
0: Melek yatırımcı mı?
1: Evet.
0: Hani ne kadar melek olursa olsun kardeş.
1: Ya 6,5 milyon dolar verecek kadar zengin olsun yeter.
0: 6,5 milyon verecek evet. kadar.
1: Acun abiye yazayım.
0: Kime?
1: Acun abiye.
0: Yaz. Acun alırsa 7 milyon.
1: 7,5 diyeceğim.
0: Bak bak bak. Oğlum şişirme. Sen 6,5'a sat, ben sana 100 bin dolar verdireceğim diyorum.
1: Tamam.
0: Sen sat, ben sana verdireceğim. 100 bin dolar verdireceğim. Sen sat. Tamam mı?
1: Tamam, bulacağım ben.
0: Neyi?
1: Yatırımcı bulacağım.
0: Lan hiç inandırıcı değilsin ya.
1: Var var, bizimle bir çevirin.
0: Çok
1: var.
0: Özür dilerim. Çok kusura bakmayın. Çok özür dilerim.
3: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.
0: Hı, tamamdır. Geldim. Evet. Geldik ama gidiyormuşuz zaten.
1: Evet, veda etmemiz lazım.
0: Niye söylemedin oğlum?
1: Söylüyorum.
0: Ne diyorsun?
1: Veda edelim.
0: Allah Allah.
1: Yavaştan.
0: Bir saniye dur. Bir kere daha hatırlatayım sevgili dinleyenlerim. Yarın, sadece yarına özel, Serdar Trafik'te akşam 18'de 20 arasında, yani Fatih'le yer değiştirdik. Yarınlık sadece. 4-6 Fatih'i dinleyeceksiniz, 6-8 beni dinleyeceksiniz yarın. Serdar yayında yine aynı saatinde sevgili dinleyenlerim. Mevzu biter ben gider. Bu kardeşime Adem Kılıçalan olarak ulaşabilirsiniz. Bana Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Beni sosyal medyada Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulabilirsiniz efendim. Alemfm.com. Var mı unuttuğumuz bir şey?
1: Unuttuğumuz bir şey yok.
0: Tamam. Önce saat 18'de, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem

Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip

adam gibi yürekliyim. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalandı de, unuttum de, aldattım de. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi. Sokaktın.

Yürek derler, öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar sever.